0: burada bana söylüyorsunuz. İşte oynuyorsunuz. Yani aklınıza oynamaya gelmişsiniz Allah aşkına.
1: Can bana kopyacı diyordun. Ne oldu? Şef özellikle dedi. Yeliz'in Hanım'ı takip ettin. Yeliz ne yaptıysa onu yaptın diye. Asıl kopyacı kendinsin. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Hem de şef tarafından düşürüldün.
2: Evet.
1: Yani şu şapka...

0: orta yaşlı.
1: Ama kendi yaşınlar ona göre bizi daha yaşlandırma.
2: Hasan Bey maşallah dipçik gibi ya.
3: Yeni hanım sanki moda yarışmasına gelmiş gibi konuşuyor. Ay, yemeğini yapsın.
0: Yemek bu.
2: Ben yemeğimi de yapmışım. Yemeğini yapsın.
3: Benim şapkamdan, uzak dursun. Seni ilgilendirmez. Şimdi ben seviyorum. Yakışıyor.
2: Siz bana nasıl yürürdünüz biliyor musunuz?
3: Ben seviyorum. Yakışıyor.
2: Ben dün sizin gibi pis çalışırdım. Pasaklı çalışırdım. Yemeğimi yetiştiremezdim. Bak, siz bana laf ederdiniz. Bak.
1: Onları göremiyorum. Rakip göremiyorum. Onlar birbirlerine düştü. Biz işimize bakalım.
3: Siz o kadın parmağını kesiyor.
2: Yapmadınız.
3: Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Ben geçmiş
3: olsun dedim. Bir es verin. Bir es verin. Biz de konuşalım. Niye müsaade edin bir ya. Bunun haksızlıkla alakası yok.
0: Ben buraya araya girdim. Araya girdim. Sustuk. Hasan Bey diyor ki bunlar diyor kendi kendine diyor kavga diyor. Ben diyor burada diyor rakip tanımıyorum diyor.
1: Siz birbirinize düşün biz işimize bakar.
2: Hasan Bey siz dünkü mod şeylerinize puanlarınıza devam edin. Bizi izleyin. Ah. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sen
0: oradan son bir dakika. Hadi bakalım. Buyurun.
2: Sunum yapalım.
0: Son bir dakika isterseniz yapmayın. Son bir dakika. Yemek programına mı geldiniz? Dedikodu programına mı geldiniz ya? Son bir dakika. Bu ne bu. Ben izlerken böyle mi koydum bunu?
2: Pardon, hemen sileceğim
0: sana. Son 30 saniye.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaldır elleri. Bırak, bırak, bırak, bırak. Bırak. Of, of, of, of, of. Bir, iki, üç kişide büyük hata var. Hatayı az sonra söyleyeceğim.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
2: Yemekte hiçbir tat yok.
3: Puanım buna
4: sıfır.
0: Sıfır.
4: Evet.
0: Beş normalde vermem lazımdı.
2: Gerçekten hak etmiştim sıfır yani.
0: Sana puanım beş. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
2: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
2: Evet, konu siz.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. İlk can senle başlamak istiyorum. Sen alalım böyle. Gözlüğümüzü takalım. Evet. Şapkayı ben alayım. Can.
4: Şefim.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
0: Hazırsan o zaman tadıma başlayalım.

0: açalım.
1: Şefim lezzetli bir tabak olmuş. Tadını beğendim. Benim olabileceğini düşünüyorum ama riske atacak bir puan vermeyeceğim. Puanım 2 buna.
0: Peki.

0: Tatları benzer aslında şefim. Ama benim kafamda küçük nüanslar var karar belirleyebilmem açısından. Bunları söylemeyeceğim burada kendi şifrem olsun diye düşünüyorum. Bu ya Fatma Hanım'ın ya Hasan Bey'in ikisinden birinin olduğunu düşünüyorum ve puanım... Sıfır.
1: Sıfır.
0: Evet.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim bunun tadı çok yaban geldi bana. Yine somonu güzel pişmiş. O konuda hepimiz başarılı olmuşuz bence. Vallahi kaostan beslenen kaoslar kraliçesinin olabilir diyorum. İsmini söylemeyeceğim. Herkes anlamıştır bence. 0 puan.
0: Kaostan beslenen kim acaba? Çok merak ettim.
1: Sizce şefim?
0: Sence kim olabilir?
1: Şu an ismi aklıma gelmediği için söyleyemiyorum gerçekten.
0: Aa. Peki, son yemeğimize geçelim tadım için. Hazırsak?
1: Hazırım şef.
0: Son yemeği tattıracağım sana. Açalım.
1: Şefim bunun hiçbir şekilde olur yok gibi. Yine somonu güzel ama çiğ kalmış bazı şeyleri. Bu ya Hasan Bey'in ya Fatma Hanım'ın dediğim gibi Hasan Bey'in olabilir, bu da 0.
0: 0.
1: Evet.
0: O kadarcık mı? Yani yorum yok mu başka? Duyular ne oldu? Damak ne oldu? Dil ne oldu? Sebze pişmiş mi? Somon çiğ mi? Sarımsağı mı var? Limonu mu var? Bekliyoruz. İzleyicilerimiz bizi merak ediyorlar.
1: Şefim izleyicimiz için önemli ama ben de şu an bir taktik vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü bunu söylersem tabakları gördükleri için ona göre devam edecekler arkadaşlar da.
0: Hı hı.
1: O yüzden biraz saklı tutmak istiyorum.
0: Çok enteresan. Gözlerimizi açabiliriz. Gözlüğü alayım. Şimdi seni yerine alabiliriz.
1: Tamam şef.
0: Can, hadi bakalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Hadi be. Ben şok. Yani en kötü Yeliz'in olacağını düşünmüştüm. Dur bir ya. En kötü Yeliz'in olacağını düşünmüştüm açıkçası. İlk denediğim lezzetliydi. Hak etti, verdim.
2: Budur.
1: Yine sek çok yüksek vermiş.
2: 5 veremedim.
1: Evet.
2: Budur.
0: Peki Yeliz'e puan verdiğinde kendi yemeğimi mi zannettin?
1: Kendi yemeğimi zannettim. Hatta yakın olacağını da söyledim. Çünkü o da benim gibi yapmıştı. Yani doğramıştı, etmişti falan. Yakın olabileceğini düşündüm. O yüzden onu da tereddüt. Hatta 5 verecektim. Dedim yapma. İyi yapmışım. 2 vermiştim. Çok değil. Son yediğim kimindi?
2: Hasan Bey'in.
1: Yok, gideri yok abi. Yapma sen bir daha bu yemeği. Yok.
2: Can Bey bugün puanlamada kaostan beslenen kişiye bu 0'ı veriyorum dedi. Ama gözü açılıp karşıya geçtiğinde bir baktı ki Fatma Hanım. Demek ki kaostan beslenen kişi Yeliz değil, Fatma Hanım'mış.
0: Fatma ablacığım sen alalım. Buyurun.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.

0: Buyurun efendim.
1: Teşekkür
0: ederim. Gözlüğünüz. Fatma ablacığım.
1: Efendim.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Hazırsak başlayalım mı?
1: Buyurun.
0: Peki. Başlayalım.

0: ağzımız açalım. Buyurun. Söz sizde.
1: Şefim bu. Şöyle söyleyeyim. Bir şey kokusu geliyor ama ne anlayamadım. Biraz da somon güzel pişmiş. Aslında güzel ama bir gidip geliyorum. Sanki kendi yemeğim gibi. Sanki Hasan abinin yemeği de olabilir. Bilemedim yani, iki arada kaldım. Bir yoğun bir şey tadı da geliyor. Ne diyeyim size? Tuz tadı gelmiyor ama bir değişik bir tat geliyor. Sanki sarımsağı mı daha baskın olmuş şey mi? Onu anlayamadım. Ama bu sefer pazartesi günkü gibi çok şeye gitmeyeceğim. Kendimi de korumaya ve puanımı yükseltmeye ihtiyacım var. O yüzden puanları iyi tutacağım yani, işin açığı. Bu tabağı, bunu da kendimin de olabilir, Hasan Bey'in de olabilir. Sanki o his veriyor bana. Bilemedim şefim. Çünkü o da çok geç koydu şeyini, somonunu.
0: Puan alalım.
1: Puanımı veriyorum. Buna 3 veriyorum.

0: Şefim bunun somonu çok pişmiş.
1: Evet.
0: Sebzeler biraz sert kalmış. Sebzeler sanki somonun önüne geçmiş gibi geldi bana. Çünkü somon iyi, bayağı iyi pişmiş. O yüzden somon favorimiz olduğu için, sebze arkada olduğu için ben buna 0 veriyorum.

0: Evet, yorumlar alalım.
1: Şefim, bu da çok sebzeler biraz diri kalmış. Ama somon iyi. Çünkü somon öne gelmiş. Bununla da biraz farklı bir tat var ama anlayamıyorum. Buna da 3 veriyorum.
0: 3. Fatma ablacığım.
1: Efendim?
0: Geldik şimdi son yemeğe.

0: Açalım.
1: Bunun somonu güzel pişmiş. Tam güzel. Çok da şey değil. O yüzden bu sanırsam yerli hanımın şeyi olabilir. Çünkü o onun gibi geliyor bana sanki. Evet. O yüzden Yeliz Hanım'a bir veriyorum.
0: Kaç?
1: Bir.

0: Fatma ablacığım, gözlüğü çıkartabilirsin. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görebiliyor musun?
1: Şefim, görüyorum ama o tarafa geçmeye cesaretim yok.
0: Niye?
1: Puandan dolayı.
0: Öyle mi?
1: Puanlardan dolayı.
0: Buyurun, en başa alalım sizi. Bakalım kime ne puan vermişsiniz?
2: İlahi adalet dedikleri bu olsa gerek Fatma Hanım.
3: Kendime bir vermişim.
2: Gece de uyuyamayacaksınız Fatma Aynen. Hanım.
3: Ay Hasan abi, Hasan abi vermişim o üçü.
4: Lezzetli yemek yapıyoruz
5: Hasan
4: diyorum ya.
5: Hasan abi buluyorsun hakikaten.
3: Ben Hasan Bey'i buluyorum. Valla Hasan Bey, size çalışıyorum. Yarın gelmeyeceğim.
4: Elimin yani lezzeti güzel diyordum.
3: Ben yarın gelmeyeceğim.
0: Yine Hasan abiye yüksek puan verdin. Dün de Hasan abiye.
3: Evet. Ben Hasan abiye çalışıyorum. Yarın gelmeyeceğim ben.
2: Fatma zaten dün de uyuyamamıştı. Bugün hiç uyuyamayacak. Hiç uyuyamayacak aldığı puanlardan dolayı.
0: Şimdi üçüncü yarışmacımız Yeliz Hanım. Buyurun. Takalım gözlüklerimizi.

0: yorumlar alalım.
1: Bunun tuzu hiç yok şefim. Yani tuz gelmedi, şeylerini hiç alamadım. Bu havuç, sebzelerinin hiç tadını alamadım. Ya bu yemek benim olamaz. Buna puanım 0.
0: Sence kimin yemeği olur bu?
1: Bu Can Bey'in olma ihtimali var.
0: Can Bey'in?
1: Olma ihtimaline karşılık.

0: Açalım.
1: Bu çok çiğ geldi bana şefim. Yani yavan bir tadı var, çiğ geldi bana. Çiğnedikçe hani...
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Bu çiğ geldi. Matematiksel bir hesap yaparsam en son ocağın altını açan Fatma Hanım'dı sanırım. Ya Fatma Hanım'ın yemeği olabilir, Hasan Bey'in olamaz çünkü Hasan Bey ilk açanlardandı. Sanırım Fatma Hanım'ın. Bana çiğ gibi geldi. 1 puan vereceğim.

0: Evet. Buyurun.
1: Bu yemekte hiçbir tat yok. Tuz, tat. Bence bu Hasan Bey'in yemeği. Sıfır.
0: Nereden anladın?
1: Tuzu yok. Baharat yok. Karabiber yok. Limon yok. Yani bana öyle geldi. Hiçbir şekilde tat yok.
0: Ya seninse?
1: Benimse sıfırı hak etmişimdir, sıfır. Yapacak bir şey yok. Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani. Bu kadar açık ve net söylüyorum.
0: Peki. Son yemeğimiz. Açabiliriz.

0: tuzu az olmuş ama deminki yemeğe göre en azından tadını alabiliyorum diğer yemek şeylerin ama riske de atamıyorum. Buna da 2 vermek istiyorum. Kendi olasılığım olmak üzere. Riske atamam.
1: Peki, bunu aldık. Gözlerimizi açabiliriz. Buyurun.
0: Bakmak bile istemiyorum. O yemeği ben yapmışsam hak ettim.
1: Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
2: İlahi adalet diye.
0: İlahi adalet. Evet. Az önceki yemeği ben yaptıysam ilahi adalet o sıfırı ben hak etmişimdir. Hani o benden önceki baktırdığınız yemek kimindi? Onu çok merak ediyorum gerçekten.
3: Hatırlamadım ben.
0: Hasan Bey'in miydi? Ya onu ben yapsaydım gerçekten hak etmiştim sıfır yani.
4: Benim el lezzetim var dedim.
2: Ve sen 3 veriyorsun. Fatma abla gerçekten sen.
0: Gerçekten yani ne tat hiçbir şey.
4: Anlarsın.
1: Yeliz kendi yemeğine de 1 vermiş.
0: Evet.
1: Şimdi önemli olan bu yarışmada gerçekten dünyanın en adil yemek yarışması diyoruz. Lezzet ön planda ama tadarak kendi yemeğinizin lezzetini bulmaya çalışın. Şu sistemde birazcık uyanıklık, hani az vereyim, çok vereyim. 5'ler gitti, dün 5'ler gitti. Bugün yerine 1'ler 2'ler gelmeye başladı.
0: Ben şefim dün de 5 vermedim.
1: Hesaplar, çarşıdaki hesap, evdeki hesapla 1 olmuyor arkadaşlar.
5: Asıl bu gece uyuyamayacak Yeliz. Bana fazla puan verdi ya, kahrolmuştur eminim.
0: Fatma Hanım'a fazla puan vermemiş de sinirimi bozmadı. Mutlu olsun.
1: Tadım sırası. Hasan Bey siz de buyurun. Bakalım Hasan Bey bulabilecek mi kendi yemeğini? Buyurun. Hazır mıyız Hasan abi?
4: Hazırım.
1: Kesin.
4: Kesin hazırım.
1: Kendini nasıl hissediyorsun?
4: İyi hissediyorum.
1: Peki o zaman başlayalım.

0: Açalım. Yorumlar alalım.
1: Zaten balık şeyi arıyorum, tadı arıyorum da. Yani sarımsağını mı koymamış, ne yapmamışsın?
0: Biraz daha sesli, coşkulu. Ben duymuyorum.
1: Sarımsağı az galiba, sarımsak az koymuş.
0: Evet.
1: Bu yemek Fatma Hanım. Fatma Hanım'ın olabilir.
0: Puanın?
1: Puanım buna 0.
0: Peki. Geçelim diğer yemeğe.

0: biraz lezzetli olmuş.
1: Evet.
0: Sebzeleri de pişmiş. Sebzeyle beraber geldi ağzıma. Diğerinden daha lezzetli geldi bana.
1: Kimin yemeği olabilir sence?
0: Bu da Yeliz Hanım'ın yemeği.
1: Yeliz Hanım'ın yemeği?
0: Evet.
1: Puanınızı söyleyin.
0: Buna da 0 veriyorum.
1: Oo. Lezzetli geldi. Güzel buldun. Ama bir matematik oyunu başladı.
0: Biraz yarışma, yarışma mecbur.
1: Burası yarışma diyorsunuz. Evet. Ama adaletli olmak lazım değil mi bu konuda?
0: Adalet... Yarışmayı kendim kazanmak istiyorum da gibi.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Buyurun, açalım.

0: yorumlar alalım.
1: Ben yemeğimi kaçırdım galiba.
0: Nasıl?
1: Galiba yemeğimi kaçırdım. Bana öyle geldi.
0: Öyle mi?
1: Öyle. Benim yemeğimi kaçırdım, evet.
0: Yorum alalım.
1: Bu ondan da lezzetli olmuş.
0: Senin yemeğin olabilir mi?
1: Hayır. Bu çok lezzetli geldi bana. Sebzeleri diri ama lezzetli olmuş. Balığı gayet lezzetli olmuş. Sarımsağı, tuzu yerinde.
0: Şimdi hem lezzetli olmuş diyorsun, evet. Hem de benim yemeğim olamaz diyorsun. Bir ironi yok mu burada?
1: Bu benim yemeğim olamaz. Bu benim yemeğim olamaz.
0: Olamaz.
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun?
1: Yani yemeğimi kaçırdım. Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdım eminim. Bir daha.
0: Yemeğini kaçırdığına inanıyorsun.
1: İnanıyorum.
0: Sıfır puanını verdin. Peki.

0: Açalım. Yorum alalım.
1: Şimdi anladım yemeğim. Tamamen kaçırdığımı anladım. İlk tattığım yemek benim yemeğim olabilirdi.
0: Bu senin yemeğin olabilir mi?
1: Benim yemeğim değil bu.
0: Hangisi senin yemeğin?
1: Birinci yemek benim yemeğimdi, kaçırdım.
0: Peki lezzetli mi?
1: Bu lezzetli, çok güzel. Bu yani bir, ikinci, üçüncü bu daha lezzetli. En lezzetli bu geldi bana.
0: Wow. Evet. Puanın?
1: Buna da sıfır veriyorum.
0: En kötüsü hangisiydi?
1: En kötüsü birincisi.
0: Birincisi?
1: İlk verdiğim, kaçırdığımı anladım.
0: Peki buna kaç veriyorsun?
1: Buna da sıfır veriyorum.
0: Ama lezzetli diyorsun.
1: Ama bu bir yarışma. Onu bulmak lazım, bu metot.
0: Ama adil de olmak lazım.
1: Adil yani şimdi burada ben kendim kazan...
0: Lezzetli dedin. Çok güzel dedin.
1: Kendim kazanmak istiyorum.
0: Peki.
1: Yemeğimi kaçırdığımı eminim.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdığımı eminim.

0: Hasan abicim. Şimdi gözlüklerini çıkartalım. Hasan abi buyur yerini alalım seni. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Zaten biliyorsun.
2: İlk yemeğim, ilk yemekte kaçırdım.
3: Hasan abi o kadar emek ediyoruz. Niye hepsine sıfır verdin?

0: Tam yemeği mi kaçırdın? Ama yemeği mi kaçırdın?
1: Ama ne alakası var ya?
2: En kötü yemek senin yemek ya. El insaf, el vicdan
0: ama
2: ya.
0: Ama yemeği mi kaçırdın? Şu anda bu insafa gelmedi ki yani. Yarışmaya geldik değil mi yani?
1: Ne alakası var? Yarışmaysa biraz da yarışma değil şey mi yani? Yani emeğe saygı.
0: Şimdi burada yani.
1: Emek de var bir sürü.
0: Yani bu nedir? Yemeği bulmak
1: zaman,
0: önemli değil mi?
1: O zaman hiç bakmayalım.
0: Ama burada yemeği bulmak önemli. Ama şimdi adaletten bahsediyoruz da burada yemeği bulmak önemli değil mi yani?
2: En kötü
0: yemeğimi kaçırdığımı eminim yani. Öyle değil mi? Kaçırdın mı yemeği?
2: Yani.
0: Yemeğimi kaçırdın mı kaçırmadın mı?
1: Ya kaçır ya da kaçırma yani hepimiz aynı veriyor.
0: Bile bile ben lades diyebilir miyim?
1: Ya güzelse iyiyse
0: ver abi. Önemli olan
1: o
0: damak tadı yani. Burada el becerisinden yani şeyde. Önemli olan o damak tadı. Şimdi bu ne demek?
1: Ya zaten görmüyoruz.
0: Zaten bir yerden.
1: Tada göre veriyoruz.
0: Zaten bir yerden yakalamasam.
1: Ya bir ver iki ver yani.
0: Bir yer iki. Yeri gelir birle o şey kazanır.
1: Hayır olsun olsun. Şimdi peki, adalet mi?
2: Çok yemişsin eşinden ama adalet mi yani? Şu tablo adalet mi?
1: Tamam bak dün acemi.
2: Öyle bir adalet olur mu
1: yani
2: ya?
1: Olur mu? Bak,
3: şey söyleyeceğim niye yükleniyorsunuz? Kendi yemeğini kaçırdı. Anladıktan
0: kaçırdım,
3: sonra yani? Sıfır verdi. En mantıklı sıfır yani.
0: Ama kaçırdığımdan eminim.
4: Senin olduğunu teyit ediyorsun doğru mu?
0: İkinci yeme tabii ki ilk vermediğime pişman oldum. Balık diye bile tereddüte kaldım.
4: Şimdi ben şey söyleyeceğim. Her zaman şunu söylüyoruz, dünyanın en adil yemek yarışması. Herkes kendi tattığı yemeği kendi puanlayacak. Ancak adaletten bahsediyorsak, tabii ki herkes kendi tattığı ve kendi yaptığı yemekle bulmakla yükümlü. Evet. Ona göre sıfırdan beşe kadar puan vermek zorunda.
0: Evet.
4: Ancak yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de, işte ben bunu lezzetli buldum, sıfır puan veriyorum demek bir adaletsizlik. Burada hem kendi yaptığınız yemeği bulacaksınız hem adaletli olup sadece matematik hesabı yapmayıp yemeğe puan vermeniz lazım. Siz Hasan abi sen burada adaletli olmadın. Bak burada önemli olan evet 10 bin lirayı almak, başarı, 10 bin lirayla şampiyon olmak bu güzel bir şey ama beğendiğim bir yemeği öve öve bitiremediğim bir yemeğe de sıfır vermen hiç adaletli değil. Şimdi gelelim şefin tadımına. Hazır mıyız? Bakalım Rafet Şef sizlere kaçar puan verecek.
0: Ben nasıl yemeğimi tanıyamadım? Hala sinirliyim vallahi. Nasıl ikinci yemeği tadınca anladım ki ilk yemeği kaçırdığımı çok iyi anladım.
2: Hasan Bey Fatma Hanım'a sıfır puan verince elimde değil yani. İstemsizce gülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama bunu kendi istedi.
4: Şimdi şefin tadım zamanı. Bakalım Rafet Şef kime ne verecek? Öncelikle Hasan, Can, Fatma ve Yeliz. Elinize, emeğinize sağlık.
3: Teşekkür ederim.
4: Çok güzel, başarılı bir pişirme uyguladınız. Şimdi tadım esnası sıra bende. Öncelikle Can'ı tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Ben yemeği yaptım. İyi izlemenizi rica ettim. Yemeğin sonunda bunlar yeniyor mu sizce? Yeliz?
5: O benim değil.
4: Fatma?
5: Evet şefim.
4: Yeniyor mu bunlar?
5: Yenmiyor.
4: Bunu sana yedirecektim, geri vazgeçtim. Fatma ablaya yedirecektim, geri vazgeçtim. Hasan Bey'e yedirecektim, geri vazgeçtim. Tabakta yenmeyecek hiçbir evet. şekilde kekik, biberiye, tarçın, kabuk tarçın, yıldız anason. Bunlar hiçbir zaman sunumda tabağa kullanılmaz. Sadece yemeğe reha versin diye kekik, biberi her şeyi kullanabilirsiniz. Ama yenilmeyecek hiçbir şekilde bir şeyi çünkü bu bir sap. Bu yenmez. Ondan dolayı Can seni tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim şef.
4: Bu puana etkileyecek mi? Çok ufak. Çok bir şey değil. Şimdi
5: ben de tebrik ediyorum arkadaşlar.
4: Kimle başlıyoruz? Hasan abiyle başlayalım. Hasan abi sana yorumum bir keresinde hani az önce adaletten bahsettik hatırlarsan. Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman adil değil. Tat yok, tuz yok. Sana puanım sıfır. İkinci yarışmacımız Fatma abla. Sebzeler çiğ ve diri al dente.

0: Muhteşem bir Hindistan cevizi sütü tadı alıyorum. Balığın pişmesi çok güzel. Tuzu yerinde. Limonu eksik. Sebzeler al dente.
1: Evet.
0: Sana puanım

0: Teşekkür ederim şefim.
1: Şimdi Yeliz Hanım'a geçelim. Yeliz Hanım bunu akşam eve götürün, müzede saklayın. Bu olmasaydı eğer...

0: Normalde sana vermem gereken puan... Tadımdan sonra bir puan daha kırdım sende. Hazır mısın? Bir puan kırmıştım. 5 puan verecektim kekikten dolayı. 4 puandı. 4 de vermiyorum. Sana puanım... 3 havuçlar kütür kütür ve çiğ.
1: Sunumun hiç mi gözünüzde puan yok?
0: Bak diyorum ki 5 birebir aynısını yaptın. 1 puan kekik, 1 puan havucun kütür kütür olması. Gelip tadına bakabilirsin. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Dişe dişe diş. Niye alıyorsun?
1: Bilmiyorum şefim.
0: Neden?
1: Sizden bugün 5 çok umutlu bekliyorum.
0: Havuçları anladın mı?
1: Anladım.
0: Çiğ mi?
1: Çiğ. Ama biraz daha kalmış olsaydı...
0: 5 normalde vermem lazımdı. Çünkü pişirmesiyle sebzelerin özellikle doğraman bayıldı. Aynı, birebir benimkinin aynısı. O kekiği bakın beni izledikten sonra son ana kadar iyice bakın. Bir kekikten gitti, 4 puan verecektim. Tadımı yaptım, havuç kütür kütür, 4'ten oldu 3. Geçelim Can'a.

0: Sana puanım 5.
1: Gerçekten çok sevindim şefim.
0: Çok hafif, çok hafif. Bir gittim geldim. 4 mü vereyim, 5 mi vereyim? Senin de kerevizin. Çok az ama böyle.
1: Evet.
0: Bir dakika daha tutsaymışım.
1: Biraz doğramakta zorlandım.
0: Daha güzel olurmuş. Dikkat et bunlara.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Elinize emeğinize sağlık.
1: Çok sağ olun, afiyet olsun.
0: Şimdi totalde puanları açıklıyoruz. Dün ve bugün almış olduğunuz toplam puanları söylüyorum. Can 10 puan. Fatma Hanım 10 puan. Yeliz 18 puan. Hasan Bey 13 puan. Bu da ne oluyor? Fatma ile Can şu an eşitsiniz.
1: Evet.
0: Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim.
0: Ve en az puana sahipsiniz bu arada.
1: Evet.
0: 10'ar puan.
2: Evet. Maalesef dünkü olaylardan dolayı 4-0 aldım. Bugün de anca toparlayabiliyorum. İnşallah son 2 günde de toparlayacağım.
0: Yeliz, şu ana kadar en önde giden sensin. Liderlik koltuğu sende ama hep böyle bir üzgün.
3: Sizden alamadım.
0: Konu ben yani.
3: Evet, konu siz.
0: Hasan Bey 0 verdi.
3: Hasan Bey'in damakta 1, damak zevki yok. 2, hakkaniyeti yok. O yüzden Hasan Bey'e laf etme gibi bir şansım da yok. Hani 2 gündür arkadaşlar benim oynadığımı düşünüyor ama Hasan Bey orada sessiz, sakin, dura dura işi götürüyor. Burada da götürüyor ki gördük de. En azından ben beğendiğim hani şeye 2 de verdim, 1 de verdim ama çok beğendim dediğim yemeğe de 0 vermedim. Evet. O yüzden ama sizden aldığım puan gerçekten benim için çok önemli. Benden uyuyamadım, bugün de uyuyamayacağım sayenizde. Teşekkür ederim.
4: 5'i alınca hiç ödemedim. Geçen de bir...
3: Ben dün de beş alamadım. Rafet şefimden 5.
0: Ocağın altını dün yaktık. Bugün hafif yükselttik. Yarın rekabet ortamı daha da yoğunlaşacak. Köşen bir şekilde hazırlık yapmanızı istiyorum. İyi çalışmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Süremiz 45 dakika. Ben bunu 30 dakikada yaptım.
4: Bu ne işi?
3: Enjektörümüz bile var.
0: İğneyi niye attın?
2: Bir tane alabilir miyim şimdi?
0: Alamazsın, geçti artık. Eldivenler niye yok? Alo! Taştı, taştı, taştı. Yanık kokusu hemen geliyor.
4: Oo, o da yandı orada.
0: Oğlum yandı bu, yandı. Şefim, sen dalga mı geçiyorsun benimle ya?
2: Büyük hata.
0: Dik durması lazımdı bıldırcınların. Dik! Bırak! Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı! Bana o yemeği inşallah vermez. Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleğe bırakırım. Sana söyleyeyim.
4: İddialıyım, yaparım.
3: Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus.
0: Son 1 dakika.
2: Tamam, lütfen, lütfen.
0: 1-0. Benim yemeğimde... Tadım zamanı.
2: Buna?
3: Puanım
1: 1.
3: Bu yemek kesinlikle...
0: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
3: Pardon?
0: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ...ben sana 0 vereceğim.
1: Şefim 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
0: Ordinaryosa yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin.

Zamanın büyüsüne dokunmak için yola çıktık. Yüzyıldır, bin yıldır, binlerce yaşamdır burada duran, taşın ruhuna, toprağın derinliğine sinen tarih. Aşkı kazıdıkları, tören yaptıkları, bir hayatı binlerce yolculukla bize taşıdıkları yer burası. Keçiler kenti, Paygay'dayız.

0: Hocam atladık arabaya, İzmir'e geldik. İzmir'den Manisa'ya geçtik. Manisa'dan tam bir koordinat verelim isterseniz.
1: Tabelayı da bulduk madem ki artık geldik. Bulduk sayılır burayı.
0: Evet,
1: evet, koordinatları verelim.
0: Bundan sonra bir Köseler köyü var.
1: Evet.
0: Günümüzdeki söylencesi Kösela köyü.
1: Ege.
0: Kösela, evet. Köseler köyünden de 2 kilometre böyle kuzey yolunu takip ettiğimiz zaman Gündağ'ına geleceğiz.
1: Evet, ama o Gündağ'ı galiba bir dağlar grubunun ya da dağ sırasının parçası.
0: Evet, doğru, haklısınız. Tam karşısında Yunt dağları var.
1: Gidip de bir tanıyalım.
0: Gidip tanıyalım. Köseler köyüne bir geçelim. Oradan da Yunt'a atalım kendimizi.

taşın izini sürüp tarihin içinden geçip bazen bir çanaktan, bazen bir kemikten, bazen gizemi kendinden büyük bir anıttan rüyalar, dualar, ağıtlar, savaşlar döküldü üstümüze. Bir an bir kahramanın silahı, başka bir an bir kölenin prangası çıktı karşımıza. Bir göç yolunu, bir bahar şenliğini yaşadık. Hepsi buradaydı. Ya da biz başka bir zamanda.

0: Kent deniz kıyısında neredeyse 15 kilometre içeride. Dağın tepesinde bir kent. Burası Aiolis bölgesi. Şimdi Aigai kazılan kentler içinde zorluk derecesi oldukça yüksek bir kenttir. Deniz kıyısında değildir. Siz de gördünüz. Ulaşımı o kadar kolay değildir. Bir de antik kente tekerlekli vasıta çıkarmak imkanı yoktu. Biz ilk yıllar Bulefterion'da meclis binasından çıkan heykelleri sırtımızda taşıdık. Aigai aslında bilinmeyen bir kent değildi. 19. yüzyıldan itibaren Levantenler, yabancılar, Bergama kazıcıları, aşağıda Myrna'yı kazan Fransızlar ve Batı Anadolu'daki o dönemin Rumları, Levantenleri Aigai'yi çok ziyaret ettiler. Biz biliyoruz neredeyse 150 yıldan beri Aigai'yi. O dönemde lokalize edildi Aigai. Ama 2004'e kadar kimse kazmaya cesaret edemedi. İşte Yusuf Sezgin Bey ile birlikte neredeyse 12 yıldan beri kazmaya çalışıyoruz.
1: Hocam ne kadar içerideymiş ya. Biz daha böyle deniz kenarında biliyorduk. Antik kentler kuruluyor mu böyle denizden uzak mesafelere?
2: Ya zaten evet dediğin gibi antik kentlerin çoğu deniz kenarında ama Aigai biraz içeride işte 13 kilometre kadar içeride. Çok uzak sayılmaz ama evet. Şimdi mesela bu bulunduğumuz bölge biliyorsun Aiolis bölgesi. Burada kurulan 12 tane kent var. Sadece bunların 2 tanesi denizden içeride. Bunlardan biri de Aigai. Çünkü biraz da tabii amaç deniz kenarındaki kentleri arka tarafını da korumak.
1: Doğudan gelecek saldırılar.
2: Evet yani içeriden gelecek tehlikeleri savuşturmak için içeride de kentler kuruyorlar.
3: Aigai. Ne demek?
2: Aslında kelime anlamı olarak keçi demek. Aigai.
3: Yunanca mı yoksa Luwice mi? Yani o tam galiba biraz kararlaştırılmış bir şey değil.
2: Tartışmalı ama Yunanca'da Aiga diye bir kelime var. Onda evet. Biz keçi
3: eski
2: olduğunu.
3: Yunanca
2: evet, eski Yunanca tabii. Yani Helence diyelim artık biz ona. Grekçe ya da. Grekçe'de Aiga diye bir kelime var. O da keçi demek. Şimdi büyük ihtimalle Aigai işte Ege. Aslında modern Yunanca'da Ege diye okunuyor bu. Evet, evet. Biz Aigai okuyoruz yani bu Erasmus okunuşu Aigai. Şimdi Yunanlı gelse buraya Ege diye okuyacak.
1: Diyecek. Herkes arkeolog mu?
4: Hayır biz restorasyon yapıyoruz Emre arkadaşımla beraber.
1: Burada mı yapıyorsunuz restorasyon?
4: Arka bahçede yapıyoruz. İsterseniz bakabiliriz.
1: Hocam bakalım mı?
3: Tabii.
5: Arkeolojide restorasyon demek onların deyimiyle samanlıkta iğne aramak demek. Yapmaya çalıştıkları şeyi görünce onlara hak vermemek elde değil. Bu işi yapabilmek için gerçekten tarihe tutkuyla bağlı olmak gerekiyor galiba.
1: Böyle bir yer beklemiyordum hiç. Gerçekten enteresan, ilginç.
4: Evet, çok yoğun seramik parçaları geldi.
3: Benzemez.

0: beyaz şeyleri çuvalla boşaltıyorlar değil mi? Sen buluyorsun yani.
1: Evet, bayağı çok meşakkatli bir iş. Çünkü hepsinin parçaları birbirine karışmış durumda.
0: Nasıl eşleştiriyorsun? Yöntemi ne?
1: Ağızları bir yere, işte dipleri bir yere, gövde parçalarını ayrı yere ya da işte çizgili olanları, renkleri
0: evet,
1: farklı
0: belki,
1: olanları.
0: Evet, renklerine göre, el izlerine göre filan.
1: Evet, her şekilde yani ayırabileceğim her şekilde ayırmaya çalışıyorum. Yani.
0: Peki bir şey soracağım. Şey mi, bunları yapıştırdıktan sonra tamamlıyor musun? Yani öyle bir görevinde var mı?
1: Evet, alçıyla tamamlama alçıyla yapıyoruz biz.
2: Sonra müzeye mi?
1: Sonra müzeye gidiyor.
2: Envantere işleniyor.
1: Evet, yani bayağı tümlenilecek şekilde olması gerekiyor. Yani çok eksik parçası varsa değil. Bir de formu tam olarak bilmek gerekiyor. Yani samanlıkta iğne arar evet, gibi yani oluyor bir nevi bunu aramak. Zor. Aynı zamanda zevkli de tabii. Zevkli bir iş. Bir nevi böyle zihinsel gelişimi yetkiliyor diye düşünmüyor değilim.
0: Böyle pazı birleştirmek gibi. Öyle bir mesele yok senin için.
2: Devam edelim mi?
0: Edelim.
3: Bir soluklanalım. Hocam, şimdi doğal yapı olarak iki tane akarsunun arasında konumlandırılmış. Yani doğal olarak kendi konumlanmış aslında. Ama buradan limana uzaklığı var. O dönemde bir antik yolu olmalı bunun.
0: Liman dediğin Ele'ye herhalde. Ele. Biraz önce burada konuşurken işte Yusuf Bey oranın bir 16-17 kilometre falan olduğunu söyledi. Hı hı. Sanırım işte o yol şeyden gelen, Magnezya'dan gelen, hı hı, mezarlığın içinden geçen, antik mezarlığın.
3: Nekropol.
0: Nekropolden ve devam eden bir şey olmalı senin söylediğin herhalde.
3: Hocam yani şuna takılmış durumdayım. Yani bir antik kent niye buraya konumlanır ki?
4: Bu soru her zaman sorulan bir sorudur bana. Ziyaretçiler ilk dikkatini çeken bu Yunt Dağları dediğimiz volkanik arazide, susuz arazide niye insanlar buraya yerleşir? Yani eğer kıyıda tutunmuşsanız, Batı Anadolu kıyısında, şimdi aşağıda Küme, Mürna, Gürnayon, Pitane, Elea diye 5-6 tane antik kent var. Bunlar sürekli denizle, deniz ticaretiyle temas halinde. Ama bunların alan derinliklerinin olması lazım. Bu çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Arkanızda çok büyük bir hinterland boş varsa orada deniz kıyısındaki Yunan kentlerine karşı bir düşmanlık belirebilir ve gece baskın yersiniz. Dolayısıyla alan derinliğinizin de güvenlik altına alınması gerek. İlk başlangıçta yani 8. yüzyılın sonlarında büyük bir ihtimalle böyle bir ihtiyaçtan doğdu Aigai gibi yerlere iskan.
0: İşte hayvancılık acaba bu dağ başına konumlandığı için mi gelişmiştir yoksa işte mecburen mi yukarıya doğru çekilmişlerdir kentliler? İşte onu gerçekten sormak lazım. Şimdi uzaktan buradan tepeyi görerek hani bir ahkam kesmek de istemem.
4: Araziye baktığınızda gerçekten keçilerden başka yetiştirebileceğiniz bir hayvan varlığınız yoktur. Keçi de o kadar önemlidir ki yanındaki koyunla birlikte düşünün derisinden her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin parşömen yapabilirsiniz. Etinden de, sütünden de, derisinden de, kemiklerinden de her türlü eşya yapabilirsiniz. Bütün varlığınız keçi ve koyun üzerindedir. Nitekim bölgedeki yazıtlar da keçinin ve koyunun çok önemli olduğunu gösterir.
3: Vallahi bana kalırsa yani oraya gitmek için can atıyorum ama sizi bilmiyorum.
0: Evet, gidelim.
3: Yolcu yolunda gerekiyor.
0: Burada yeteri kadar durduk.
3: Tamam.
5: Kazı evinde arkamızda müthiş bir emeği bırakıp belki daha büyük bir emeğin olduğu kazı alanına, Aigai'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Hocam arabayı bıraktık. Bundan sonrasını tramvay olarak devam edeceğiz.
1: Antik kentlerin kaderi. Ceza alacaksın.
2: Taze bir bilgiyi sizinle paylaşabilirim. Şimdi Kültür Bakanlığı burayı böyle bir açık hava müzesi konumuna getirmiş. Normalde antik kentin yani batısına Tiberius kapısına giden o ana yol, nekropolün içinden geçen ana yol burası değil. Burası daha hani böyle turistler geldiğinde daha kolay ulaşsın diye açılan bir yer. Normalde bu yolu. Yani kente giden ana yol bu. Zaten başlamışlar bu yıl
3: harika
2: açmaya.
3: Harika görünüyor gerçekten.
2: Çok güzel görünüyor evet. Çok bildiğim güzel. Kadarıyla 5 metre eninde.
3: Evet yani bu nekropolün içinden geçip Manisa'ya doğru giden yol.
2: Evet Manisa'ya doğru böyle giden yol.
3: Manisa'ya doğru oradan gelen yol. Evet.
2: Bu kente çıkan yol.

0: Gene de benim aklımda bir şey takıldı ve konuyu gene oraya getireceğim, bu isim meselesine. Mesela Strabo'nu okuduğumuz zaman evet keçiden geliyor buranın ismi diyor. Agai ve Aigai. Fakat diyor arkasından bir cümleyle ikinci heceyi uzatacaksınız. Aigai diyeceksiniz. Aigai. Karadeniz'de söylendiği gibi mesela.
1: Hani başka Aigai'lerde vardı ya, acaba bu bir farklılık yaratmak için
0: çok
1: yapmış
0: mantıklı
1: olabilir mi?
0: Ya ama tam bilmiyorum yani bunu. Çünkü hiçbir izahını okuyamadım ben bunun, evet. Ama mantıklı bir cevap bu. Yani acaba diğerleri daha kısa heceyle bitiyor, bunu bir ayrıcalıklı kılmak için mi, farkını koymak için mi bilmiyorum onu.
2: Kazı alanında bizleri arı gibi çalışan emekçi arkadaşlarımız karşılıyor. Onlar kazmalarını, küreklerini ve fırçalarını tarihin üzerinde nezaketle kullanıyor.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Bir çayınızı içeriz artık. Hocam müsaade buyurun. Var mı çay için?
1: Tabii, buyurun.
0: Ara verdik galiba, çalışıyorduk.
1: Evet, şimdi çay molasındayız.
0: Arkeolojik alanda çalışan emekçi arkadaşlarımız köyden mi?
1: Evet, bu köyden ve çevre köylerden birkaç arkadaş var ama neredeyse tamamına yakını Köseler köyünden, hemen yakındaki köyden.
0: Sizin açınızdan mesela hani böyle bir antik kentte çalışmak ekonomik olarak nasıl bir gelir getiriyor?
3: Benim için güzel.
0: Güzel.
3: Güzel.
0: Köy yolundan antik kente giderken böyle küçük küçük göletler gördük hocam.
1: Evet. Hayvan göleti.
4: Onlar hayvan göleti.
0: Onlar hani sonradan oluşturan yapay göller değil mi?
1: İşte
0: onlar
1: bu arkadaşların işi.
0: Büyükbaş hayvanlar içine girip.
4: Büyükbaş, küçükbaş.
0: Hepsi orada şey yapıyor.
5: Onlar birisi ölüyor mesela. Benim hayır işim diyor. Biz şu göl yani o denire. İşte ben oraya 10 milyar para bıraktım. Çoluğunu çocuğunu söylüyor. Tutuyor 3-5 kişiyi gazdırıyor oraya.
1: Yani hani çeşme öğütüyor yaparlar ya birçok yerde. Burada
5: hayrat,
1: da göl.
5: Hayrat.
0: Hayrat gibi. Anladım.
1: Yani hayvanlar için sulama göleti yapıyorlar.
0: O zaman çay için çok teşekkür ederiz. Ziyade olsun.
6: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Yeni kolay gelsin.
4: Eyvallah.
7: Arazi şartları zor. Onlar elbette alışık. Ama biz şehirden gelenler olarak kavurucu sıcak ve dağ kentinin taşlı yollarına pek alışık değiliz. Dinlene dinlene çıkıyoruz.
0: Yusuf hocam, hangi bölgedeyiz, bu ne?
1: Şimdi şu an kentin biz mezarlık alanındayız. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanındayız. Bu tabii çok ilginç bir lahit. Mezar.
0: Bu bir de sembolik bir yapı. Mesela buraya gelirken baktığımız kaynaklarda bayağı hepsinde bu fotoğraf var.
1: Doğru, haklısın. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Aslında biz bunu geldiğimizde kırık parçalar halinde bulmuştuk ve biz yapıştırdık bulabildiğimiz parçalarını. Şimdi önemli olan bize verdiği bilgi tabii burada. Şimdi bunun üzerindeki motiflere bakarsan aslında bu lahit bir şey anlatıyor bize. Yani içindeki adamı anlatıyor. Bunun içinde kim yatıyor? Buradan çıkarabiliriz. Şimdi bak, dikkat edersen 1, 2, 3 tane çelenk görüyorsun. Bu çelenkler onurlandırma çelenkleri. Yani demek ki bu adam mühim bir adammış ya da kadın diyelim. Evet. Onurlandırılmış kent tarafından. Ve bunun içinde de yazıyor kimler tarafından olduğu. Bakın burada Grekçe yazılar var. Burada mesela Neoi yazıyor. Burada Aiolida yazıyor. Neoi gençler demek. Yani gençler tarafından onurlandırılmış. Aiolida, Aioller yani halk. Halk tarafından onurlandırılmış.
0: Şimdi öğretmen gibi bir şey olabilir mi?
1: Olabilir, çünkü neden olabilir? Bir kere onurlandırılmış. Bak şurada gördüklerimiz şu rulolar var ya. Bunların içine parşömen.
0: Evet. Parşömen
1: koyuyorsun. Evet, yani. Parşömen için bu. Buradaki bir yazı takımı.

0: burada halk, orada ne var?
1: İşte kırılmış mı okumuyor ha, maalesef. Okuyamıyoruz, evet, burası evet. Kırık. Yani ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Hem gençler hem halk tarafından onurlandırılmış. Evet. Ve bu yazı takımlarından da anlaşıldığı kadarıyla Cimnazyon Arhon denen öğretmenler var antik dönemde. Büyük ihtimalle bir eğitim adamı falan diye düşünüyoruz biz bunu.
2: O zaman nekropolden çıkalım artık.
3: Buyurun.
0: Evet, sen Lahit'ten çık.
2: Ben Lahit'ten çıkıyorum. Canlanıyorum Lahit'ten çıkıp.

0: yoldan kestirmeden gelelim dedik. Nekropol adanın içerisinden geçerken hoca ile birlikte yeni bir bebek mezarı bulundu. Biz de buna ilk kez şahit oluyoruz. Hemen fotoğraf ekibi, arkeolojik takımın fotoğraf ekibi geliyor böyle fotoğrafları. Şunlar nedir hocam? Bunlar
1: kuzey,
0: nedir?
1: Kuzey yönü.
0: Ha, yani kuzey yönü diye.
1: Eserin hangi yönde durduğunu göstermek için kuzey yönü koyuyoruz. Bu kuzeyi gösteriyor. Bu da ölçek zaten. Ha. Yani fotoğraftan boyutu anlaşılsın diye.
0: Burası bir bebek mezarıymış değil mi hocam? Evet. Amforanın içine bebekler küçük olduğu için.
1: Tabii dağılmış mezarda
0: Amforanın ön tarafını kırıyorlarmış. Bebeği içine yerleştiriyorlarmış. Yerleştirdikten sonra onu amfora ile birlikte gömüp üstüne herhangi bir şey kapatıyorlar mıymış hocam?
1: İşte bazen taşla kapatıyorlar. Mesela şu arkadaki de öyle bir mezar. Orada daha iyi görülebilir belki.
0: Arkada daha iyi görebilir. Gelin. Fotoğraf alayı kuralım mı? Bir de fotoğraf alayı diye bir şey var. Fotoğraf çekilirken bütün arkeolojik ekipte çalışan arkadaşların hepsi baraj kuruyorlar güneşe karşı. Burası gölge oluyor. Gölge olduktan sonra daha net görülüyor.

0: Hocam bunu büyük olduğunu düşün böyle. İki
1: evet
0: kulak.
1: Evet.
0: Ön tarafını kırıyor herhalde ya da ön tarafsız yapıyor bunu. Ölü bebeği buraya koyuyor. Amfora ile birlikte aşağıya iki taşın arasına indiriyor. Üstünü de toprakla örtüyor.
2: Gömüyor.
0: Vay be. Bu taş şimdi 2200 yıllık.
2: 2400.

0: bir antik kentte, arazide yeni bir eser bulundu. Yeni eser bulununca arkeolojik ekibin fotoğrafçısı geliyor, hemen onu belgelemek istiyor. Bu arada güneş var tepede, güneş yoğun, sert bir ışıkla gidiyor. Kazı başkanı bağırıyor, fotoğraf alayı kurulsun diye. Hocam bir bağırın isterseniz fotoğrafı.
1: Alalım mı? Arkadaşlar fotoğraf alayı.
0: Gördüğünüz gibi ben de alaya gireyim.
2: Evet bak, bacakları kapatalım.
3: Kapat.
0: Ben halay başı mı oluyorum?
1: Halay başı oluyorum. Sen kapat bacakları.
0: Kapat bacakları. Kapat bacakları. Bacakları. Elime de bir mendil olursa çok
3: güneş
0: güzel.
3: Var güneş. Şurayı kapat.
1: Tamam, yeterli. Halay daha alsın.
3: Ya ötürteli yavrum.

0: Hocam şimdi burada yol farklılaştı. Bu kentin başka bir yönüne doğru mu gidiyor?
1: Evet, şimdi mezarlığın içinden gelip yol aslında dümdüz devam ediyor.
2: Yani kentin, biz şöyle geldik, devam ediyor, biz saptık yukarı.
1: Biz şimdi bir sapaktan aslında kentin sur kapılarından içeri gireceğiz. Zaten birazdan dış surlardan gireceğiz, sonra Akropol'ün kentin ana surlarından içeri gireceğiz.
3: Konu asıl orada başlıyor.
1: Evet, asıl konu orada başlıyor. Şu an daha kentin dışındayız.
3: Orayı açtınız mı peki?
1: Hayır, henüz açılmadı.
3: Anladım. Açılan yoldan
1: devam edeceğiz. Şimdi devam edeceğiz buradan.

0: Şu an gördüğünüz gibi yol çok daraldı. Hı hı. Yolun daralmasının nedeni burada yine bir sur girişinden bahsediyoruz. Yani kentin dış surları bakın buradan geliyor ve tepeye doğru devam ediyor. Bu koridordan daralarak insanların buradan kentin dış surlarından içeriye doğru girmesi sağlanıyor.
1: Henüz kente girmedik. Kapıdan
0: evet, kentin şu an dışındayız, dış surlardayız. Buradan sonra kentin içindeki surlardan devam edip geçeceğiz evet. İçeriye doğru.

0: Burada bir kapının olduğu söyleniyor, yazılıyor.
1: Evet.
0: Tiberius Kapısı.
1: Şimdi biz de buna Tiberius Kapısı dedik. Yani şundan dolayı dedik. Aslında gördüğünüz gibi şimdi sur duvarlarının yanından geldik ve yukarı kent dediğimiz, yani kentin bütün kamu yapılarının olduğu alana gireceğiz şimdi.
0: Evet.
1: Burada bir kapı var. Biz burada kapının bütün malzemelerini kazıda bulduk. Yani kemerli bir kapı olduğunu düşünüyoruz burada. Çünkü malzemesi var. Ayırdık biz onları bir kenara. Ve yazıt parçası bulduk burada.
0: Evet,
1: şimdi o evet, burada gördüğünüz yazıt. O yazıt bir kalıp aslında. Şimdi o yazıttan anladığımız kadarıyla milattan sonra 17 yılında Batıanadolu'da çok büyük bir deprem var.
2: Şimdi öyle bir deprem ki üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir deprem. Bakın, deprem aşağıdaki kümeden deniz kıyısında ta Alaşehir'e kadar, Philadelphia'ya kadar etkilemiş. Kaç kilometredir? 150'den fazla. 150 kilometrelik bir fay, ciddi bir faydır. Tek kırıldıysa, yani aynı anda, çünkü biz daha önceki söylenenlerden biliyoruz. 12 tane kent yıkılmış. Yok olmuş. Ve İmparator Tiberius bu 12 kente yardım etmiş. Yaklaşık 36 yılına kadar. 12 tane kentten hem küme var, hem Philadelphia var, Alaşehir var. Bu ciddi bir deprem.
3: Şehrin Tiberius kapısından girdiğimiz gibi bizi sanayi bölgesi karşılıyor. Sanayi bölgesinin ana gelir kaynağı kenti ismini veren keçiler. Arazi başka türlüsüne pek olanak vermiyor gibi. Antik kaynaklara ve arkeologların öngörülerine göre şehirdeki en önemli üretim dericilik. Bu öngörüleri doğrulayan kaynaklardan biri de sanayi bölgesiyle yan yana inşa edilmiş umumi tuvalet. Çünkü dericilikte o dönem idrar kullanıldığı biliniyor. İdrar depolama küpleri de bunun en güzel kanıtı. Gördüğümüz gibi arkeoloji doğru ipuçlarını kanıtlar ve öngörülerle birleştirip en gerçek varsayıma ulaşmayı hedefleyen bir bilim.
4: Ya şimdi benim ilgimi çeken bir şey var. Neydi, ne oldu? Bundan 2000 yıl önce Hacet'i görüyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Ama günümüz dünyasında Hacet'i gördükten sonra üste para veriyorsunuz. Onun büyüğü farklı rakam, küçüğü farklı rakam oluyor.
5: İşe yaramıyor.
1: İki katı.
4: İki katı. Ya şimdi hani söylediğiniz bu şey var ya, sanayi alanına giden evet. Bölge. O amforayı böyle belki içinden alıyor.
1: Dolduruyor.
4: Ya da bedelini ödüyor. Oradan götürüyor keçiye. Keçi derisinin üstüne. Derinin üstünden kılı ayıklamak için onu üstüne yayıyor, güneşe bırakıyor, kurutuyor. Belki de üstüne bir parça kireç yapıyor. Onu bir süre güneş altında tutuyor, kuruyor. Kuruduktan sonra kıl ondan ayıklanıyor.
5: Perşömen yapıyor yani.
1: Deri yapıyor yani, deri aslında.
5: Zaten işte dediği gibi hep buranın ticareti evet. Onun üzerine.
4: Devam.

0: Şimdi biz sokaktayız. O sanayi bölgesinden çıktık hocam. Bu sokakta en belirgin olan şey su mühendisliğinde Aygaillerin ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Sokağın ortasında...
1: Başka çareleri yok değil mi? Su yok çünkü burada. Evet. Su toplamaları lazım. Evet.
0: Şimdi sokağın ortasında büyük bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyon böyle bütün sanayi şeyinde, sokağında gidiyor. Burada herhalde kirli suyu akıtıyorlar ve bunu bir kanalizasyona bağlıyor.

0: O kanalizasyon yoluyla da sarnıcı akıtılıyor. Burada benim başka ilgimi çeken bir şey daha var. Yapıların hemen köşesinde yağmur suyunun biriktiği su şeyinden
1: duvardan sızdırıp çatıdan da gelenler var çünkü. Evet.
0: O daracık sokakta mesela künkle onu da herhalde temiz sarnıca bağlıyor.
1: Bir künk yolu var. Evet.
0: Onu görüyoruz. Da. Bir damla suyu bile heba etmemek üzerine kurulmuş. Bir de şey hani o kadar fazla antik kentte sarnıç var ki su sarnıcı. Bunlar hem kamusal su sarnıcı hem özel olarak kullandıkları işletmelerde. Saray bölgesinde mesela her dükkanın içerisinde küçük bir sarnıç vardı mutlaka. Su demek ki gerçekten hem ekonomik olarak hem de günlük hayatın içerisinde vazgeçemedikleri şey. Buradan devam edelim.
2: Evet. İşte antik kentin en büyüleyici yerine vardık. Aygai'nin kazılarında tamamına yakın ortaya çıkan ilk yer. Aristokrat adaletin taşlara kazınmış bir anıtı gibi süzülen meclis binası.
3: İtiraz ediyorum. Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Benim de söyleyeceklerim var.
1: Kime itiraz ediyorsun? Kimse yok ki. Gel.
3: Havaya girdim hocam.
1: Tamam, gel. Yalnız seni burada böyle bağırtmazlardı aslında.
3: Öyle mi?
1: Evet. Yani bu kadar da demokrasinin bomboş olduğu ya da had safhaya vardığı, tavana dayandığı bir yer değil burası aslında. Brutarion dediğimiz şey, tamam, halk meclisi. Herkes istediğini söyleyebilir. Roma'da da böyleydi. Helenistik dönemde de böyle ki bu Helenistik dönemden gelen bir şey, yapı, yani onun içinde oturuyoruz. Ama şimdi şöyle düşünsene, iki büyük kesime ayrılıyor aslında ilk bakışta Yunan toplumu. Helenistik dönemde de böyle. Efendiler ve köleler. Burada efendilerin söz hakkı var.
0: Evet, zaten 150-200 kişilik bir şey bu.
1: Evet, yani bunun demokrasisi doğru. İşte Platon'da, Devletin'de okuyoruz, Aristoteles'in Politika eserinde okuyoruz ya da işte o konuşmalarının toplandığı o kitaplarda okuyoruz vesaire. Ama köleler konuşamaz. Şimdi Aristoteles'e baktığında, Platon'a baktığında o anlı şanlı bütün bugünümüze etki eden o felsefeleriyle, yani toplum felsefeleriyle, özellikle adaletmiş, politikaymış. Bunların dönemine baktığında, bunların döneminde pratikte aslında bir yani arama var o demokrasiyi, ama pratikte böyle bir demokrasi yok.
0: Kadınlar nasıl hocam?
1: Yani kadınlar zaten yok yani ortada. Mesela Aristoteles'in çok hoş bir şey aktarayım sana, örnek aktarayım. Diyor ki bu bir kaderdir. Yani kimileri köle olarak doğar, kimileri efendi olarak doğar. Yani bu doğanın insanlara verdiği bir durumdur. Bunu fazla kurcalamak lazım diyor. Platon daha eskidir. O milattan önce 4. yüzyıl. O da diyor ki mesela tragedyada aktörler diyor tragedya sırasında köleyi oynamamalı diyor.
0: Aa, bunu bilmiyordum.
1: Çok
0: ya.
1: Çok diyor, yani ayıp bir şeydir bu diyor. Ahlaksızca bir şeydir. Köle oynanacaksa köle oynasın
0: ben
1: diyor.
0: Ben tiyatro
1: yani.
0: Okulu mezunuyum. Evet. Siz bunu bilmiyorum.
1: Evet, devlet eserinde vardır bu yani. Yani böyle bir ortamda...
0: Utanç verici bir şey olarak.
1: Sen şimdi
0: yani
1: kalkıp da itiraz ediyorum diye bağırdığın zaman bu biraz orada sorgulanırdı. Yani sen kimsin de itiraz ediyorsun? Köleysen zaten buraya bile giremezsin.
0: Hocam bir de şu var. Şimdi mesela antik kente çıkarken sizinle onun muhabbetini yapmıştık. Aslında bu tür antik dünyaya en fazla zararı Bizanslılar veriyor. Burası da bir dönem 13. 14. yüzyılda Bizans hakimiyetine giriyor. Mesela şeyde antik kentte bir şapel kalıntısı var. Bir de mesela şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Bu kurşunları
1: tabii
0: alabilmek için Bizanslar tüm bunları kırmışlar, biliyor musunuz?
1: Yok. Şimdi tabii bütün yani bütün uygarlıklara kendisinden sonra gelen uygarlık zarar vermiştir bir kere, o kesin.
0: Günümüzde de bu şeyciler, yani defineciler.
1: Mesela Helenistik dönem tiyatrolarını bozan da Roma'dır. Çünkü Helenistik dönem tiyatrosu biraz antik dönemden aldığı mirasla daha tiyatro, daha gösteriyken birdenbire Roma gelir, orayı arena yapar. Evet. Yani hayvan dövüşlerinin yapıldığı, gladyatör dövüşlerinin, kavgalarının...
0: İçine sporu da katıyor.

0: katıyor yani. Spor da katıyor ve genişletiyor tiyatroyu.
1: Bunu Magnezya'da çok belirgin göreceğiz.
0: Genişletiyor. Niçin? Çünkü oraya mümkün olduğu kadar insan doldurması lazım.
1: Doğru.
0: Bir problemli bir imparatorluk ne yapar problemli bir devlet? Ya futbol, ya 3F kuralı vardır biliyorsunuz. Fado, futbol, fiesta.
1: Kim
0: ya da Fatima. İşte o şeyle Salazar'la İspanya şeyi diktatörü Franco'nun ortak tasarladıkları bir formüldür bu. İşte bu maalesef böyle bir kaide. Birbirlerini yok ederek devam ediyorlar.
1: Akşam güneşi batırırken de burada böyle sizle çay eşliğinde sohbet
0: ediyoruz. Çay. Güneşi batırırken burada. Şahane olur. Yanında da kek yaparız.

0: Batı Stoa'dayız değil mi?
1: Doğu Stoa. Batı Stoa.
2: Batı Stoa Britanya'nın yanında önünden geçtiğimiz yerde.
1: Evet. Şimdi Doğu Stoa'nın önündeyiz. Yani aslında Agora Meydanı burası tabii. Hı-hı. Yani kentin merkezindeyiz şu an.
2: Kentin merkezi meselesinde işte aslında karşılaştığımız iyi oldu burada. Hemen böyle kısa bir soru daha sorayım istiyorum. Arif Müfit Mansel'e baktığımız zaman o Ege ve Yunan tarihi kitabına o diyor ki bu kentin de ismini kullanarak Bergama'da diyor bir hipodamus planı uygulanmıştı. Biliyoruz gene milattan önce 5. yüzyılda Miletoslu hipodamus bir ızgara plan icat etti.
1: Izgara plan sistemi kentler.
2: Ya da mesela daha önce kullanılmış bir takım planları, kent planlarını sistematize hale getirdi. Esaslı bir iş yaptı aslında ve modern kentin planı olarak hala kullanılan bir yöntem icat etti.
3: Birbirini
2: yani.
3: Birbirini paralel kesen caddeler mi?
2: Evet.
3: Bölüm bölüm oluşuyor.
2: Evet.
3: Değil mi?
2: Ve adalar oluşturuluyor. Bu adaların içine de parseller, binalar yerleştiriliyor. Yani kamu binaları bir tarafta, konutlar bir tarafta
1: gibi.
2: Hipodamus aslında biraz politikaya da bulaşıyor. Çünkü diyor ki orada kesimleri de, kentin kesimlerini de ayırmak lazım. İşte askerler bir tarafta, sanatkarlar derken yani zanaatkarlar bir tarafta, işte tüccarlar bir tarafta, şunlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Ki Aristoteles karşı çıkar buna. Bir polis böyle olmazlar. Yani bir kent böyle olmaz. Bu kesimlerin hepsinin birbirleriyle ilişkisi olması lazım. Bu başka bir konu. Şimdi benim sormak istediğim şu aslında. Müfit Mansel Hoca diyor ki Bergama böyle kuruldu. Bu plana göre kuruldu. Evet. Assos da böyleydi. İşte Antakya'da da İskenderiye'de de görüyoruz bunu. Aygai de böyledir diyor. Şimdi gerçi tam olarak bilemiyoruz burada. Bütün kent ortada değil. Ama böyle bir ızgara plan var mı?
1: Şimdi tabii problem şu aslında. Hipodamik plan genellikle düz arazilerdeki kentlerde uygulanıyor. İşte mesela Milet dediğin yer bir düz arazi. Helenistik dönemde Aygai inşa edilirken büyük ihtimalle Pergamonlu mimarlar ve şehir plancıları burada çalışıyor. Şimdi biz onun izlerini takip edebiliyoruz. Çünkü kentin kamu yapılarının yerleştirilme şekli, işte yelpazeye benzer açılmış konumu falan aslında birebir Bergama'ya benziyor.
3: Athena
1: i̇şte
3: tiyatro. Için de aynı şeyi
1: söylüyoruz. Evet yani tiyatronun konumu hemen üzerinde yer alan tapınak, işte hemen stoalar aynı konumda falan çok şeye benziyor, Bergama'ya benziyor.
3: Agora ve Doğu Stoa.
1: Evet, Agora binasına geldik yani.
3: Hocam şimdi Emre hocam, öyle enteresan ki bütün görsellerde Aygai yazınca burası çıkıyor.
2: Burası bunun bu kadar yüksek olmasının nedeni yukarıda şehir meydanıyla ve Agora'yla birleşiyor olması.
3: Teras
2: yani bunun en üst katı Brutario'nun yanındaki
1: Batı Stoa ile aynı seviyede.
2: Aynı seviyede oluyor.
1: Doğru.
2: Bir de aklıma şimdi şey geldi. Stoa deyince Stoacılık vardır biliyorsunuz.
1: Tabii.
2: Stoacılık işte Kıbrıs'ı Zenon başlatıyor. Onun da ismi gene bu duvarlardan geliyor. Yani tabii. Onun da okulu Atina'da işte üstü kapalı, önünde açık bir şey, alan
1: meydanlık
2: olan sütunlu bir yermiş.
3: Ben bunu bilmiyordum.
2: Evet, oradan da bu stoacılık felsefi akımı ortaya çıkıyor. Okulun şekli yüzünden yani.
1: Şimdi zaten mantık şu aslında, şöyle düşüneceğiz. Agora dediğiniz yer kentin merkezi, kent meydanı. Yani insanların toplandığı yer burası, hayat burada geçiyor. İnsanlar burada felsefe de yapıyor, politika da yapıyor, günlük hayat burada geçiyor. İşte o stoa felsefesi. İşte mesela filozoflar toplanıyorlar. İşte o sohbetler sırasında bir felsefe akımı ortaya çıkıyor. İşte o stoa felsefesi.
2: Tabii tabii Aristoteles'in filan o Kıbrıs'ta Kıbrıs diyorum Assos'ta filan verdiği dersler hep stoa mantığıyla
1: tabii.
2: Sokakta yani.
1: Tabii evet, doğru.
3: Evet. Makellum'dayız. Makellum bir havuz. Bu havuzun içi su dolu. Aşağıda biliyorsunuz Koca Çay, antik çağdaki adı Pikitus. Pikitus çayından tutulan balıklar buradaki havuzun içerisine atılıyor ve burada insanlar Agora'ya alışveriş yapmaya geldiklerinde bu balıkları alıyorlar. Şöyle bir şey de düşündüm. Ne derece mantıklı, şimdi onu hocalarıma da danışacağım. Aygay adını keçiden alıyordu. Canlı keçiler kesiliyor. Kesildikten sonra haliyle buzdolabı ve soğutucu olmadığı için bu suyun içerisine o balıklarla birlikte atılıyor. Kuzum olur mu böyle bir şey?
0: Tabii ki olmaz. Özgür. Şimdi eti suyun içinde saklamak mümkün değil ama dediğin gibi burası büyük ihtimalle su tutan bir yer. Neden biliyoruz bunu? Bak dikkat edersen zemin kireç, yani bu taşlar kirece batırılmış. Bu ne demek? Suyun sızdırmazlığını sağlamaya çalışıyor.
3: Yani hep su vardı.
0: Evet, içinde. Su vardı. Bak şurada iki tane delik göreceksin. Bir tanesi temiz suyun girdiği, bir tanesi de kirli suyun çıktığı yerler var. Demek evet. ki burada su biriktiriliyor.
3: Aşağıya bakalım, aşağı terasta ne var?
0: Tabii o teraslardan aşağıda Kocaçay'ı güzel bir şekilde görebiliriz. Güzel bir manzara var.
3: Manzara seyredelim.
0: İsterseniz geçelim. Hocam.

0: Bir antik kentte beni en çok heyecanlandıran yerdeyim hocam. Meslek itibariyle. Tiyatrocuyum ya ben.
1: Evet.
0: Ve antik kentin tiyatrosunun içerisine giden vomitoryumda.
1: Ben tonoz diye biliyordum bunları.
0: Ukalalık yapayım size. Evet, vomitoryum. Ben de buranın kazı başkan yardımcısı Yusuf Hoca'dan öğrendim. Vomitoryum yani tiyatro binasının içerisine giden tonozlu yapı. Roma tiyatrolarında özellikle böyle vomitoryumdan geçiş oluyor. Geçiş olduktan sonra mesela şöyle bazı kaynaklarda şöyle şeyler de yazıyor. Tiyatrolar salt tiyatro seyredilebilecek mekan da değil. Gün içerisinde kendinizi dinlendirmek istediğinizde karşıdaki o ovaya, vadiye, işte akarsuyun sesine veya doğal güzelliğe kendinizi bırakabiliyorsunuz.

0: Bak bunlar 3 tane alt alta kemer. Değil mi? Demek ki bunu aşağıya doğru vermek için bu tonozu yöneltmek için böyle kademeli yapmışlar. Evet.
1: Şimdi orijinalinde herhalde teras olduğu için bu kapalıydı.
0: Kapalı. Böyle dümdüz geliyor bu, evet. Ve tiyatroya doğru açılıyor.
1: Açılıyor. Buradan tiyatroya doğru açılıyor. Hemen karşıda gördüğümüz yer tiyatronun
0: sahnesi. Böyle bir yamaç var.
1: Yamaç var. Önünde bir orkestra çukuru diye tabir ettiğimiz prosenyum.
0: Evet, o bayağı ilerliyor içeri doğru.
1: Bu yamaca doğru da tiyatro böyle genişliyor.
0: Genişliyor.
1: Ama bu söylemiş olun, yani içinden çıktığımız bu vomitorium sadece Roma tiyatrosunda mevcut.
0: Tabii tabii.
1: Evet.
0: Yani gördüğümüz şey o şu,
1: evet,
0: anda.
1: Helenistik dönemde bu yoktu sanırım. Hele ki bir de bunun üstünde böyle teras olduğu düşünülüp kapalıysa, ya bir de bu böyle basamaklarla aşağıya doğru indiğinde gerçekten mekana, hani ilk girdiğiniz anda sizi büyüleyebilecek bir güzellik sunuyor. Batı Anadolu'da böyle yamaca yaslıyor işte. Yamaca yaslıyor ki sahneden herhangi bir oyun oynandığında oyuncu veya oyuncular bağırdığında ki böyle ses akustik bir biçimde kendilerine gelsin diye. Ya da bütün sahneye aynı anda yayılsın.
0: Tabii
1: diye.
0: Bütün antik tiyatrolardan başlayarak Helenistik, Roma hepsi aynı sistem. Bir yamaç bulunuyor, hı, ve oraya yaslanıyor tiyatro.
1: Kazılırsa önümüzdeki yıllarda görebilme imkanı bulacağız.
0: O zaman göreceğiz, evet.
1: Buyurun.

0: Aiolis'te bir dağ kentine veda vakti geldi hocam.
1: Böyle yerleri görmek başka bir duygusallık. Yani deniz, güneş, kum falan çok güzel. İşte macera da hoş bir duygu. Ama bir de buradaki o çalışmalar, burada o yaşamı yeniden hayal etmek, özel bir takım durumlara yeniden tanık olmak, o başka bir duygu.
0: Evet.
1: Belki işte öyle insanların daha çok ilgisini çekebileceği bir yer burası.
0: Pergamon'un arka bahçesi Aygai'ye veda vakti.
1: Evet.
0: Bizim rotamız başka bir yer.
1: Şimdi yeni bir yer gerekiyor.
0: Peki, buyurun. Yolcu yolunda gerek.

0: ve dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında 4 yarışmacımız da burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Kübra Hanım katıldı. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kübra Güler. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Aslen Adanalıyım. Mersin'de büyüdüm.
0: Mersin'de büyüdünüz?
1: Evet.
0: Neresinde?
1: Mersin'de Pozcu, Yenişehir bölgesinde. Orada okudum, orada liseyi de orada okudum.
0: Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: ederim. Yankı Bey bugün nasılız?
2: Bugün de iyiyiz.
0: Saçlar şimdi biraz daha havalanmış sanki.
2: Biraz daha havalandı, evet. Bugün de iyiyiz. Geçen olmadı, dün olmadı. Umarım bugün olacak. Moralimiz iyi. Bakalım.
0: Nilgün Hanım da performansıyla dikkat çeken yarışmacılarımızdan ama henüz final yüzü görmedi. Serhat Bey sağ olsun.
1: Evet, bakalım belki bugün şeytanın bacağı kırılır.
0: Serhat Bey, takdim edeyim efendim kendilerini. Zaten aslında daimi izleyicilerimiz biliyor ama en fazla yarışan, 10. kez burada, en fazla finale çıkan, en fazla para ödülü alan, yani, daha kırılacak rekor kalmadığına göre bugün veda ederim size.
3: Kalmadı değil mi? Artık bütün başarıları elde ettim. Ya başarıya açlık durumu yok. Bakalım, ben de artık bugün böyle hafta sonuna giriş, yeşil gömleğimi giydim. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz.
0: Peki, başarılar diliyorum 4 yarışmacımıza da.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Formatla ilgili Kübra Hanım, sizin için ve izleyicilerimiz için hemen bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve akıl oyunu etabı son etap. Orada ise puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüzü de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte burada yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Hazır mıyız Kübra Hanım?
1: Hazırız.
0: Heyecan var mı?
1: Var, birazcık var.
0: Birazcık. Evet. Peki, soru soru belki o heyecan evet, azalabilir. Cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Bilgi etabıyla giriş yapıyoruz güne. Ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: İlk sorumuzun konu başlığı bale. Bale belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. İtalyan Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Mim sanatçılarının Rönesans tiyatro ve geleneksel halk gösterilerindeki dans adımları bugünkü balenin temellerini oluşturmuştur. Daha sonra Fransa ve Rusya'da iyice gelişmiştir. Dünya çapında yayılarak birçok başka dansı da etkilemiştir. Erkek dansçılara balet, kadın dansçılara balerin adı verilir. Sorumuz gelsin. Balerinlerin gösteri sırasında giydikleri kat kat kabarık eteğe ne ad verilir? Süreniz başladı. Genelde çizgi film, masallar, böyle hayvanlar alemiyle başlardık ama bugün ters köşe yaptık sizi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey?
1: Pileli etek diye düşündüm ama inanın çok ters köşe bir soru oldu benim için.
0: Orada pilelinin yalnız bir de iyisi de yok.
1: Pilili. Sanırım öyle yazıyor da.
0: Öyle mi yazıyor?
1: Pilili diye yazılıyor da olabilir. Ondan
0: soru
1: da tam emin değilim.
0: Soru işaretini de koydunuz.
1: Evet, bol soru.
0: Nilgün Hanım, pileli etek nasıl olur?
2: Pileli etek daha çok kat kat oluyor ve yani günlük giymeye uygun bir dansa ait bir kostüm değil.
0: Ben dansa de ait olan kostüm hangisi?
2: Tütü.
0: Tütü. Ne oldu Serhat Bey?
1: Tütü, doğru duydum. Bazı giysiler doğru, tütü.
0: Yankı Bey?
3: Tütü dedim Mersin Bey.
2: Kübra Hanım? Ben bilmiyorum, bunu es geçtim.
0: Bir gülücükle evet, buraya geçelim diyorsunuz. Peki, doğru cevabı görelim o halde. Tütü olacaktı doğru cevap ve Nilgün Hanım'la Yankı Bey yarışmaya puanlarla başlıyor. Hemen geçelim ikinci sorumuza.
4: Ne yapıyor?
5: Ne ya, ne olsun? Bulmaca soruyorum da çok zor ya.
4: Var mı bilemediğin?
5: Hepsi.
4: Sor.
5: Kraliçe.
4: Ece.
5: Akıl.
4: Us.
5: İdare lambası.
4: Şinanay.
5: Arşidük'ten sonra gelen soyluluk ünvanı.
4: Viyadük.
5: Vox yapan kimse.
4: İrlandalı turist.
5: Boru sesi.
4: Ne?
5: Kuzu sesi.
4: Ti.
5: Akbil sesi.
4: Dürüt.
5: Bitmiş akbil sesi. Tasdik etme.
0: Bulmacayla devam ediyoruz. Japonya'da sevilen bir bulmaca türüdür. Ancak son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Rakamlarla oynanır ancak matematik bilgisiyle alakası yoktur. Oyun soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 9 kareden oluşur. Bu karelerin içerisine birden 9'a kadar rakamların yerleştirilmesi gerekmektedir. Oyunun zorluk derecesine göre de ipuçları verilir. Oyunu çözerken acele etmemek gereklidir. Sorumuz gelsin. Rakamlarla oynanan popüler Japon bulmacasının adı nedir? Süreniz başladı. Oyunu çözerken acele etmemek gerekir diyorum ya. Bazen bir bakıyorsunuz 20 dakika sürüyor. Bazen de o kadar acele etmiyorlar ki 2 saate kadar sürüyor. Cevapları görelim, süremiz bitti. Serhat Bey?
1: Sudoku.
0: Nilgün Hanım?
2: Sudoku, çok da severim oynamayı. Neredeyse her gün oynarım.
0: Aa, ne güzel.
2: Evet.
0: Yankı Bey?
3: Sudoku.
0: Ve Kübra
2: Sudoku,
0: Hanım?
2: Sudoku yine.
0: Bu kez kalp gülücük koydum. Gitmiş, kalp gelmiş yanına.
2: Evet.
0: Ama o kalbi biraz daha büyütelim. Aa, Sudoku yazısını biraz daha büyütelim.
2: Tamam.
0: Sonraki daha iyi olur. Daha böyle net bir şekilde görmüş olur izleyicilerimiz. 4 tane sudoku. Sizin aranız nasıl sudokuyla?
2: Benim çok iyidir. Hatta ilkokulda böyle ilçede bir derecem vardı. Sudoku bayağı severim.
0: Serhat Bey?
1: Sudoku zor, kolay, orta. Genelde zorla başlarım ama zor olmayınca bir ortaya dönerim. Ortadan çözerim.
0: 3'te 3 oynadı. Yankı Bey siz?
3: Ben de oynarım Mersin Bey. Ben hiç kolayları çözmem, çok kolay gelir. Ben de ortayla zor arasında gider gelirim. Severim ben de oynamayı.
0: Boşuna burada değilsiniz. Sonuçta bulmacalarla aranız iyi, yarışmayla da aranız iyi. O zaman ne yakışır? Buraların yemyeşil olması yakışır. Görelim cevabı. Sudoku doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da ikinci sorumuzun karşılığında puanları veriyoruz. Ve geldik şimdi üçüncü sorumuza.

Fantastik bir kuş. Bakalım nasıl bir kuş bu? Efsanevi bir varlık olan ve masallara konu olmuştur. Gerçekte böyle bir kuş türünün var olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Türk kültürü ve Arap kültürü başta olmak üzere pek çok farklı kültürde kendisine yer bulmayı başarmıştır. Yeniden diriliş ve varoluşu simgelemektedir. Bu yönüyle de hem efsanevi hem de son derece gizemli bir varlık olma özelliği barındırmaktadır. Kuşların babası ve lideri olarak tanımlanır. Bu kuşun efsanesi pek çok masal, hikaye ve birçok sanat eserine konu olmuş durumdadır. Küllerinden doğan kuş olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Yeniden diriliş ve varoluşu simgeleyen bu kuşun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Serhat Bey.
1: Zümrüt Anka Kuşu.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben sadece Anka Kuşu yazdım.
0: Ve Yankı Bey.
3: Anka Kuşu.
2: Ben de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktım. Kısaca Anka Kuşu yazacaktım.
0: Siz de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktınız. Aslında Zümrüt Anka, Anka Kuşu hepsi de aynı kuş olarak adlandırılan kuştur ama doğru cevap Zümrüt Anka ya da Anka Kuşu mu hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap tabii ki

En uzun gece konu başlığımız. Kuzey ve Güney Yarımküre'de bazı tarihlerde en uzun ve en kısa geceyle gündüzler yaşanır. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Güney Yarımküre ise bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gecesini yaşar. Sorumuz gelsin. Kuzey Yarımküre'de en uzun gecenin yaşandığı tarih nedir? Süreniz başladı.

0: okul yıllarından kalma aslında değil mi? Bu bilgi hep burada vardı. Bakalım oraya nasıl yansıdı? Buyurun lütfen cevaplar. Serhat Bey.
1: 21 Aralık.
0: Nilgün Hanım.
2: 21 Aralık.
0: Yankı Bey.
3: 21 Aralık.
0: Ve Kübra Hanım.
4: 21 Aralık.
0: 21 Aralık. 4 yarışmacımızda da. İlk etabı bitiriyoruz. İşte doğru cevap geliyor. 21 Aralık doğru cevaptı. Birinci etabı da 4 yarışmacımız puanlarla bitirmiş oldu. Peki son durum nedir ona bakalım. Nilgün Hanım ve Yankı Bey. 1250 puana sahipsiniz. Geride kalan bütün soruları doğru olarak cevaplandırdınız. Kübra Hanım ve Serhat Bey 750 puana sahip. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorumuzun değeri artık 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Atasporları konu başlığımız. Bakalım detaylarda ne var? Binicilik Türklerin en önemli atasporlarındandır. Orta Asya'dan gelen cirit 16. yüzyılda savaş oyunu olarak kabul edildi. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Ok, Türkler için İslamiyet öncesi dönemden beri hakimiyet sembolüdür. Okçuluk, bir yağ yardımıyla oku hedefe gönderme esasına dayanır. Yağlı güreş, Orta Asya devirlerinden beri Türklerin geleneksel sporudur. O devirlerde müsabakalar ancak güreşçilerden birinin ölümüyle sona ererdi. Güreşçilerin vücudunu yağlaması, rakibi tutmayı güçleştirdiğinden oldukça ustalık isteyen bir spordur. Sorumuz gelsin. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle cirit atmayı yasaklayan padişah kimdir? Süreniz başladı.

0: 5. sorumuzdayız ve yeni etabın ilk sorusu. Süremiz de bitti. Cevaplar erkenden yazıldı. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: İkinci Mahmut.
0: Nilgün Hanım.
2: İkinci Mahmut.
0: Yankı Bey.
3: İkinci Mahmut.
0: Ve Kübra Hanım.
4: İkinci Mahmut.
0: 4 tane aynı cevabı görüyoruz. Yankı Bey, sporla aramız nasıl?
3: Sporla aram iyidir Ersin Bey. Oynarım, izlerim, seyrederim.
0: Ne oynarsınız?
3: Yorum yaparım. Ben futbol ve basketbol oynadım. Lisanslı olarak yüzücülük yapmıştım bir dönem. Daha sonra eğitimden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu anda hala aktif olarak basketbol oynuyorum. Ancak lisanslı değilim tabii, arkadaşlar arasında öyle.
0: Arkadaşlar
3: amatör
0: arasında
3: olarak oynuyoruz, evet.
0: Kübra Hanım, vakit bulabiliyor musunuz spora?
4: Ya fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Daha çok bu dönemde yogaya yoğunlaştım. Ondan önce masa tenisi çok oynuyordum. Ben de yani çok severim ya spor yapmayı. Genel olarak çok rahatlatıyor.
0: Keşke şu sporu yapabilmeyi becerebilseydim dediğiniz var mı Nilgün Hanım?
2: Vallahi ben sanırım yüzme isterdim.
0: Yüzemiyor musunuz?
2: Yok, hayır. Yüzebiliyorum ama hani profesyonel olarak bir spor dalı tercih etmem gerekseydi yüzmeyi tercih ederdim. Çünkü suda olmayı ben çok seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum denizde. Hani onu gayet başarılı olarak yapmak ve ülkemizi temsil etmek isterdim.
0: Ne güzel. Peki. O zaman cevaba gelelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Cevap soruda. İkinci etaba 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz. Ne güzel. Tabii bol yeşil ışık demek çok iyi. Çetin bir rekabet demek. Bunu ilerleyen sorularda da görmeyi temenni edelim ve yeni sorumuza geçelim. Rengarenk bir soru geliyor şimdi. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Toplamda 7 renk bulunan gökkuşağının orta halkasında yeşil, yeşilin altında mavi, üstünde ise sarı renk yer almaktadır. Renk geçişleri keskin değil, buğuludur. Gökkuşağı yarım çember şeklinde görünmektedir. Gökkuşakları özellikle ikindi saatlerinde yağmur yağdığında görülmektedir. Anadolu topraklarında çocuk oyunlarında gökkuşağına benzer büyük renkli bilyelere eneke ismi verilmiştir. Gökkuşağı batı kültürlerinde şansın ve umudun sembolü olarak kabul görmüştür. Güney Amerika'daki yerliler için denizin üstünde görünen gökkuşağı şansı ifade eder. Sorumuz gelsin. Gökkuşağının en dış halkasında bulunan renk hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bu renk cümbüşünde bakalım cevaplar nasıl? Buyurun lütfen. Serhat Bey?
1: Kırmızı.
0: Nilgün Hanım?
2: Kırmızı.
0: Sever miyiz kırmızıyı?
2: Kırmızıyı sevdiğim için değil, fen derslerinde hocamız ezberletmişti gökkuşağındaki renkleri sırasıyla.
0: Bir sayın o zaman.
2: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor.
0: Yankı Bey onaylıyor muyuz?
1: Onaylıyorum Ersin Bey.
0: Peki. Siz de o yüzden kırmızı diyorsunuz.
1: Ben de kırmızı dedim.

0: Evet. Kübra Hanım.
1: Ben enişteki renkle karıştırdım. O yüzden mor dedim ama sanırım kırmızıydı.
0: Kırmızı evet, mı doğru cevap?
1: Kırmızıydı.
0: Sizin nasıl renklerle aranız?
1: İyidir renklerle aram. Yani ama...
0: En çok tercih ettiğiniz renk?
1: Genelde mürdümü çok seviyorum. Genel scrapslarımı mürdüm seçiyorum. Mürdüm tercihim olurdu.
0: Peki. 1, 2, 3 tane kırmızı, bir tane de mor var. Acaba ben ne dedim? Onu hep birlikte görelim mi? Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Kırmızı doğru cevap olacaktı.

Eski tedavi yöntemlerinde acaba neler uygulanırdı? 1700'lerde kuduz hastalığı için ilginç bir tedavi öneriliyordu. Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar frenge tedavisinde civa kullanıldı. Baş ağrıları için önerilen eski bir tedavi yönteminde bir çay kaşığı su ile bir damla kargabüken karıştırılıyordu. Kargabüken zehirli olan ve günümüzde fare zehirlerinde kullanılan bir maddedir. İlginç bir diğer tedavi yöntemi şişik gözleri yengeç gözüyle tedavi etmekti. Bu yöntemde canlı bir yengecin gözleri kesiliyor ve kesilen gözler hasta olan kişinin boynuna sürülüyordu. Sorumuz gelsin. 1700'lerde kuduz tedavisi için sütün içine biberle birlikte hangi malzeme karıştırılıyordu? Süreniz başladı.

0: son saniyeler. Kübra Hanım son anda bir şey yazdı ki süre bitmeden yazdı. Öncelikle şunu belirtelim. Bu eski tedavi yöntemleri ve şu anda bu söylediklerimin baz alınıp da herhangi bir hastalık için kullanılmamasını belirteyim, vurgulayayım. Bu sadece bir yarışma sorusunun içeriğiydi. Buradan bir şeyler kapıp da acaba tedavi olunur mu diye düşünmesin hiç kimse. Herkes mutlaka önce doktor kontrolü, ardından doktorun vermiş olduğu, ki aramızda da Kübra Hanım bir doktor olarak burada, değil mi?
1: Evet. Yani mutlaka
0: faydaları vardır bitkilerin ama mutlaka doktorun kontrolüyle birlikte bu yola başvurulması da önemlidir.
1: Günümüzde zaten bitkilerin kullanıldığı fitoterapi şeklinde bir tedavi yöntemi var ama onun için bile uzmanlık gerekiyor. Yani onun için bile danışmak gerekiyor.
0: Peki cevaplarınız nasıl acaba? Hep birlikte görelim. Serhat Bey?
2: Ciğer otu.
0: Ciğer otu. Nilgün Hanım?
3: Ya benimkinin doğru olmadığını biliyorum. 20 gram biber, 40 gram ot gibi bir şey hatırlıyorum ama ne ot olduğunu hatırlayamadım. Ben de aklımda kalanı yazdım öyle.
0: Belki Ersin Bey kabul eder diye.
3: Aynen.
0: Yankı Bey?
2: Ben de ot olduğunu hatırlıyorum ama otun adı aklıma gelmedi. Öyle salladım ben de aklıma gelen ilk otu. Çörek otu diye salladım ben de.
0: Çörek otu. Nilgün Hanım, çörek otunun nerede kullanıldığını biliyor musunuz?
3: Valla çörek otu ben kilo almak için kullanıyordum. Böyle kahvaltılarda bir şeylerin üzerine ekiyordum falan. Yağı çok faydalı. Hatta bir hadis-i şerif vardı sanırım. Bir tek ölüme çaresi yok diye çörek otunun. Başka nerede kullanıyorsunuz? Biliyor musunuz?
0: Böreklerde kullanıyorlar değil mi çörek
2: evet,
0: otunu?
2: Evet. Üzerine atıyorlar. Evet.
0: Evet. Kübra Hanım.
1: Ben yine kaçırdım. Ya ben de bir ot olduğunu duydum ama onu kaçırdım. Böyle gülücükle yine.
0: Peki şu anda yani bir gülücük, bir çörek otu, bir 40 gram ot, bir de ciğer otu var. Acaba ben ne dedim? Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyor.

0: geçiyordu. Cevap soruda. Diğer otu doğru cevap olacaktı. Serhat Bey tek başına doğru cevap verdiği için 4000 puanı haneye yazdırdı. 5950 oldu. Serhat Bey biliyor musunuz ciğer otunu?
1: İnanın hiç duymamıştım. İlginç bir adı var. Zaten bütün otların ilginç adı var. Hani çörek otu, ciğer otu, ebem otu, böyle yüksük otu falan. Duymamıştım, öğrenmiş oldum.
0: Ciğer otu aslında dağ lalesi olarak da bilinir. Çiçeğinden dolayı ve genellikle ıslak, nemli ortamlarda, kayalık dibinde, yollarda yetişen şifalı bir bitki olduğu düşünülendir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta, şifa demişken aynı zamanda zehirli olanları da vardır. Özellikle uzman kontrolünde bu tür tedavilere başvurulması gerektiğini vurguluyoruz, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani pek çok bitki alerjik olabilir. Bu yüzden kesinlikle uzman kontrolünde de yapılması, denenmesi gerekir.
0: Siz duymuş muydunuz ciğer otunu?
2: Duymamıştım.
0: İlk defa duydunuz siz de.
2: Evet.
0: Yedinci sorumuzdu bu. Ve ikinci etabı da bitiriyoruz. Şimdi son soru gelecek 2000 puan değerinde. Hemen konu başlığına gidelim. Taraftar grupları, bakalım neler var bunun içinde. Türk futbol takımlarının birçoğunun oldukça ateşli taraftar grupları bulunuyor. Bursa Spor taraftarlarının oluşturduğu tribün grubunun adı Texas. Sakarya Spor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Adını savaşçı Kızılderili kabilesi Sioux'lardan alıyor. Kocaeli Spor taraftar grubu Hodri Meydan, Türkiye'deki en büyük taraftar gruplarından biri. Sivasspor'un taraftar grubuna Yiğidolar deniyor. Ankara Gücü'nün takımını asla yalnız bırakmayan taraftar grubu Gecekondu. 2020'de yılın taraftar grubu ödülünü alan Nefer, Eskişehirspor'un taraftar grubu. 1982 yılında kurulan Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu ise Çarşı. Sorumuz gelsin. Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz. Süremiz bitti ve buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Tatangalar.
0: Nilgün Hanım.
2: Tatangalar.
0: Yankı Bey.
1: Tatangalar.
0: Kübra Hanım.
3: İyi dolar diye hatırladım ben. Bakalım.
0: Siz yine koptunuz herhalde.
3: Evet, birazcık daha oldum.
0: İyi dolar nerenindi Serhat Bey?
1: Sivasspor.
3: Sivas mıydı onlar?
0: Peki Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı mıydı? Ben ne demiştim? Sakaryaspor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adıydı. Sakaryaspor bir dönem özellikle o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi olarak adlandırdığımız futbol liginde en üst seviyede çok başarılı sezonlar yaşamış, birbirinden kıymetli futbolcular yetiştirmiş ve aynı zamanda kupada olsun, ligde olsun başarılı sonuçlar almış olan bir taraftar, bir takımdı. Şimdi yavaş yavaş yine yükselişine devam ediyor. Umarız en kısa sürede onları, Kocaelispor'u, o eski futbol dönemine Eskişehirspor'u yeniden üst seviyede görürüz. Kübra Hanım, futbollarımız nasıl?
3: Ya hiç iyi değildir yani. Hiç izlemem, hiç takip etmem.
0: Bunları da ilk defa mı duydunuz?
3: Evet. Ya çarşıyı biliyorum zaten, Beşiktaş'ı. Yani
0: takım tutuyor musunuz?
3: Beri. Takım da tutmuyorum.
0: Peki. İkinci etabı bitirdik. İkinci etabın sonunda puan durumunu bir hatırlatalım. Serhat Bey 6650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Nilgün Hanım ve Yankı Bey 3150 aynı puanlarla, aynı istikrarla devam ediyorsunuz. Kübra Hanım bugün aramıza katıldı. 1250 puanınız var. Umarım üçüncü etap sizin için de, diğer yarışmacılarımız için de daha iyi sonuçlar getirir. Adım adım yedinci finale doğru gidiyor Serhat Bey şu anda sanırım.
1: Ama bir soruda her durum değişebiliyor yaşadığımız gibi. Son soruda da olabilir bu. Sondan bir öncekinde olabilir. Şu anda öndeyim ama garantisi yok.
0: Garantisi yok, evet. Akıl oyunu etabı, yeni bir etap, 3000 puan değerinde cevap soruda devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı artık. Akıl oyunu etabı ile birlikte bu heyecan devam edecek. Yeni sorumuzun konu başlığına gidiyoruz.
4: Olamaz.
5: Evet.
4: Ne?
5: Evet.
4: Ona konuşmayı ben öğrettim. Evet. Artık konuşabiliyor.
6: İyi.

Dokuzuncu sorumuzda konu başlığımız E.T. filmi. E.T. 1982 yapımı kült bir bilim kurgu filmidir. Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı film, kaybolmuş bir uzaylıyla küçük bir çocuğun dostluğunu anlatıyor. E.T. aslında Spielberg'in 1960'da anne ve babasının boşanmasının ardından uydurduğu hayali bir arkadaş sayesinde ortaya çıktı. Filmde kullanılan kukla 3 ayda 1,5 milyon dolar harcanarak yapıldı. Bu filmde 7 yaşında başrol oynayan Drew Barrymore, dünyada en genç yaşta biyografisi yazılan kişi oldu. Film aday gösterildiği 9 Oscar'ın 4'ünü kazandı. 1989'da 15 milyon video kaset satışı yaparak inanılmaz bir rekor kırdı. Sorumuz gelsin. E.T. filminde başrol oynayan Drew Barrymore kaç yılında doğmuştur? Süreniz başladı.

0: O dönem ve hala aslında Amerika'da çok izlenilen bir show programı vardır. Saturday Night Live isimli. Rekor hala ondadır. 7 yaşında oraya çıktı ve orada o show programına çıkan en genç oyuncu unvanına sahip. O rekor hala kırılamadı. O dönem çok büyük bir başarı elde etmişti. Herkes onu konuşuyordu ve şu anda da dönemin en başarılı, en fazla para kazanan kadın oyuncularından birisi. Peki kaç yılında doğdu diye sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: 1975.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben de 1975 dedim. 82 yılında çekilmişti. O şekilde buldum.
0: Yankı Bey.
3: 1975 dedim. 82-7.
0: Ve Kübra Hanım.
4: Ben yine bu kısmı kaçırdım. Yine bu soruya cevap veremeyeceğim.
0: Siz cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Keşke finalde olsaydı cevap vermeme hakkı. Ben size 1000 TL takdim etseydim ve yarın beraber olabilseydik. Ama bu gidişle oğlum, yarışmaya biraz veda ediyoruz gibi yavaş yavaş evet. Kübra Hanım. 3 tane 1975 var. Acaba doğru cevap 1975 mi? Doğru cevap 1975. Şu an 46 yaşında bir oyuncu Barry Moore. Ve E.T. filmini de hatırlamış olduk böylelikle. 10. sorumuz, önce konu başlığımız.

Alp Dağları'na götüreceğim şimdi sizleri. Alpler, Güney Avrupa'da yer alan büyük dağ sırası. Slovenya, Liechtenstein ve Monaco, İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya'nın neredeyse hepsini kaplar ve Almanya'nın güneyinde önemli bir yer tutar. Ekvatordan ve Kuzey Kutbu'ndan hemen hemen aynı uzaklığa sahiptir. 207 bin kilometre karelik bir alanı kaplar. Dağların yükseklerinde vahşi keçiler ve boyları 60 santime ulaşan dağ farelerine rastlanır. Alplerdeki Mont Blanc tepesi 4810 metre yükseklikte olup Avrupa'nın en yüksek tepesidir. İtalya ve Fransa'yı bağlayan 11.6 kilometrelik Mont Blanc dünyanın en uzun ikinci karayolu tünelidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Alp Dağları kaç

0: Çık. Cevaplara nasıl yansıdı bakalım. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: 7 ülke.
0: 7 ülke dediniz. Nilgün Hanım.
2: Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ama süre boyunca sadece 5 tanesini hatırlayabildim. Almanya'da vardı. 5'ten fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Nelere yazdınız? İsviçre var, Fransa var, Avusturya.
2: Letonya, bir de Liechtenstein ama o ülke değil sanırım. Emin değilim.
0: 5 cevabını verdiniz. Yankı Bey?
1: 7 dedim Mersin Bey ben de.
0: Hatırlıyor musunuz hangi ülkeler olduğunu?
1: Şöyle, Slovenya, Liechtenstein vardı, Almanya vardı. Avusturya'nın büyük bölümünü kapsıyor dediniz. Bir tane daha vardı, 6. 6 tanesini hatırlıyordum. Şu an 6.'yı da unuttum hatta. Bir tane daha vardı diye aklımda kaldı. Onu bilmeden bir artı bir yaparak 7 dedim ben.
0: Peki. Kübra Hanım?
3: Ben de 6 tane diye hatırladım.
0: Siz de 6 diye hatırladınız. 2 tane 7, 1 tane 6 ve 1 de 5 var. 10. sorumuz, şöyle bir baktım, sonra cevaba bakmak istedim. İşte doğru cevap geliyor. 8 olacaktı. Şu anda her ne kadar 1250 puanınız olsa da Kübra Hanım, yarışmamızın formatı gereği tek başınıza eğer doğru cevap verirseniz, ki bunun örneğini Serhat Bey gösterdi, 6000 puan alabilir ve bir anda belki lider olamayabilirsiniz ama ikinci olabilirsiniz. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Şu anda bu noktadan bakalım nasıl çıkış yapacaksınız.
3: Bakalım inşallah.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz.

Trafikte bazı ilkler yaşanmış. Neymiş bunlar? Tarihte motorlu bir aracın ilk kazası 1771'de Paris'te yaşandı. Nicolas Joseph Cugnot buharlı traktörüyle Paris silah deposunun duvarına çarptı. Türkiye'de kayıtlı ilk trafik kazası İstanbul'da 1910'da Beşiktaş'ta meydana geldi. Bir otomobilin bir yaya çarptığı kazada yaya yaralandı. Dünyanın ilk araba plakası 1893'te Fransız polisi tarafından düzenlendi. İlk trafik cezasını 1895'te otoyolda 3 tekerlekli motor kullanan John Henry Knight yedi. İlk hız sınırlaması 1901 yılında Amerika'da uygulandı. İlk trafik düzenleme kanunu 1865'te İngiltere'de çıkarıldı. İlk emniyet kemeri 1930'da Amerika'da bulundu, 1954'te yasalaştı, 1956'da zorunlu oldu. Emniyet kemeri Türkiye'de ise 1995'te yasal zorunluluk haline geldi. Sorumuz gelsin. Dünyanın ilk motorlu araç kazası Türkiye'deki ilk kazadan kaç yıl önce yaşanmıştır? Süreniz başladı.

0: kazasız yolculuklar dileyelim. Özellikle kış aylarında aman biraz daha dikkat. Hem hız konusuna hem de emniyet kemeri konusuna dikkat edelim. Ve cevaplarımızı görelim. Serhat Bey.
1: 239.
0: Nilgün Hanım.
2: 139.
0: Arada 100 var şu anda. Serhat Bey eyvah dedi sanki.
1: Evet, eyvah.
0: Eyvah mı?
1: Eyvah.
0: Yankı Bey.
3: 139 dedim ben Dersim Bey.
0: Kübra Hanım.
2: Ben de 134 dedim.
0: Siz 134'ü nereden buldunuz?
2: Son söylediğiniz tarihten, ya 1771 hatırlıyordum ama en son söylediğiniz acaba ilk kaza mıydı yoksa son çıkan kural mıydı? Ondan emin olamadım. 134 dedim.
0: 134, 2139 ve bir de 239 var. Doğru cevabı görelim mi?
2: Görelim.
0: Kritik bir an olabilir çünkü. 139 doğru cevaptı. Serhat Bey, 100 yıl.
1: 100 yıl ileri götürdüm ben.

0: Umarım hiç kazalar yaşanmaz, öyle diyelim. Öyle bağlayalım.
1: Koltuğu korudunuz. Hala liderliğiniz devam ediyor ama rakipleriniz size biraz daha yaklaştı. 5650 oldu şu anda. Nilgün Hanım ve Yankı Bey 2000 puan geriden takip ediyorlar. Kübra Hanım da 1250 puanda. Kübra Hanım matematiksel olarak hala burada kalma şansınız devam edecekti.
2: Biraz heyecanımı ama, koruyamadım ya.
1: Ama şu anda o şansınızı maalesef evet, kaybettiniz. Bugün biliyorsunuz Cuma. Cuma ne yapıyoruz? 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başlıyoruz. Ve en kritik sorulardan birisi olacak şimdi 12. soru. Finalisti de gidenleri de belirleyecek olan bir soru. İşte konu başlığımız. Koşan adam Mirkelam bir gecede Türkiye'de onu herkes konuşmaya başlamıştı. 1986 yılında Kayahan Açar'la Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. Aralarında Nazan Öncel'in de bulunduğu birkaç sanatçıya geri vokal yaptı. 1990 yılında Karşılıksız Çek adlı şarkısıyla Kuşadası Altın Güvercin yarışmasına katıldı ama dereceye giremedi. 1995 yılında Her Gece isimli şarkısını hazırlanan kliple dikkatleri üzerine çekti ve Koşan Adam olarak ünlendi. Kendi adını verdiği albümü büyük ilgi gördü ve bir günde tam 200 bin tane satıldı. 2001 yılında yollarını ayırdığı İskender Paydaş'la tekrar bir araya geldi ve yaptıkları birçok şarkı yine çok dinlendi ve satıldı. Ağabeyi hitaben yazmış olduğu Kokoreç dillere dolandı. Terk eden sevgililer için yazdığı şarkı unutulmaz, sevenlerin kalbine kazındı. 10 yılı aşkın kariyerinde Tavla, Ah Bir Joker ve Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz gibi birçok hite imza attı. Sorumuz gelsin. Mirkelam, Eurovision Türkiye elemelerine katıldığı tarihten kaç yıl sonra Koşan Adam olarak ünlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz ve süremiz bitti. Her şey artık
1: belli.
0: Netleşecek. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
2: 9 yıl.
0: Nilgün Hanım.
3: Ben de 9 yazdım.
0: Yankı Bey.
4: 9 yıl.
0: Ve Kübra Hanım.
3: 5 yıl diye hatırladım.
0: 5 yıl.
3: Bakalım. Evet.
0: Şu anda daha cevap açıklanmadan hangisinin doğru cevap olduğunu bilmememize rağmen Serhat Bey, matematiksel olarak finale çıkma şansınızı ne yapıyorsunuz?
3: Garantili.
2: Koruyorum ve finale
0: garantiliyorsunuz.
2: Garantiliyorum.
0: Finale çıkmayı garantiliyorsunuz. Çünkü diğer iki yarışmacımız da sizinle aynı cevabı verdiler. Sizi geçme şansı ortadan kalkmış oldu. Zaten Kübra Hanım bu şansını daha önce yitirmişti. Ve finalistimiz Serhat Bey'i ben alkışlarken doğru cevabı da görelim. 9 doğru cevaptı. Serhat Bey'in puanı artıyor. Nilgün Hanım'ın ve Yankı Bey'in de puanı artıyor ama bu sıralamayı değiştirmiyor. 10. kez bizimle birlikte olan, bugün en fazla bizimle beraber olma yarışmacı unvanına sahip olan, en fazla puan rekoru kıran, en fazla para ödülü kazanan Serhat Bey, en çok finale çıkan kişi olarak da bu rekorun sahibi olarak da yine benim karşımda olacak.
2: Rekorları geliştirdim ama bakalım final farklı oluyor. Ne gibi bir soru çıkacak ona çok bağlı. Yani 10 kere yarışmak güzeldi gerçekten. Bekliyorum final sorusunu.
0: Size özellikle meslek hayatınızda da, arkadaşlarınıza da buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Güç ve kuvvet diliyoruz aynı zamanda. Yankı Bey, iyi ki geldiniz. Nilgün Hanım, iyi ki geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Finalde beraber olacağız yine Serhat Bey ile. Şu ana kadar kasada ne kadar var Serhat Bey?
2: Yanılmıyorsam 14 bin TL birikti.
0: Evet.
2: Bakalım finalde 5000 TL için. Bugün biraz haftanın son günü. Kendimi iyi hissediyorum yani. Odaklanacağım soruya.
0: Kübra Hanım, Yankı Bey ve Nilgün Hanım, sizlere bu kitabı armağan ediyorum. Umarım bizi hatırlarsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok memnun olduk. Serhat Bey, finale gidiyoruz artık. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında çok heyecanlı bir an şimdi. Finalde Serhat Bey yine karşımda. Bugün 10. kez beraberiz ve sizin 7. finaliniz. Sizden sonra böyle bir başarıyı başka bir yarışmacımızın yakalayabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ama sonuçta sizin gibi bilgili, donanımlı, dikkatli, belki de başka yarışmacılarla da burada karşılaşabiliriz ki temenni ederim. Ama mutlaka buradan ayrıldıktan sonra da sizden hep bahsedeceğiz Serhat Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de burayı iyi olarak anımsayacağım. Yani 10 gündür yarışıyorum. Burada çok iyi ağırladınız beni. Sağ olun. Tabii 80 milyonluk bir ülke, bir sürü arkadaşım, yarışmacı arkadaş gelecektir. Ama bakalım yani final sorusu nasıl gelecek? Zor sorular geliyor finalde genelde tabii ki. Final adı üzerinde. Haftanın son günü, hafta sonu başlıyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Sadece bilgili olmak değil, aynı zamanda dikkatli olmak, konsantrasyonunu bir an bile kaybetmemek, hafızasının güçlü olması, birçok değil mi özelliği barındırmak gerekiyor bu yarışmada başarılı olabilmek için. Ve siz şu ana kadar bunu en iyi gösteren kişi oldunuz. 14 bin lira var kasada. 2 kez 5 bin lirayı kazandınız. Ve 4 kez de cevap vermeme hakkı kullandınız. Bugün yine benim yanımda bir 5 bin liralık çek duruyor. Size bununla veda etmeyi, 5 bin lirayla veda etmeyi çok ama çok arzu ederim.
2: Yani ben de dileğim o yönde. İnsan kendi sınırlarını biraz zorluyor. Burada onu gördüm hani hesap bellekte tutma vesaire gibi şeyleri insan zorlayınca sınırlarını da görüyor. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Ne tutmam gerekiyor aklımda? Merakla bekliyorum açıkçası.
0: Gidelim mi konu başlığına?
2: Gidelim.
0: Artık konu başlığına gidiyoruz. İşte final heyecanı başlıyor.

İller ve yerel saatleri final sorumuzun konu başlığı. Türkiye 26-45 doğum meridyenleri arasında yer alır. Iğdır 45. doğum meridyenine en yakın noktada bulunur ve Türkiye'nin en doğusundadır. En batı noktasında ise Gökçeada yer alır. 26. doğum meridyenine yakın bir noktadadır. Meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır. Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında 19 meridyen vardır. Bu yüzden aradaki zaman farkı 76 dakikadır. Ancak Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması vardır. Resmi olarak ülkemizin her yerinde saatler aynıdır. Çanakkale 26. Tekirdağ 27. meridyende, Yalova 29. meridyende, Zonguldak 31. meridyende, Bitlis 42. meridyende, Erzurum 41. meridyende, Şanlıurfa 38, Aksaray 34, Iğdır 45. meridyende, Afyon 30. meridyendedir. Final sorumuz geliyor Serhat Bey. Eğer Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması olmasaydı, Yalova'da saat 20.18 iken Bitlis'te saat kaç olurdu? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben tam meridyenleri ve illeri saydığım esnada üf yaptınız bayağı bir.
1: Yani bir doğuya gitti, bir batıya gitti. Ben kafamda batıdan doğuya doğru getirecektim ama batıya gitti, doğuya gitti, İç Anadolu'ya geldi, tekrar doğuya gitti. Orada biraz sekans kaydı. Bakalım yani bir hesaplama yaptım kendimce ama ya yani aslında %50-50 diyeyim bu sefer.
0: Bayağı bir düşündünüz.
1: Evet, halen düşünüyorum. Bir yanıt vermeyi düşünüyorum aslında. Yani bu kadar ortadayken vermemek aslında mantıklı olmayacak.
0: Peki o halde ben sorumu soruyorum. Finalde az önceki sorumuza cevap verecek misiniz Serhat Bey?

0: Vereceğim.
1: Cevap vereceğim dedi ve 5000 liranın bir ucundan tuttu. Acaba o 5000 liranın tamamını kasaya koyabilecek mi ve buradan Serhat Bey'i 5000 lirayla uğurlayabilecek miyiz? Cevabınızı görelim mi Serhat Bey?
0: Hemen. 20.58.
1: 20.58 olur diyorsunuz. Eğer Yalova'da saat 20.18 ise Bitlis'te 20.58 olurdu. Hesaplamayı nasıl yaptınız? Sanırım orada var bir şeyler tam yani net bir göremiyorum. Silmeye çalıştınız ama.
0: Çok ifade, bir şey ifade etmiyor da olabilir. Şöyle yani Çanakkale 26 olduğuna göre Gökçeada Çanakkale 26, 27, 29'du Yalova. Tekirdağ 27, Yalova 29.
1: Bitlis kaçtı?
0: Iğdır 76, Erzurum 71. Sanırım Iğdır'da 72 idi. Tam emin de değilim. 72, 29. Pardon, 45, 41, 42. Bitlis 42 olsa, arada 13 meriden fark olsa 52 dakika eder. O da 21-10 eder. Şu anda bir gittim geldim ama 20-58. 10 meridyen fark olması gerekir. 29-39 olması gerekir.
1: Az önce kaç dediniz?
0: Bitlisin.
1: Az önce bir saat söylediniz. Kaç dediniz?
0: 21-10 olacak.
1: Olması gerekir.
0: Olabilir. Dedi. Evet. 12 dakikada 3 meridyen daha kaymış herhalde.
1: Ben size bir 20-25 saniye daha süre vermiş olsaydım herhalde daha önce yapmış olduğunuz hesaplamaların üzerine biraz daha fazla farklı hesaplamalar yapabilirdiniz. Ama cevabı yazdınız. 20-58 cevabınız. Eğer doğru ise 5000 lirayı kazanacaksınız.
0: Sanırım 6 meridyen fark etmez. Yani Iğdır'dan Bitlis'e 6 meridyen gitmeyecektir diye düşünüyorum. Biraz daha doğuda Bitlis.
1: Peki. Doğru cevabı görelim mi Serhat Bey?
0: Görelim.
1: Bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 21-10 olacaktı. Yani akşam saat 9'u 10 geçe olacaktı doğru cevap. Serhat Bey, ilk defa cevap verip ama cevabı yanlış olarak yarışmamıza veda ediyor. Yine de ben sizi alkışlıyorum. Bu zamana kadar 10 gün boyunca aralıksız bizimle birlikte olup müthiş performanslar ortaya koydunuz. Sizinle 7. kez finalde karşı karşıya geldik ve bunun aynı zamanda başarılı olduğunuz bölümleri de vardı. 2 kez 5'er bin ve aynı zamanda 4 kez de 1000'er lira. Bugün ilk defa para almadan ayrılacaksınız bu finalden ama sizi çok iyi hatırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Yani doğru yanıtı vererek gitmek de ilginç oldu. Bir kere daha böyle final kaybetmiştim. Ama tabii yani süre kısıtı var sonuçta. Kısmet böyleymiş, sağlık olsun. Teşekkür ederim her şey için.
1: İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık sizi. Hayatınızda sizlere, meslek hayatınızda başarılar diliyoruz. Ailenize, çocuğunuza buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Güle güle harcayın kazandığınız parayı.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum. Neler yapmıyorum ki neler. Nerede olduğum anlaşılıyordur herhalde. Beylikdüzü'nde bir lastikçiye geldik. Burada çeşit çeşit lastikler var. Bir ton bir sürü şey var. Havada yağışlı. Neler yapacağım bilmiyorum, bana neler yaptıracaklar. Eldivenleri verdiler, giy bakalım, tulumunu da giy. Hadi iş başına dediler. O zaman vakit kaybetmeyelim, başlayalım.
1: İşin gücün eğlence Tuğba.
0: Peki benim ustam kim? Kim? Bekir Gümüşok. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ya çok böyle güler yüzlüsünüz. Umarım bana eziyet etmezsiniz. Değil mi? Etmez.
1: Ustayla pazarlık olmaz Tuğba.
0: Ya ederse? Oturduğun yerden konuş bakalım. Evet, neler yapacağım bugün?
2: Şimdi o ara bir tane müşterimiz geldi. Lastiği herhalde problemliymiş. Sizden rica ediyorum, onu getirmeniz lazım. Artık işimize başlayalım yani.
0: Tamam, başlayalım usta. Yağmur başladı. Bana hiçbir şekilde acımadığının ilk göstergesi bu. Müşteri gelmiş de lastik getirecekmişim de. Yalnız düşmezsem iyi yani.
1: Çalışmanın yağmuru çamuru olmaz Tuğba.
0: Getirdim usta.
2: Evet, ne yaptık? Neyi varmış, baktınız mı?
0: 10 saatte getirdim yalnız.
2: Neyi varmış?
0: Bence bir şey yok.
2: Bir çevirip bakalım. Ne var ne yok. Şöyle bir çevirelim. Çevirelim, çevirelim.
0: Aa!
2: Evet. Demek ki orada bir şey varmış. Evet.
0: Yani kendileri sökememişler mi de buraya getirmişler ya?
2: Biz onu sökelim diye zaten geldi.
0: Tamam, ne yapacağım peki şimdi?
2: Şimdi ne yapacağız onu? İlk önce makineye koyacağız.
1: Hazırsak Tuğba Usta işe başlıyor.
0: Aa, çok. Evet. Şey, eldivenlerin büyük geldi ya bana, ondan.
2: Ondandır, büyük olasılıkla ondandır.
0: Yoksa gayet de profesyonel bir çalışanım ben, evet.
2: Tabii. Şimdi buna pafta diyoruz. Paftayla iğnesini sökmemiz lazım.
1: Gördüğünüz gibi Tuğba kendinden gayet emin. Paftayla iğneyi açmaya başlıyor.
0: Korkuyorum ben yalnız şu anda.
2: Korkulacak bir şey yok.
0: Endişeli bekleyiş sürüyordu.
2: Müşteri de sinirli bir şekilde bizi bekliyor ama.
0: Eyvah,
2: biraz çabuk
0: abi,
2: olmamız lazım.
0: Yapmaya çalışıyorum abi, buna hava geliyor.
2: Tabii. Çıkaracağız onu. Evet.
0: Geliyor.
2: Şimdi evet, onu öyle düşürmediğiniz iyi oldu. Burada, burası biraz önemlidir.
0: Aa, ne yaptınız?
2: Evet,
0: çıktı.
2: Şimdi yanağını, lastiğin yanağını ilk önce çıkarttık. Biraz sonra da lastiği çıkartacağız. Tabii.
1: İyi izle Tuğba, öğrenemeyeceksin yoksa. Hem biliyorsun, başarı küçük detaylarda gizli.
2: Çok yavaş çalışıyorsunuz Tuğba Hanım, çok. Şuna basın.
0: Nereye basıyorum?
2: Evet, oraya basın. Ellerinizi koymadan oraya basın. Basın ona. Basın. Basmayı hiç bırakmayın. Şimdi durdurun.
0: Tamam, durdurdum.
2: Evet. Tekrar basın.
0: Çok kolay ya böyle.
2: Evet, evet. Biraz daha, bir kademe daha basacaksınız ona. Tamam, şimdi durdu. Şimdi şunu, şu pedalı yukarı kaldırın. Yukarı. Evet. Lastiği tezgaha alalım.
1: Hadi Tuğba, Bekir Usta'yı duydun. Lastiği tezgaha alman gerekli.
0: Nereye alıyoruz canım? Ne yaptık? Havuza mı?
2: Tezgaha.
0: Ha, pardon. Evet. Ben Türkçe bilmiyorum. Evet.
2: Şimdi...
0: Aa, bir daha.
2: Patlağı gördük değil mi?
0: Evet, gördüm.
2: Evet. Bunu tornavidayla oradan çıkarmanızı rica edeceğim.
0: Tabii ki. Çocuk...

0: boyunca ben bunu yapabilirim.
1: Hiç bilmez miyim? Bir de çıkarmak senin için. Eminim yaparsın Tuğba.
2: Biraz daha hızlı.
0: Çıkmadı mı ya?
1: E hani çocuk oyuncağıydı? Çıkmadı mı Tuğba?
0: Ya tamam, az kaldı.
2: Tamamdır, çıktı o zaten. Tamamdır, çıkmadı. Çıktı, çıktı. Evet, çıktı. Şimdi buraya bizim kullanacağımız bir yama türümüz var. Bana getirmenizi rica edeceğim.
0: Ne getireyim?
2: Orta boy yama derseniz...
0: Orta boy yama.
2: Evet, içeriden. Kasadan size vereceklerdir onu.
0: Tamam, ben getiriyorum hemen.
2: Arkadaşımız bayağı yavaş ama. Yani epey bir problem yaşayacağız.
0: Geldi.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şey gibi ya, bant gibi bir şey bakın.
2: Gibi, evet. Şu mavi ilacı şuraya sürmenizi istiyorum. Düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde her yere. Biraz da hızlı olmak lazım.
0: Şöyle.
2: Tabii, aynen öyle.
0: Ya ben ilaçta... yeni olduğum için böyle zarar vermek istemiyorum. Yok, o yüzden yavaş yavaş yapıyorum yani. Yoksa yapamadığımdan değil.
2: Yapamadığınızdan değildir, kesin eminim.
0: Ya evet. Var ya, bugün nasıl bitecek bilmiyorum Bekir Usta birlikte.
2: Biter, biter.
1: Ustamız Tuğba'nın maharetini fark etti.
2: Bu yamayı açıp şöyle ben size yardımcı olayım bu seferlik. Ama yarın yardımcı olmayacağım.
0: Tamam.
2: Oranın tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırmanızı rica ediyorum.
0: Oldu mu acaba ya?
2: Oldu. Şimdi şuradaki ufak tekerlekle yamanın üzerinden geçin. Tamam, şimdi onun yapışkanını alın üzerinden.
0: Ha.
2: Evet. Evet, çok da güzel yapıştı. İlk güne göre çok iyisiniz, evet. Ama biraz yavaşsınız.
0: Ama böyle şey, pekiştire pekiştire öğrenmeye çalışıyorum.
2: Lastiği gözle kontrol edelim tekrardan. Bir de elinizi içeri sokup şöyle döndürün. Elinize acaba batan bir şey var mı?
0: Yok, bir sorun göremiyorum
2: sorun
0: ben.
2: Sorun görünmüyor. O zaman tekrar montajlayacağız. Bitti iş.
0: Şimdi, şey orada.
2: Evet, evet, tekrar bu tarafa alalım. Lastiği dik bir şekilde koyalım.
0: Geliyorum, geldim.
2: Tamam, dik bir şekilde buraya koyalım. Şimdi lastiğin bu kenarlarını kaydırıcı ilacını sürmemiz lazım. O da şurada fırçayla.
0: Nerede? Tamam.
2: Yoruldunuz mu yoksa hemen?
0: Biraz sırtım ağrıdı.
1: Ama yorulmak için erken Tuğba. Daha işin yarısı bitti.
0: Şuralara
2: sürüyorum. Evet, oralara süreceğiz. Hızlı hızlı, hızlı hızlı sürebilirsiniz.
0: Tamam.
2: Tamamdır.
0: Hani şeyde, kararını da ben veriyorum. Hani ustayım ya. Tamam falan deyip.
2: Fırçamızı yerine koyalım. En baştaki pedala bir kere basalım. Tamam.
0: Bu böyle basılı mı kalacak?
2: O şimdi öyle basılı. Ayağınızı çekebilirsiniz. Şimdi en sağdaki pedala, evet.
0: Ne kadar basacağımı da bilmiyorum. Şu araba kullanır gibi, gaza basar gibi basacağım.
2: Biraz daha sert davranabilirsiniz.
1: Şoför nebahat gibisin Tuğba.
2: Ellerinize dikkat edin. Pedala bırakın. Pedala bırakın. Tamamdır. Lastiği takmayı öğrendik sayılır.
0: Tabii ki
2: şimdi
0: öğrendim.
2: Öbür pedalı yukarı kaldıralım lütfen.
0: Kaldırdım.
2: Biraz basın, biraz sert. Evet. Havanın hortumunun ucu sol tarafta. Onu çıkaralım oradan. Mandalı vardır.
0: Ha, tamam.
2: Şöyle. Ve oradan hava basın. Evet, lastiği tutmanıza gerek yok. Basın, aşağı doğru basın.

0: Bırakmayın. Bırakmayın, devam. Korkmayın, bir şey olmaz.
1: Evet. Korkuyorum.
2: Tuba'nın rengi sarardı.
0: Şimdi bırakabilirsiniz. Bunlar sonraki aşamalar, öğreneceğiniz ama sorun değil.

0: Şimdi bunu kontrol ederek oradan ikiye kadar havasını ayarlamanızı rica ediyorum. Evet.
1: Tamam.
0: Tam ikide duracak şekilde tam onu basın.
1: İkide?
0: Evet. Bunu biraz daha basacaksın.
1: Bir dakika ya.
0: Şöyle. Tam ikide miydi şu an?
1: İkide.
0: O zaman basmaya gerek yok. Niye fazla basıyorsun?
1: Ya elimde patlatacaksın lastiği. Hepimiz öleceğiz.
0: Bunu yerine koyalım. Sibop'un
1: hepimiz öleceğiz.
0: Alalım. Takalım.
1: Evet.
0: Şimdi sol baştan üçüncü pedala basalım.
1: Bu.
0: Üçüncü. Evet o. Bunu buradan beraber tutalım. Getirelim, getirelim, getirelim. Şöyle şuraya, buraya koyalım. En önemli şey lastiğin balansıdır. Bu önemli. Arkamdan hareket yaptığını hisseder gibi oldu.
1: Hayır, ben işte oraya konuşuyorum.
0: Anladım. Bu tarafa alalım sizi. Kapağını kapatalım. Lastik dönmeye başlasın.
2: Bekir Usta'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyor Tuğba.
0: Ve 0-0 oldu. Yani artık bu lastikte dengesiz bir ağırlık yok. Lastiğimiz montaj etmeye hazır. Arabaya hazır. Götürebilirsin.
1: Götürebilirsin derken?
0: Arabaya götürüp montaj yapabiliriz anlamında.
1: Onu da mı ben yapacağım? Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
2: Tuğba, sanki sen az önce hiç sorun değil mi demiştin, ben mi yanlış duydum? Şey, sanki biraz sorun var gibi de.
1: Onu ben yapamayacağım için Bekir Usta çok kibar ve nazik. Yani ben yorulmayayım diye.
0: Bundan sonrası yormaz sizi. Şöyle vidaları takalım. Bijondur adı. Vida diyoruz.
1: Bijon,
0: başlayanlar için.
1: Ünlü bijon mu?
0: Evet, ünlü bijon bu.
1: Oldu herhalde. Ne oldu?
0: Oluyor, oluyor.
1: Daha ne olabilirdi? Ne olabilirdi yani?
0: Şimdi tabancamızla onları sıkalım.
1: Aa.
0: Evet.
1: Olmadı mı böyle?
0: Oldu. Olmadı o kadar. Tam sıkmamız lazım.
1: Oo, ne kadar ağırmış.
0: Biraz ağırdır. Evet. O takılı şimdi.
1: Hepinizi vuracağım.
0: Güzel de onu. Evet, yerleştirelim. Düz tutalım. Evet. Şimdi düğmeye bastığınız zaman. Evet. Bir daha. Bir daha. Tamam. Şimdi tam vidanın karşısındaki, yani bijonun karşısındakine. Yok. Yanındaki değil, karşısı. Evet. Düz tutalım. Devam. Yeter. Tamamdır. Şimdi devam öbürlerini. Devam. Öbürlerini. İşe başlarken çok kolay demiştim.
1: Evet. Evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Tamamdır. Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi tabii. Arabanın kapağını da takalım.
1: Tamam.
2: Tuğba bijonları seri bir şekilde sıktı. Sıra lastiğin kapağını takmaya geldi.
1: Bitti.
0: Bitmedi. Araba böyle gidemez. Arabayı kirpadan indirmeniz lazım.
1: Aa, evet. Arabayı da kirlettim.
0: Aslında ellememek lazım. Arabanın sahibi kızabilir bize. Biraz pis mi çalışıyoruz ne?
1: Evet ya, aslında ben çok titiz bir insanım. Değil mi? Evet.
2: Kızımız çok titizdir, çok.
1: Koca arabayı bu mu kaldırıyor ya?
0: Evet, artık müşteriler geldiği zaman 3 saat beklemeleri lazım.
1: Oldu mu?
0: Oldu Tuğba Usta.
1: Aa, usta oldu. Oldum.
0: Evet.
1: Aa, usta dedi bana birisi.
0: Birazcık, birazcık, usta dedi. Birazcık usta oldunuz.
1: Birazcık tebrik ama. Ederim. Şu kadar.
0: İstekliydi ama biraz yavaştı. Öğrenecek ama zaman var diye düşünüyorum. Ama sanıyorum biraz da pisliği, işi beğenmemiş olabilir. Evet, biraz sanki arkamdan konuşuyor gibi yaptı ama sanıyorum o da acemeliğinden olsa gerek. Kesinlikle alırım aslında. Ama tabii bir arabayı sanıyorum 3 saatte falan yaparız. Ama alırım, alırım.
1: Bugün Kolay mı Sandın programında ben lastik işine girdim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hiç alakam olmayan şeyler yapmayı seviyorum. Kendi lastiğim patlasa demek ki çok da başarılı olamayacakmışım, bunu anladım. Herkes usta olamıyor, bunu anladım. Çok teşekkür ediyorum bize ekmek kapınızı açtığınız için.
0: Ne demek efendim?
1: Eldivenlerimi de size şöyle vereyim. Buyurun efendim.

0: Hanım, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün Bekir Usta bize eşlik etti, kapısını açtı. Ona çok teşekkür ettik. Ve bir sonraki programda tekrar farklı bir işte karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abaküs.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
10: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
9: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
11: Bir tesellin daha var. Çocuğun tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya. Büyük.
10: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söyledim.
7: Adını anmayacağım.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türk Medya Yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Efendim merhabalar. Ne yapmalı programından herkese kocaman bir merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta Ne Yapmalı programında bir psikoloji konusunu alıyoruz elimize, güzelce analiz ediyoruz ve size gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz öfke, öfkenin zararları. Bu öfke duygusu iyi mi, kötü mü, olumlu kullanılabilir mi? Kabaca bunları size anlatmaya çalışacağım ama önce şunu söylememe lütfen müsaade edin. Öfke kötü bir duygu değildir. Hiçbir duygu kötü değildir. Ne zaman ki insanlar o duyguyu olumsuz olarak kullanmaya başlarlarsa o zaman ancak o duygu bize zarar verebilir. Kıskançlık için de geçerli bu. Mutsuzluk için de. Biz mutsuz olursak ancak bir şey kaybettikten sonra ancak mutsuz olursak iyileşebiliriz. Kıskançlık az bir dozu ilişkilerin olumlu gitmesini sağlayabilir. Ama kıskançlığı birazcık arttırırsak ilişkiyi bozar. Mutsuzluk uzun süre sistemde kalınca bizi depresyona sokabilir. Öfke de aynı şekilde. Öfke normal bir duygudur. Herkes öfkeyi yaşar. Ama siz öfkenizi şiddet ve saldırganlık olarak ifade etmeye kalkarsanız bu çevrenize ve size zarar verecektir. Ya da öfkenizi tamamen görmezden gelip hiç öfkelenmemişsiniz gibi bu öfke duygunuzu ilgili kişilere aktarmazsanız bu da sizi başka türlü hasta edebilir. Ne yazık ki Türkiye'de duyguları ifade etmediği için bir takım fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması kliniklerimizde çok sık

0: rastladığımız olaylar. Baş ağrıları, uykusuzluklar, sabah uyandığımdaki o enerjisizlikler işte bazen öfkenin yeterince ifade edilmemesinden de kaynaklanabiliyor. Ama bizim bugünkü programımızda daha çok sizin hala hazırda bir öfke sorununuz varsa ondan nasıl kurtulacağınız üzerine gidelim diyorum. Öncelikle şunu yapalım. Sizler hangi durumlarda öfkelendiğinizi bir düşünün. Mesela eşinizle kapının önüne çıktınız, tam beraber işte bir çarşıya gideceksiniz. Bekliyorsunuz, o bir anda geri gitti ve gelmiyor. 2 dakika oldu, 3 dakika oldu, 4 dakika oldu, gelmiyor. Öfkelenir misiniz? Peki ne yaparsanız o geldiğinde eşinizle kavga edip sonra bütün o geziyi korkunç bir hale getirmek. Ya da trafiktesiniz, sarı ışık yandığı anda arkadan bir çart kornaya bastı. Siz bir anda öfkelendiniz, bağırdınız, çağırdınız. Arabayla yaptığınız yolculuk bir anda kötü oldu. Patronunuz sizden bir anda tam gün sonunda bir şey yapmanızı istedi. Ya tam çıkacaktım diye öfkelendiniz, bu öfke size zarar verdi. Gelin isterseniz önce şu soruyu soralım. Öfkelendiğiniz durum nedir? Şimdi sizden ricam önce bir zihninize sizi öfkelendiren ve sonuçta istemediğiniz bir şeyler yapmanıza neden olan az önce verdiğim gibi bir örnek düşünün. Bir durum düşünün. İkincisi, bu durumda aklınızdan geçen düşünceyi bulmaya çalışın. Bakınız, ben atıyorum demin verdiğim örnekteki gibi tam eşimle dışarı çıkacakken o bir anda içeri girdi ve ben 1 dakika bekledim, 2 dakika bekledim, 3 dakika bekledim, kapının önünde bir türlü gelmedi. Ben kapının önünde şunları düşünüyorum. Eşim bana yeterince değer vermiyor. Hatta beni adam yerine koymuyor. Ben orada beklediğim bile bile çıkmıyor. Muhtemelen içeride hiç önemli bir şey yapmıyordur ama yine de beni bu kapının önünde dakikalardır bekletmekten rahatsız olmuyor düşüncelerine sahip olursam öfke duygum sürekli artacaktır. O yüzden sizden ricam, sizi öfkelendiren durum belirledikten sonra öfkelendiren bu durumdaki düşüncenizin de farkına varmak. 3. aşamaya geçelim. 3. aşamada ise öfkelendiğinizde nasıl davranıyorsunuz? Bakınız bu 3 aşama çok önemli. 1. Sizi öfkelendiren durumun farkına vardınız. Eşim tarafından bekletilmek. 2. bu durumda zihninize gelen düşüncenin farkına vardınız. Eşim beni bekletiyor çünkü bana önem vermiyor. Eşim beni bekletiyor çünkü ben yeterince değerli biri değilim. Eşim beni bekletiyor çünkü beni önemsemiyor. İşte bu düşünce benim öfke duygumu ortaya çıkardı. 3. aşamada da ne yaptığımıza bakıyoruz. Genelde şikayetçi olduğumuz şey işte bu davranış oluyor. Ben eşimi bekledim, bekledim, bekledim. O geç geldi ve ben ona bağırdım. Bağırınca onunla geçireceğimiz o 2-3 saatlik yürüyüş ve gezi çekilmez bir hal aldı. İşte bu üçünü bir arada düşündüğünüzde şayet 2. aşama olan düşünceyi değiştirebilirseniz o zaman öfkenin zararlarından kurtulmuş olursunuz. Yani ben kapıda eşimi beklerken aklıma değersizim, beni beğenmiyor, önemsemiyor düşünceleri yerine muhakkak ki önemli bir işi çıkmıştır ve muhtemelen ben bir şeyi unuttuğum için onu almaya çalışıyordur gibi bir düşünceyi koyarsam öfkelenip ne onu kırarım ne de o günümüzü ziyan ederim. O yüzden size tavsiyem, sizi öfkelendiren durumları ve öfke davranışlarını belirledikten sonra o davranışlara neden olan düşünceyi bulup değiştirmeniz. Şimdi öfkelendiğiniz zamanlar peki neler yapıyorsunuz? Bu 3. madde davranış. Her hafta olduğu gibi sokağa çıktık, sizleri bulduk. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli bir öğretici oluyor ve sorduk. Bu haftaki sokak röportajımızın ilk sorusu öfkelendiğiniz zaman neler yaparsınız? Bakalım ne cevaplar gelmiş.
1: Öfkelendiğiniz zaman ne yaparsınız?
2: Çok yanlış kişiye sordun ama abla ya. Ben insanlarla kavga etmeyi seviyorum öfkeli olduğum zamanlarda biraz. Ondan dolayı biraz şey oluyor hani öfkemi başkalarından çıkartıyorum gibi oluyor. Ya da onlar benden çıkartmış oluyor sırada benden güçlülerse.
1: Kontrol edemiyor musunuz öfkenizi?
2: Edebilirim aslında ama hani onun da bir derecesi var. Hani öfke dediğiniz şey hani tek bir şey değil. Hani birden 10'a kadar derecelendirebilirsiniz. 1'den 100'e kadar. O yüzden hani ne kadar olduğuna bağlı. Belli bir miktarını tolere edebilirim ama devamını edemem.
3: Sakin kalmaya çalışırım.
1: Sakinliğinizi nasıl koruyorsunuz?
2: Nasıl anlatsam ki? Sakin kalıyorum ben. Sinirlenmemeye çalışıyorum.
3: Bağırırım, kızarım. 5 dakika sürer. O anda ama gerçekten çok kızıyorum.
4: Kendi kabuğuma çekilmeyi tercih ediyorum genelde. Sakinleşip müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Bazen de kendimi deniz kenarına atıp denizi dinlemek bana her zaman iyi geliyor bu konuda.
2: Öfkelendiğim zaman genellikle ben uzak durmaya çalışıyorum insanlardan. Kendimden de bir tık aslında. Çok sakin bir yere gidersem çok fazla düşünmeye başlıyorum. İçeride çok fazla şey dönüyor. Veyahut insanların yanında durduğumda da kendimi hiç duyamıyorum. O yüzden tam o araf bölgeyi bulmaya çalışıyorum ben.
5: Ne yapayım? Çok zor bir soru oldu. Öfkemi belli ederim. Gerçekten. Yani nasıl diyebilirim? Şiddete başvurmam ama yüzümden belli olur yani. Sinirlendim.
1: Mimikler ele veriyor yani.
5: Ele veriyor evet.
6: Genelde yani etrafı biraz dağıtıyorum. Yani benim öfke kontrolüm fazla olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Kum torbam var evde. Onunla çalışıyorum. Öyle enerjimi atıyorum.
0: Harika cevaplar. Şunu gördük ki herkes öfkeleniyormuş ama öfke davranışları kişiden kişiye değişiyor. Şimdi bazıları aslında gayet işlevsel davranışlarda bulunurken bazıları çevresini yıkıp döktüğünden bahsetti. Buna karar veren ne? Sizsiniz. Öfke duygusu değil. Yaşadığınız şey değil. İnsan öfkelendiğinde ne yapacağına kendisi karar verir. Bu manada benimki kısa sürer, üzerim insanları ama 5 dakikada geçer. Bunun anlamı yok. İnsanlar yıllarca da birbirini üzebilir. 5 dakikada üzebilir ama o 5 dakika bazen daha etkili olabilir. O yüzden benim öfkem şiddete dönüyor ama kısa sürüyor diye bir şey asla kabul etmiyoruz. Belli eder dedi bir arkadaşımız. Bakın bu belli etme kısmı önemli. Belli edin ki olumsuz bir davranışla değil ama bir şekilde belli edin ki duygu içinizde kalmasın. Uzak dururum, fena değil ama bir şekilde o duyguyu yaşamanız lazım. Müzik dinlerim, yürüyüş yaparım, televizyon izlerim. Bunların hepsi ben şayet bunu seçiyorsam akıllıca öneriler olabilir. Ama tekrar söylüyorum, yürüyüş yaptım, bisiklete bindim, televizyon izledim. Amacım öfke duygusunu yok etmek değil. Öfke duygusunun şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek. Ben bir yürüyüş yaptım, biraz bisiklete bindim, bir oh deniz kokusu aldım. Sonra gelip beni bu öfkelendiren durumu biraz daha sakin kafayla düşünüp muhatabına o davranışının beni öfkelendirdiğini muhakkak iletmemiz lazım. Aksi takdirde bu duygular tarla faresi gibidir. Bir delikten kafasını çıkardığında bastırırsanız, onu yok etmiş olmazsanız o başka bir delikten daha güçlü çıkacaktır. Bu öfke işlerini özellikle romantik ilişkilerde çok böyle alevlendiren bir kıskançlık duygusu var. Şimdi bu ilkeli ilişkilere çok zarar verebiliyor zaman zaman. Size ikinci soru olarak da bunu sorduk. Sorumuz şu: sevgilinizi ya da eşinizi kıskanınca ne yaparsınız? Bakalım sizden ne cevaplar geldi bu soruya.
1: Sevgilinizi kıskanınca ne yaparsın?
2: Hiçbir şey yapamıyorum ya. Ne yapayım? Hiçbir şey yapamıyorum.
1: Ne tepki veriyorsunuz kıskandığınızda?
2: Bilmem, hani engellemek için daha masumane bir çözüm buluyorum. Hani mesela nasıl örnek vereyim? Çok gereksiz açık giyinirse falan filan mesela ceketimi veririm, öyle yaparım, böyle yaparım. Öyle bir şekilde halledilir yani, hani böyle küçük bir örnekle açıklayayım.
6: Kıskanacak kadar kıskanmam yani, o kadar kısıtlayıcı bir insan olmam.
3: Öyle bir şey olmadı da ya, bilmiyorum ya.
1: Hiç kıskanmıyor musunuz eşinizi?
3: Ya beraber yaşıyoruz side gibi yerde. Yani kıskanacak bir şey yok, o beni biliyor, ben onu biliyorum.
4: Yani öfkelenebilirim evet. Ama idrakkar bir durumda olup yani onu da anlayıp, kendimi de dinleyip, kendimi onun yerine koyup bir karar verebilirim. Bunu bir ortak karara bu şekilde bağlayabilirim diye düşünüyorum.
1: Konuşarak sorunu çözerim diyorsun.
4: Kesinlikle bu şekilde.
1: Ne tür konuda kıskanırsınız mesela? Ne konuda kıskanırsınız sevgilinizi?
4: Dış çevre faktörleri. Ya güvenim tam ama belli başlı güvensizlik ortamının içerisinde gördüğüm zaman onu, tabii ki bir korumacı tavrımız ortaya çıkıyor. Bu korumacı tavır da belli başlı krizlere sebep olabiliyor yani. Bu şekilde anlatabilirim.
2: Ben kıskanmıyorum. Çok olmuyor. Güven varsa kıskanmıyorum.
5: Yani kıskanıyorum ama ona belli etmiyorum kıskandığımı. İşin asıl şeyi bu. Ne yapıyorum? Yani mesela bir yere gitmek istediği zaman ona daha iyi bir yer teklif ediyorum, beraber gidelim diye. O tip yollarla kapatıyorum olayı. Öyle diyebilirim.
6: Yani sevgilimle konuşurum, ona söylerim hani. Tepkimi belli ederim. O da zaten anlayışla karşılar.
7: Belli etmemeye çalışırım.

0: Nasıl tepki veriyorsun?
1: Yani elbet tepkim olur ama daha yüzeysel bir tepki olur. Çok fazla belli etmem.
2: Şimdi sevgili dostlarım, bu kıskançlık konusundaki kadın erkek farkını bir gözden geçirmek lazım. Kadınlar diyor ki belli etmem, hiç hissetmemiş gibi yaparım. Erkekler diyor ki kısıtlarım, biraz daha dikkatli olmasını söylerim, davranışlarımı değiştiririm. Erkekler kıskandığında çok aktif bir şekilde davranış gösterirken kadınlar biraz daha belli etmemeye çalışıyor. Oysa ki kıskançlık doğru yoldan, doğru şekilde, makul miktarda belli edilmesi gereken bir duygu tabii ki. O zaman ilişkiyi güçlendiriyor. Yok saymak aynı öfke gibi ya da agresif bir dille kıskançlığı ifade etmek, her ikisi de ilişki için tehlikeli. Kısıtlarım diyenler var. Bir ortak kararla çözüm üretiriz diyenler var. Burada şu yaşanıyor. Ben senin bu davranışından dolayı bir kıskançlık duygusu yaşadım. Şu anda biraz daha bu geçti. Ama bu davranışı bende kıskançlık duygusu yaratmamak için birazcık konuşmamız lazım deyip üzerine biraz konuşulabilir. Çünkü sürekli aynı nedenden dolayı kıskançlığın sistemde kalması o sisteme, yani evlilik sistemine ya da sizin kurduğunuz o romantik sisteme zarar verebilir. Üçüncüsü korumacılık. Sevgili kadınlar, çok net söyleyeyim. Hiçbir erkeğin sizi korumasına ihtiyaç duymayacağınız bir noktaya kendinizi getirmeniz lazım. Çünkü bu korumacılık çok fazla erkeklerin eline o yuları teslim etmek anlamına geliyor. Türk kadınının hiç kimse tarafından korunmasına ihtiyacı yoktur. Ama bir arada ben eşimle birbirimizi korurum. Burada kadınla erkek arasındaki farkı biraz ortadan kaldırmak lazım. Çünkü korunmak istemeyen birine korumacılıkla yaklaşan erkekler onların başına büyük dert olabiliyor. Belli etmem konusunu daha çok kadınlar söylüyor. Onu tekrar söyleyeyim. Belli edin sevgili kadınlar. Duygularınızı ifade edin ki başınız ağrımasın, uykunuz kaçmasın. Hemen zarf sorusuna geçiyorum şimdi. Bu programın olmazsa olmazlarından biri zarf sorusu. Bakalım zarfta bizi bekleyen sorunuz bu hafta neymiş? Efendim hemen aldım zarfımı. Çektim soruyu. Televizyondaki şiddet içerikli programlar çocuğumu nasıl etkiler? Çok fazla söylenen bir şey. Araştırmalara baktığımızda televizyonda şiddet içerikli bir program varsa ki bizim kanalımızın TV4'ün her zaman en gurur duyduğum tarafı temiz ekran sloganıyla hareket etmesi ve burada şiddet içerikli hiçbir şey görmeniz mümkün değil. Bu çok büyük bir avantaj. Ama şiddet içerikli bir şey görüyorsa çocuğunuz, siz programların önündeki uyarıları lütfen takip edin. O programların önündeki uyarılarda sizin çocuğunuzun bunu izleyip izleyemeyeceği, hangi yaşta izleyip hangi yaşta izleyemeyeceği ile ilgili çok net bir takım semboller var. Bunları takip edin ve engelleyin. Öbür taraftan televizyon izlemekle psikolojik sorunlar ya da sosyal sorunlar arasında bir ilişki var mı? Genelde söylenir ama yapılan araştırmalar bu ilişkiyi bulmuyor. Aslında televizyon izlemenin, doğru tercihler yaparsanız, yani şiddetsiz, saldırganlığı olmayan ekranların doğru tercihini yapar, kumandanızda gezdirdiğiniz o parmağınızı doğru tuşlara basarsanız, o zaman televizyon ne size zarar verir ne de çocuğunuza zarar verir. Bilim, kültür ve bilgi arttırıcı, aynı bu program gibi gündelik hayatınızda işinize yarayacak şeyler ortaya çıkabilir. Bu manada televizyonu azaltmak yerine televizyonu nasıl izleyeceğimizle ilgili karar vermemizde fayda var.

Sevgili dostlar merhaba. Ne yapmalı programında yine bu hafta harika bir konumuz var. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu her hafta size bu programda ilginç bir psikoloji konusunu seçip hayatınızda işinize yarayacağını düşündüğüm önerilerde bulunuyorum. Bu hafta bir duyguyu seçtim. Daha önce mutsuzluğu, mutluluğu, öfkeyi konuşmuştuk. Bu hafta konumuz kıskançlık. Yeryüzündeki her kişinin bir diğer kişilerden bir tanesini kıskandığını ya da başka birileri tarafından kıskanıldığını biliyoruz. Peki bu duygu nereye kadar normal? Seven kıskanır mı? Kıskanmıyorsa sevmiyor mudur? İlişkilerdeki kıskançlık ne zaman zararlı hale gelir? Hastalıklı kıskançlığı nasıl anlayabiliriz? İlişkilerde, romantik ilişkilerde kıskançlık neden vardır? Peki ya kardeş kıskançlığı? Kardeşim olduğunda büyük bir coşkuyla beklediğim bu yeni ailenin üyesi abisini ya da ablasını neden kızdırır ve kıskançlık ortaya çıkar? Kıskançlık öfkeye neden olur mu? Kıskançlıkla haset arasındaki fark nedir? Müthiş soru başlıklarımız var ve bunların hepsini bugün cevaplamaya çalışacağım. Ama önce şöyle bir kardeş kıskançlığına değinmek istiyorum. Çünkü bu çok doğal ve normal bir duygu. Kıskançlığın

sevgi ya da ilgisi ona yöneleceği için bu ilgiyi kaybettiğimden dolayı kıskanırım. Yani üçüncü bir kişinin varlığı benim yanımdaki kişiyle olan ilişkimi riske attığında kıskançlık ortaya çıkar. Şimdi benim bir çocuk olarak, benim 3-4 yaşında bir çocuk olduğumu düşünün. Hayatımdaki en önemli insanlar kim? Annem ve babam. Hadi annem örneği üzerinden gidelim. Annem benim bütün ihtiyaçlarımı gideriyor. Karnımı doyuruyor. Duygusal olarak ihtiyaçlarımı gideriyor. Beni çok sevdiğinden eminim. Sanki hayattaki en önemli kişi benmişim gibi bütün enerjisini bana ayırıyor. Bir kardeşim olduğunda ne olacak? O bana ayırdığı 100 enerjinin, hele ki ilk zamanlarda 60-70'i kardeşime gidecek, yeni doğan bebeğe gidecek. Annem onu doğurduğu için biraz yorgun ve yıpranmış olacak. Biz onunla bol bol oyunlar oynarken aylarca belki hep küçük kardeşimle ilgilendiği için benim yüzüme bile bakmayacak. Bu durum kıskançlığın tanımına o kadar uyuyor ki, o yüzden kardeş kıskançlığı normaldir ve zamanla geçer. Panik olur, bunu engellemeye ve durdurmaya çalışırsak kardeş kıskançlığı sürekli olabilir. Özellikle yeni doğum yapmış bir ebeveynin evine gittiğimizde o evdeki büyük kardeşe aşırı ilgili davranıp aman o kıskanmasın diye o bebeğe böyle yan yan bakarsak yine garip bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bebek doğmadan önce o çocuğa o kadar ilgili davranmıyorsanız çocuk diyor ki bir gariplik var. Bunlar niye bana bu kadar ilgili davranmaya başladı? Yani stres yaşıyor. Anne babalar, çocuğunuz yeni doğan kardeşini kıskanmasın diye bütün ilginizi ona vermeye kalkarsanız yine olmaz. Sadece yapmanız gereken şey çocuğunuza eskisi gibi davranmaya devam etmek. Ne artış ne azalış. Ona olan ilginiz zaten içinizden gelen büyük bir enerjiyle olduğu için bunda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Peki ikili ilişkilerde neden oluyor? Kıskançlık. Aynı mantık. Ben birini seviyorum ve bir tehdit ortama girdiğinde benim sevdiğim kişinin ondan etkilenip bana olan sevgisinin azalmasından korkuyorum. Yani onu kaybetmekten korkuyorum. Kıskançlık bana diyor ki kaybedebilirsin, sahip çık. İlişkini güçlendir. Daha iyi ol. Daha çok kendini sevdir. Daha çok beğenilir biri ol. Daha saygılı, nazik ol. Kıskançlığın pozitif tarafı bu. Ben eşimi zaten elimde, cebimde hissedip ona karşı ilgimi azalttığımda bir üçüncü kişinin tehdidini hissettiğim anda ona ilgimi arttırıyorsam, onu daha mutlu ediyorsam kıskançlık burada işlevsel. Şimdi bakalım kıskançlığın nedenleri neler? Hemen tahtamızı dönelim. Küçük tatlı tahtamıza bakalım bugün neler yazacağız. Kıskançlığın birinci nedeni nedir biliyor musunuz? Sevgi ve aşktır. Ne kadar güzel geliyor kulağa. Kıskançlık diye bir şey var ve bu 100 birimlik bir şeyse, sevgi ve aşk bunun 10-15 birimlik kısmını sadece yalnız kaplıyor. Diğer kısımları biraz sıkıntılı. Evet, kıskançlık duygusu olması için benim birine anlam veriyor olmam lazım. Benim hayatımdaki anlamlı birini kaybetmekten korkuyorum. Kime kaybetmekten korkuyorum? Bizim ortamımıza yeni girmiş bir üçüncü kişiye onun bana olan duygusunun yönelmesinden korkuyorum. Kıskançlık esasında son derece egoistçe bir şey. Bencilce bir şey. Kıskançlık ona olan sevgimden ziyade o sevgiyi kaybetmekle ilgili benim endişemden kaynaklanıyor. Aşk ve sevgiyle ilgili olduğu zaman bile hala kıskançlığın masum olmadığı yerler vardır. İkincisi, çok fazla kıskanıyorsa birisi, aşırı kıskançlık varsa bunun altında ben yapıyorum ya da ya o da yaparsa düşüncesi yapar, yatar. Bakın burada tam problemli bir kıskançlığın göbeğine gelmiş durumdayız. Eşini aldatma alışkanlığı olan kişiler ya da bu aldatma davranışında kendini kişisel bir sorumluluk görmeyen kişiler aynı durumu yakaladığında eşinin de bunu yapacağını düşünüyor. Çünkü o kendisi ahlaki olarak aldatmayı gerçekleştirebilecek birisidir. O yüzden çevredeki hiç kimseye güvenmez. Herkesi kendisi gibi zanneder. Çevresindeki hiç kimseye güvenmediği gibi eşine de güvenmez. Çünkü bir fırsat olursa aldatılacağını düşünür. İşte bu tür kıskançlık tehlikeli bir kıskançlık. Ben yapıyorum, o da yapar tarzı bir kıskançlık. Aslında ortada

fol yok, yumurta yokken durup dururken birini kıskanıp hayatını kısıtlamamıza neden olur ki siz hiçbir şey yapmadığınız halde hayatınızı çok kısıtlayan bir partner varsa altında işte bu neden yatıyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Üçüncüsü, ya kaybedersem? Özellikle güvensiz ilişkilerde sıklıkla karşılaştığımız bir sorun. Bağlanma sorunu olan insanların sıklıkla kıskançlığının altında yatan neden ya kaybedersem korkusu oluyor. Özellikle ben kendimi sevilmeye layık biri olarak görmüyorsam, ki bu depresyonun iki temel nedeninden bir tanesidir. Birincisi değersizlik inancı, ikincisi sevilmeye layık olmadığım inancı. İşte sevilmeye kendisini layık görmeyen insanlar, yani belki de çocuklukta annesi tarafından sevildiğini tam tatmin olarak yaşamamış insanlar, ileriki yaşlarda da kendini sevilmeye layık görmezlerse sürekli zihinlerinin bir tarafında ya kaybedersem düşüncesi olur. İşte bu ya kaybedersem düşüncesi herkesi potansiyel bir risk olarak görmemize neden olur. Çünkü biri gelecek ve ben sevdiğimi kaybedeceğim düşüncesi sürekli aktif. Ve her gelen kişiyi hayatımızdan def etmek için ona kötü davranıp eşimi iyice kendime doğru çekiyorum. Onun alanını daraltıyorum, alanını daraltıyorum ve ya kaybedersemin altından bazen hastalıklı kıskançlık çıkabiliyor. Ya kaybedersem düşüncesi üzerinden gelişen kıskançlıklar tehlikeli ve zararlı olabiliyor. Gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddedeki yine çok böyle sevimli bir madde değil. Dördüncüsü değersizlik ve kendine güven eksikliğinden kaynaklanan bir kıskançlık. Yani öyle bir şey söylüyoruz ki, zaten ben onun yerinde olsam ben de beni bırakırdım. Onun yerinde olsam ben de benim gibi biriyle beraber olmazdım ki. İşte bu güvensizlik ilişkinin içerisinde sürekli tutuyor kıskançlığı. Çünkü başka biri geldiği anda o senden daha değerli olduğu için eşin hemen onu tercih edeceğine dair bir ön kabul var. Bakınız, çoğu zaman bu tür şeyleri oturup da böyle kafamız net bir şekilde düşünmeyiz. Bunlar bizim kontrolümüz dışında zihnimize paldır küldür gelen düşüncelerdir. Biz bu düşünceleri çağırmadan onlar gelir. Değersizlik, güvensizlik, kaybetme korkusu, sevilmeye layık olmadığına dair düşünceler biz istemediğimiz halde bazen sistemde var olabilirler. İşte öyle olduğu zaman bu daha da tehlikeli olabiliyor. Çünkü gerçekle bağdaşmıyor. Sevgili dostlarım, kıskançlığın en tehlikeli hali gerçekle bağdaşmayan senaryolar oluşturup da yapılan kıskançlık. İşte biz buna patolojik kıskançlık diyoruz. Ve genelde kliniğimize gelen kişiler, yani eşinin kıskançlığından muzdarip olduğu için kliniğimize gelen kişilerin, eşlerinin kıskançlığının genelde bu tür patolojik kıskançlıklar olduğunu görüyoruz. Yani kendi uydurduğu senaryo gerçekmiş gibi davranan kişiler. Biliyorum ki sen bugün bilmem neredeydin, İşe gitmedin. Bir kendi senaryo oluşturuyor, gerçekle hiçbir alakası yok. Bir takım isimler koyuyor oraya, bir takım mekanlar koyuyor. Bir senaryo oluşturuyor, bu kendine güvensizlikten olabilir. Kaybedersem korkusundan olabilir. Sevgiye layık olmadığı için olabilir. Belki ilişkisini sabote etmek için olabilir farkında olmadan. Farkında olmadan o ilişkiden kurtulmak için olabilir. Ama bir şekilde bu senaryo doğruymuş gibi düşünüp o kadını işe göndermemeye başlıyor. Ya da o adamı işe göndermemeye başlıyor. Bakınız, bu patolojik kıskançlık. Öbür taraftan kesin aldatılıyorum düşüncesi üzerinden bir kıskançlığınız varsa bu bir süre sonra aldatılmanıza neden de olabilir. Çünkü ya kaybedersem ben yapıyorum, o zaman o niye yapmasın? Ya da değersizlik ve güvensizlik üzerinden oluşan kıskançlıklar hep ilişkinin gücünü düşürür. Ve siz aklınızın bir tarafında hep aldatılacağım korkusunu tutup bunu kıskançlık davranışları olarak gösterirseniz, eşiniz sonuçta sizden sıkılıp bu ilişkiyi bitirmek için aldatabilir. Aslında sizin kıskançlığınız kendi gerçekliğini yaratmış olabilir. Ortada kıskanacak hiçbir durum yokken kesin aldatılacağım, kesin aldatılacağım deyip onun alanını iyice daraltmaya çalışırsanız, kişi o dar alana sığmayacağı için ilişkiyi bitirip sizi aldatabilir ve siz de şunu dersiniz sonunda: "Aa, biliyordum işte. Yani kim olsa beni aldatır zaten" dersiniz. Buna kendi kendini kanıtlayan kehanet deriz. Ve aslında birçok ilişkinin bitmesine neden olan durumlardan da bir tanesidir. Peki, kıskançlığın olumlu tarafına bakalım. Şu aşk

0: duyulan sevgiden kaynaklı kıskançlık ilişkiyi diri tutacağı için ve partnerinize daha fazla önemseyeceğiniz, onu iyi hissettirmeye çalışacağınız için belli bir oranda olumlu olabilir. Ama kıskançlığın olmadığı ilişkileri tabii ki tercih ederiz. Çünkü kıskançlığın olmadığı ilişkiler tam güvenin olduğu, hedefe güveni koyan ilişkilerdir ve bunlar sağlıklı ilişkilerdir. Ama olumlu tarafı ilişkiyi olumlu tarafa götürmesi açısından bir etki yaratabilir. Peki bir de haset diye bir kavram var. Bazı insanların içinde haset vardır. Yani başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskanırlar. Bir kişinin sahip olduğu şeyi kıskanırlar. Peki hasetle kıskançlık arasındaki fark ne? Şimdi ne demiştik? Kıskançlıkta benim sevdiğim biri var ve ben onu kaybetmekten korkuyorum. Kime kaybetmekten korkuyorum? Bizim ilişkimizi yaşadığımız çevreye yeni giren bir üçüncü kişiden korkuyorum. Onun ilgisi, bana verdiği bütün ilgi ve enerji o diğer kişiye gidecek diye. Yani kardeş kıskançlığında olduğu gibi. Bir kardeşim oluyor ve annemin %100'ünü ayırdığı, bana ayırdığı enerjinin bir kısmı ona gidiyor ve ben de onu kıskanıyorum. Çünkü annemle ilişkimi biraz olumsuz etkilemiş gibi oluyor. Hasette ise burada biri var. Onun sahip olduğu harika bir araba, onun sahip olduğu çok güzel kıyafetler, onun sahip olduğu ne bileyim daha havalı duran saçlar, onun sahip olduğu bir prestijli yaşam. İşte bunları haset duygusu dediğimiz şey benim bunlarla ilgili olumsuz duygularım. Aslında o kişiyi sevmiyorum. Sadece o kişinin elinde olan şeylerin benim elimde olmuş olması gerektiğine inanıyorum. Hasetle kıskançlık arasındaki fark bu. Haset ne yazık ki olumsuz bir duygu olarak geçer. Haset genelde bizi olumsuz etkiler. Yani diğerinin elindeki şeyi çalamayacağımıza göre haset duygusu genelde enerjimize emen bir duygudur. Ama öbür taraftan kıskançlığın olumlu tarafları da var olabilir deyip kıskançlığı güzelce şöyle bir tanımladıktan sonra tabii ki bizim her zaman bu programda sokak röportajları kısmımız var. Sokak röportajlarına bayılıyorum. Çünkü sokakta sizlere ulaştığımız zaman sizlerin düşünceleriniz bu stüdyoya gelmiş oluyor ve ben aslında burada anlattıklarımızı bazen onaylamış oluyorum. Bazen de sizden harika yeni şeyler öğreniyorum. Bugünkü sorumuz, kıskanç mısınız? En çok kimi ya da neyi kıskanırsınız sorusuyla başlıyoruz. Şimdi sokakta buna tabii çok güzel cevaplar verildi yine. Kıskanç mısınız, en çok kimi kıskanırsınız sorusunun cevabını izleyelim isterseniz. Ondan sonra bu cevapları biraz değerlendiririz. Şimdi izleyelim bakalım sevgili dostlarımız neler söylemiş.
1: Kıskancım. Yani kız arkadaşımı kıskanırım. Ailemi kıskanırım. Ama kıskancım yani.
2: Yok, kıskanç birisi değilim.
3: Kıskanç değilim ama kıskanç olsam büyük ihtimalle en yakın arkadaşımı kıskanırım.
4: Ben aslında çok kıskanç bir insan değilim ama hani arkadaş olarak arkadaşlarımı kıskanıyorum. Bayağı kıskanıyorum. Ya her konuda kıskanıyorum açıkçası. Öyle bir konu olmasına gerek yok. Benim için.
5: Yerine göre kıskancım. Genelde arkadaşlarımı kıskanıyorum. Benden daha başarılılarsa onları genelde kıskanıyorum.
6: Kıskancım en çok. Hayatımda birisi varsa onu kıskanırım herhalde.
7: Evet, kıskancım biraz. En çok sevdiklerimi kıskanırım. Onlara sevdiğim, değer verdiğim için.
8: Kıskançlık insanın doğasında var tabii ki. Kıskançlığımız var.
9: Kıskançım tabii ya. Ama yerine göre şahsına göre değişir tabii.
10: En çok sevgilimi kıskanırım. Kıskancımdır, evet.
0: Kıskanç mısınız sorusuna verilebilecek en iyi cevap zaten herhalde şuydu. Yani insanın doğasında var. Gerçekten insanın doğasında var mı kıskançlık, yoksa öğreniyor muyuz? Şimdi kıskançlığın öğrenildiği bir taraf var. Hani böyle seven kıskanır derler ya. Biraz bazen çevreye şöyle hava atan kişilere de rastlarız. Yani böyle şikayet ediyormuş gibi gözükür ama şöyle yapar. Ya eşim o kadar kıskanıyor, o kadar üzerime geliyor ki vallahi çok bunaltıyor beni. Aslında çevreye şunu söylüyor olabilir. Eşim beni o kadar çok seviyor ki, sizlerin eşinden farklı olarak, sizler aynı şikayette bulunmuyorsunuz. Ben onun sevgisinden, ilgisinden bunalıyorum, çok kıskanç derken aslında ne kadar sevildiğini söylüyor olabilir. Bu işte işin öğrenilen tarafı. Ya da bizim kültürümüzde işte seven kıskanır, kıskanmıyorsa sevmiyordur. İşte bizim kültürümüzde kıskançlık vardır gibi öğretiler de tamamen öğrenme tarafı işin. Kıskançlığın dozunu ve harlı alevini biraz arttıran şeyler. Bunlar pek sağlıklı gözükmüyor. Ama öbür taraftan kıskançlık duygusu hayatta kalmamız için gerekiyor. Çünkü bizim anlam ve önem verdiğimiz kişilerin bize olan duygularının azalmaması için onları iyi hissettirmemiz ve bir şekilde duygularını takip etmemiz lazım. Şimdi ne diyor? En çok çıkan şey romantik ilişki.

0: arkadaşımı kıskanırım diye başladı videomuz. Ondan sonra öyle devam etti. Bir tane arkadaşımız dedi ki, başarılı olanları kıskanırım. Şimdi hasetle kıskançlığı ayırmıştık ya. İşte bu başarılı olanların başarısını kıskanmak tam da hasetin kendisi. Ve zararlı. Başkasının başarısını kıskandığında bu başarı sana dönmeyecek. Ha, sen bir takım modeller alıp onların başarısını kıskanmak adı altında onların gittiği yoldan o başarıyı elde edebilecek becerin varsa o zaman haset de işe yarar. Sana bir yol gösterici ve enerji vericidir. Ama sen oturduğun yerden neden bende bu yok, neden şu bende şu yok, neden onda o var diye düşünürsen kendi elindekilerin değerini bilemezsin ve bu çok ciddi bir kayıp olur. Öbür taraftan ergenlik döneminin o böyle bir 15-20 yaş arasının en çok rastlanan kıskançlığı arkadaş kıskançlığı. Çünkü o dönemde biraz anne babamızdan ayrılıp daha çok arkadaşlarımızla kimliklendiğimiz dönem. İşte biraz daha siyah giyinmek, biraz daha geceleri oturmaya başlamak, müzik dinlediğimiz o türlere göre arkadaşlarımızı seçmek, tuttuğumuz takıma göre bir grubun içine girmek, siyasi partiyle ilgili bir şeyimiz varsa onunla ilişkili insanlarla bir arada olmak. Aslında arkadaşlarımız bizi o dönem kimliklendirir. Bu durumda arkadaşlarımıza çok önem verdiğimiz için en iyi arkadaşımın başka bir kişiyle yakınlaşmasını çok kıskanabiliriz. Bu da beklenecek bir şey. Velhasıl bu cevaplardan şu sonucu çıkarabiliyoruz. En çok romantik ilişkilerimizde kıskanıyoruz. Kıskançlık doğal ve beklenen bir şey. Ergenlik döneminde de kıskançlık ebeveynlerden arkadaşlara doğru geçer. Ama tabii ki sokak röportajlarının ikinci bölümü var. Orada daha da böyle çetrefilli bir soru sorduk. Oradaki soru şu. Sizce kıskançlık bir ilişki için faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Şimdi burada konuşurken aslında belki de yaşadığımız en önemli çelişkilerden biri bu. Şu tahtayı şöyle bir hatırlayacak olursak, romantik ilişkilerde kıskançlığın bir kısmının zarar verebileceğinden bahsettik. Bir kısmının ise olumlu olabileceğinden bahsettik. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Soru şu, sizce kıskançlık bir ilişki için faydalı mı yoksa zararlı mı? Hadi bakalım cevaplarınız nelermiş?
1: Ya abartmadığın sürece faydalı, iki kişi için de bence ortak bir yerde buluşulabilir yani.
2: Yeri geldiğinde faydalı olur ama yani ne diyorlar, fazlası zarar çoğu, işte neydi o, çoğu zarar azı karar mı, öyle bir şey vardı yani, çoğu zarar illaki.
3: Yani bence zararlı yani, fazlası evet. Zararlı çok yani azsa, yani kıskançlık yoksa da bence o da zararlı, çok fazlaysa da zararlı bence.
4: Bence de ama şöyle bir ilişkide bir kıskançlık olması gerekiyor, yoksa hani olmazsa da olmaz, çok fazlası da zarar yani.
3: Bir yere kadar.
4: Evet.
5: Yani derecesine bağlı biraz. Çok aşırı derecede olmadığı sürece tatlı kıskançlık iyidir yani.
6: Bence kesinlikle faydalıdır. Çünkü bir insan bir insanı seviyorsa kıskanır. Onu koruma, yani korumak adına olsun, güvenliği için olsun, sevdiği için olsun. Bence kıskanan insan daha çok seviyordur.
7: Sınırlı olsa çok güzel bir kıskançlıklar var ama sınırı aşınca yok. Yani çekilmiyor.
0: Şimdi ne kadar çok bu seven kıskanır düşüncesi aslında çok temelli ama en çok şu cevabı alıyorum ki biraz ben de öyle düşünüyorum. Yani bunun kararında olanı iyidir. Fazlası kötü diyor herkes. Fazlası kötü ama hiç olmaması da kendimi değerli hissettirmez. Aslında biraz psikoloji literatüründe söylediği buna benzer bir şey. Yani kıskançlığın bir kısmı aşkı ve sevgiyi güçlendiren, kendini değerli hissettiren, biraz daha o ilişki içerisindeki olumlu duyguları biraz daha tetikleyen ve seni ilişki içinde böyle biraz daha diri tutan, bu kıskançlık iyi olabilir. Ama herkes hemen arkasına ekliyor. Fazlası da zarar. Bu fazlası zarara bir örnek geldi. Ben sevenin kıskanacağını düşünüyorum. Çünkü sevdiğimi korumak istiyorum dedi. Şimdi bu koruma tarafı biraz problemli. Özellikle bunu bir erkek söylediğinde aman kadınlar dikkat edin. Çünkü sizin bir erkek tarafından korunmaya ihtiyacınız yok. Ayrıca bir gün sizi korumakla ilgili bir vaatte bulunan bir erkek sürekli tehditlere çok açık halde olacağı için, korumayı da biraz fiziksel bir şey olarak düşündüğü için yarın size zarar verme ihtimali de olabilir bu kişinin. Yani şiddet ve saldırganlığa yatkın, çevrede çok fazla tehdit olduğunu düşünen bir kişi olabilir. O yüzden bu kıskançlıkla koruma işi arasındaki ilişkiden bir kurtulmak lazım. Peki buraya hemen şu soruyu da eklemek istiyorum. Kıskanç partnerle nasıl baş edebiliriz konusunda da şunu yapmanız lazım. Partnerinizin kıskançlığı

utanç olması aslında sizin sorununuz gibi size gelmesin. Siz kıyafetiniz mi kıskanılıyor? Arkadaşlarınız mı kıskanılıyor? Büyük ihtimalle siz kendinizde bir hata görmediğiniz halde kıskanılıyorsanız bu sizinle değil partnerinizle alakalı bir sorundur. Ve bunu partnerinizin aşırı kıskançlık sorunu olarak çözmeye çalışın. Kıyafetlerinizi değiştirmeyin. Arkadaş grubunuzdan ayrılmayın. Ailenizi kıskanan bir partner, beğenmeyen bir partner varsa ailenizden uzaklaşmayın. Çünkü kıyafetiniz sizsiniz. İlişkileriniz sizi geçmişten bugüne siz yapan ilişkiler. Partneriniz kıskanç olduğu için eski hayatınızın tamamını yok sayarsanız kendinizi sadece o kişiye bağlamış olursunuz ki bu zamanla ilişki doyumunu düşüreceği için sizi o kişiden de uzaklaştıracaktır. Bir tane dostunuz demiş ki güzel, severim, olsun. Ama abartmadığımız takdirde kıskançlığın iyi olduğu düşünülüyor. Şimdi biz hadi bir de zarf sorumuza gidelim. Bu zarf sorusu sizde aramızdaki iletişimi güçlendiriyor diye düşünüyorum. Ne yapmalının kıskançlık bölümünün sorusu bakalım neymiş? Eşim sürekli telefonumu karıştırıyor. Biliyorum bunu yaptığını ama onu üzmemek için nedenini sormuyorum. Bunu konuşmuyoruz diyor yani. Ne yapmalıyım? Şimdi şöyle, burada kıskançlık güvensizlik temelli bir kıskançlık. Bizim sevmediğimiz tür bir kıskançlık. Ben telefonumda eşimin görmeyeceği birçok şey yapıyorsam onun da yaptığını düşünerek sürekli o telefonu kurcalayabilirim. Ama oysaki telefon eşimin özel hayatı. Herkes eşinin telefonunu kurcaladığında çok da hoşuna gitmeyecek bir takım şeylere rastlayabilir. Bu yaşamın içinde her şeyi birbirimize aktarmayız ve söylemeyiz. İlla burada tabii ki başka bir romantik partnerle bir şey yaşanmasından bahsetmiyorum. Bazı şeyleri duymak istemeyebiliriz. O yüzden habersiz gizli bu telefon karıştırmalar çok riskli. Bilip de söylememeniz de sizin adınıza bir sıkıntı gibi. Çünkü ortada bir hata var. Gizli gizli yapılan bir şey var. Bunu siz biliyorsunuz ve siz de yalan söylemiş oluyorsunuz. Hem o gizli bir şey yapmış oluyor hem siz gizli bir şey yapmış olabiliyorsunuz. Bunu kibarca konuşup telefonda karıştırırken ne aradığını öğrenip gerekirse size sorabileceğini aktarın. Böylece daha güvenli bir ilişki, ilişkiniz daha güvenli bir zemine oturabilir diye düşünüyorum. Bu durumun bu şekilde devam etmesine neden olmayın. Bunu yavaş yavaş sonlandırın. Çünkü bu telefon karıştırmalar az önce bahsettiğim aşırı kıskançlık ilişkilerin bitmesine neden olan ana etken de olabiliyor. Şöyle bir şuraya tekrar bakacak olursak sevgi ve aşk kıskançlığa neden olabilir. Ama genelde olumsuz düşünceler, değersizlik, kaybetme korkusu gibi şeylerden de kıskançlıklar çıkabilir. O yüzden kafanızdaki bu olumsuz düşüncelerden kurtarın kendinizi. Çünkü bu kıskançlık ilişkiyi kurtarmaz, yok eder. İlişkinizin değerini bilmek istiyorsanız kıskançlığı dozunda, sevgi temelinde ve ilişkiyi renklendirecek özellikleri katarak yaşamanızda fayda var. Kıskançlık az olsun ama biraz da ilişki için olumlu kullanılabilsin. Kıskançlık belli bir noktanın üzerine çıktığı anda o ilişkiye zarar verir. Kıskançlığın az olduğu, güvenli ilişkilerin bol olduğu harika bir hafta, harika bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.

0: artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
8: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ortalığı dağıtma, emi.
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Aydan. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım, söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
5: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
4: Saçmalama
1: çekil
4: Halis.
1: Çekil önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA...
0: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
1: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o.
1: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
7: Körebe bugün 18'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik.

0: sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, inanılmaz sağlıklı, çok güzel bir omlet yapacağız. Ne yapacağız? Sebzeli, beyaz, sadece yumurtanın beyazını, akını kullanarak bir omlet yapacağız. Üzerine de böyle akışkan, böyle damla damla içerisinde süzme yoğurtun olduğu, birazcık salatalığın olduğu, o salatalık ona avokadolu bir sos hazırlayacağız. Salatalık ona inanılmaz güzel bir aroma verecek. Böyle damla damla akacak ve çok lezzetli, besleyiciliği yüksek bir omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Sarı dolmalık biber kullanacağız, yeşil dolmalık biber kullanacağız. Eğer evinizde varsa kırmızı da kullanabilirsiniz. Böyle birazcık aromatik ve güzel olsun diye, böyle lezzetli olsun diye sivri biber kullanacağız. Biliyorsunuz ben acı seviyorum. Bunu artık hepimiz hakimiz. O yüzden sivri acı biberlerden kullanacağız. Ama isterseniz Charleston biber de ya da farklı bir biber çeşidi de kullanabilirsiniz. Güzel renkli olması için. Avokado sosu için lime kullanacağız, limon kullanacağız, avokado kullanacağız ve salatalık kullanacağız. Diğer biber karışımımızın içerisinde birazcık soğan ve birazcık da sarımsak kullanacağız. 5 tane de yumurtanın beyazını kullanacağız. Böyle önce omleti yapacağız. Böyle güzelce krep gibi yapacağız. Onun arasına bu marine ettiğimiz bütün her şeyi koyacağız. Sonra saracağız. Sardıktan sonra da güzelce üzerine avokado sosu dökeceğiz. Of, gerçekten yedikten sonra diyeceksiniz ki ya Türev, hani bir şey, hani hem nasıl bu kadar sağlıklı hem de nasıl bu kadar güzel olabilir diye eminim ki aklınıza gelecektir bu soru. Şimdi önce marinasyon işlemlerine başlayabiliriz. Hemen biberlerimizi doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Sarı biber, yeşil biber ve diğer sivri biberi doğrayacağız ve işlemlere devam ediyor olacağız. Hemen biberlerimizi ince ince, küçük küçük, önce jülyen jülyen, sonra da küçük küçük parçalar halinde doğrayacağız. Şimdi bunları küçük parçalar haline alıyor olmamızın sebebi şu, omletin içerisine koymayacağız, yani arasına koyacağız. Ya da bunu farklı bir çeşit olarak pişirdikten sonra üstüne de koyabilirsiniz. Üstüne koyup direkt o sosu da döküp işlemlerinize devam edebilirsiniz. Biberleri ince ince güzel güzel doğramaya devam ediyoruz. Birazdan sarı biberimizi ve yeşil sivri biberleri de doğrayacağız. Sonra da pişirme işlemlerine başlayacağız. Güzelce pişireceğiz. Zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağıyla pişireceğiz. İsterseniz ayçiçek yağıyla da pişirebilirsiniz ama şimdi burada madem sağlıklı ve güzel bir omlet yapıyoruz. Sebzeli, içerisinde böyle güzel sebzelerin bulundurduğu. O yüzden zeytinyağı kullanıyor olmak birazcık daha bence önemli. Zeytinyağı hayatımızın gerçekten şifa bulunduran yağlarından bir tanesi. Hani diyorlar ya zeytin hayattır, gerçekten zeytinyağı ve zeytin aslında hayatın tam ta kendisi. Şimdi burada beyaz omleti yapacağız. Beyaz omleti yapıyor olmamızın sebeplerinden birisi şu, yumurtanın beyazı baktığımız zaman en fazla protein miktarı bize hep öğretilen nokta şuydu. En fazla protein kırmızı ette, böyle yağsız güzel kırmızı ette bulunur ya da tavukta da çok fazla protein bulunur. Ama yumurtanın beyazında, yumurtanın akında o kadar fazla protein var ki, o kadar yüksek besin değeri var ki gerçekten sadece yumurtanın beyazını beslenerek çok önemli bir protein elde edebilirsiniz. Genellikle sporcular, benim çok yakın hani spor yapan ve spor geçmiş olan arkadaşlarım var. Sporcular bu şekilde besleniyorlar. Bunun içerisinde böyle bir tane de sarı da koyuyorlar tabii ki. 5 beyazlı, 1 sarılı, böyle güzel lezzetli bir omlet yapılıyor. İçerisine lor peyniriyle birlikte inanılmaz lezzetli ve güzel bir hal alıyor. Protein bakımından çok zengin olan bir hal alıyor. Şimdi biberlerimizi yavaş yavaş doğruyoruz. Sivri biberimizi doğrayacağız. Şu doğramış olduğumuz biberlerimizi tabağımıza yavaş yavaş alalım. Önümüzü boşaltalım. Pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Daha doğrusu pişirme işlemleri başlayacağız. Pişirme işlemleri yaptıktan sonra, yani biberleri, soğanı, böyle sarımsağı güzel güzel soteledikten sonra hemen avokadolu bir sos hazırlayacağız. Avokadolu, geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir avokadolu sos hazırlamıştık. Bu hazırlamış olduğumuz sostan farklı olarak bunda süzme yoğurt kullanacağız. Hem besin değeri bu sayede daha yüksek olacak. Hemen yeşil biberlerin, şimdi burada acı olmasını istiyoruz. O yüzden ben içindeki çekirdeklerle birlikte böyle güzel güzel, birazcık farkındaysanız çok küçük parçalar halinde yapmıyorum. Orta büyüklükte yapmaya çalışıyorum. Çünkü orta büyüklükte böyle hani minik minik olmasın ama çok da büyük de olmasın. Hem ağza gelsin. Böyle ısırdığımız zaman o omleti, bütün lezzetleri ayrı ayrı hepsini alabiliyor olalım. Tamamıyla hayal etmiş olduğumuz kısım bu.
Bana Instagram'dan çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok keyifli, çok eğlenceli şeyler yazıyorsunuz. Bana Instagram'dan yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki sevimli, güzel, tatlı çocuk benim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanları da, hatta soğanları doğrarken ocağımızın altını yakalım. Tavamız birazcık ısınsın. Yağ koymuyoruz şu an. Önce birazcık tavamızın ısınmasını bekliyorum. Tamam, birazcık ısındıktan sonra zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağı koyduktan sonra da soğanları yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Biliyorsunuz ben böyle tariflerde sarımsak çok seviyorum. Çünkü soğanla sarımsak birleşince size de böyle inanılmaz lezzetli ve güzel bir tat gelmiyor mu? Yani hani bilmiyorum, ben Adanalı olmamdan mı kaynaklı? Bana gerçekten çok etkileyici ve büyüleyici bir tat geliyor. Hemen tamam, birazcık ısındıktan sonra zeytinyağımı döktüm. İçerisine öncelikle soğanları koyarak başlayacağız. Soğanları pişireceğiz. Soğanları pişirdikten sonra içerisine diğer biberlerimizi yavaş yavaş koyacağız. Ve pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi sarımsağımızı da koyalım. Sarımsağı ortadan ikiye bölüp, sadece aroma vermesi için koyduğumdan dolayı ortadan ikiye bölüp yavaş yavaş pişireceğiz. Şimdi en son burada yeşil soğanı üzerine böyle ekeceğiz. Üzerine böyle renk versin ve güzel dursun diye. İsterseniz evinizde frenk soğan varsa frenk soğandan da yapabilirsiniz. Yeşil soğandan da yapabilirsiniz. Ya da yoksa ya zaten taze soğan kullandık, kuru soğan kullandık, taze soğanı ne gerek var diyorsanız hiç kullanmayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hemen burada biz avokado sos işlemlerine de başlayalım. Şimdi aynı doğramış olduğumuz şurada avokadoyu ortadan ikiye yardık. Baktığımız zaman gerçekten çok güzel olgunlaşmış. Avokado çok güzel değil mi ya? Böyle bana çok çekici bir ürün olarak geliyor baktığımız zaman. Aslına bakarsanız çok bir karakteristik değil. Yani tadına baktığımız zaman çok karakteristik bir meyve değil. Ama bir şeylerle birleşince hani çok iyi bir arkadaş bence avokado. Yani bir arkadaşım olsun istersem kesinlikle avokado benim arkadaşım olsun isterdim. Çünkü bence her ortama ayak uydurabiliyor. Yani nereye gitseniz, onunla nasıl bir şeyler yapsanız gerçekten onun şeklini alıp o doğrultuda bir arkadaşlık yapabiliyor. Tabii bu onun karaktersiz olduğu anlamına da gelmiyor. O gerçekten kendi karakterini içerisinde bulunduran, barındıran bir meyve. Şimdi kabuğunu soyduğumuz avokadomuzu şurada hemen bütün haliyle içerisine koyduk. Şimdi salatalık da koyacağız. Birazcık süzme yoğurt da koyacağız. Farklı, lezzetli, güzel, aromatik bir tat elde edeceğiz. Şöyle avokadoları bütün haline koyduk. Avokado, hep bunu söylüyorum, içerisinde bulundurduğu besinler bakımından çok zengin protein değerlerine ve besleyici değerlere sahip. Hemen içerisine süzme yoğurdumuzu ekliyoruz. Çok güzel, çok basit bir sos hazırlayacağız. Önce lime'ımızın ve limonumuzun güzelce suyunu sıkacağız. Lime ve limon avokadoya gerçekten çok yakışıyor. Çok böyle lezzetlendiriyor. Eğer evinizde lime yoksa sadece limon da kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Buradaki asıl amaç birazcık o ekşiliği yakalayabilmek. Şimdi hemen, hatta yarımşar kullandım. Birer tane kullanmadım. Burada avokadonun, daha doğrusu sosun lezzetine bakarak yeterli olup olmadığı doğrultusunda bence koyu olmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü çok da ekşi olsun istemiyorum. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Şimdi içerisine salatalığı koyacağım.

Yapacağız. Salatalığı şöyle ortadan ikiye yararak kabukları iyice yıkadıktan sonra tabii ki kabuklu halde koyacağız. Şimdi farkındaysanız çok faydalı bir karışım oldu. Yani içerisinde avokado var, süzme yoğurt var, zeytinyağı var. Bunun hepsini çok güzel böyle güzelce karıştıracağız ve bir sos elde edeceğiz. Bu arada sosumuzu elde ederken soğanlarımızı şöyle bir karıştıralım. Güzelce biberlerimizi ekleyebiliriz. Tüm biberleri ekliyorum. Hepsini ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Bakın ne kadar renkli, ne kadar güzel, ne kadar besleyici görünüyor. Gerçekten tam böyle insanın hani yemek istediği bir kıvamda olmasını hayal edebiliyor. Ya şu an bununla böyle ekmek balıp yiyebilirim. Ya bizim orada balmak denir buna. Eminim siz de bu terimi kullanıyorsunuzdur. Böyle ekmeği alıp afiyetle yiyebiliriz. Şu an çekim işlemlerini hemen devam edelim bu arada.

Bakın şu an birazcık daha kıvamı da değişti. Şimdi bunu daha akışkan bir kıvamı getirmek istiyorsanız bunun yolu şu, birazcık ılık su ekleyebilirsiniz. Şu an tam olarak istediğim kıvamda. Hemen bunu şöyle bir kenara alalım. Yumurtalarımızın beyazını ayırarak işlemlerimize devam edelim. Yumurtanın beyazı gerçekten çok faydalı. Ya çok eskilerde inşaatlarda bile yumurtanın beyazı kullanılırmış. Bu yumurtanın beyazıyla inşaatlarda o harcın tutması sağlanırmış. Peeling olarak kullanabilirsiniz yumurtanın beyazını. Cilde çok iyi geliyor. Cildin nemli kalmasını sağlıyor. Şimdi burada sarısını ayırıyoruz ama sarısını da bir pasta, kek ya da milföy yaparsınız belki bunun yanında. Hem böyle dersiniz ki tamam okey sağlıklı besleniyoruz ama yanında keyifli bir şeyler de olsun diye milföyünüzün üzerine sürebilirsiniz. O yüzden sarısını da atmadan bir yerlerde bence değerlendirebilirsiniz. Hemen sarısıyla beyazını iyice ayırdık. Burada yumurtanın beyazı çok büyüleyici bir şey aslında. Yani çok fazla karıştırırsanız ve çok böyle kıvamlı halde karıştırıyor olursanız biliyorsunuz ki rengi, şekli değişiyor. Sarısını alıyordum bir anda. Şimdi karabiberimizi koyduk. Birazcık tuzumuzu attık. Çok az, şöyle sadece birbirine karışması için. Arada sürekli karıştırıyorum ki hiçbir ürünüm yansın istemiyorum. Sadece ürünlerin birbirine güzelce karışmasını istiyorum. Şimdi bunun pişme seviyesi bence yeterli. Hemen omletimizin... Evet, birazcık zeytinyağı döktüm. Omletimizi de ekledim. Yavaş yavaş omletimizi pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra hazırlamış olduğumuz bu karışımı üzerine ekleyeceğiz ve üzerine de avokadolu sos ekleyeceğiz. Sonra da böyle güzel güzel soğan, rendelemiş olduğum şu an doğramış olduğum soğanları üzerine koyacağız. İnanılmaz güzel, lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi yumurtanın beyazını dilerseniz ben böyle pişireyim. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sunumda hepsini birleştirelim ve görelim.

Şimdi muhteşem bu avokadolu karışımı hazırladık. Beyaz omletimiz hazır. Şimdi bakın Allah'ım. Şimdi oy, oy, oy. Bu nasıl bir güzel görüntü. Şu an inanılmaz görünüyor. Çok çekici görünüyor. Gerçekten of, küçük küçük, tane tane, yavaş yavaş. Sanki piyano sesi duyar gibi böyle. Oo, sakin, güzel, rahat. Of, güzelliğine bakın şunun. Azıcık daha. Ay, yani bu işin en güzel kısmı sanırım bu. Çünkü afiyetle yiyeceğiz bunu. Evet, şimdi birazdan üzerine şöyle yavaş yavaş soğanları da ekliyoruz. Yeşil soğan da olur, frenk soğan da olur. İstediğin soğanı da ekleyebilirsiniz. Ve sebzeli beyaz omletimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bulunduğumuz meydan eski şehrin kalbi. Bütün köprülerin açıldığı bir noktadayız. Buradaki binaların birçoğu görülmeye değer. Kiliseler, katedraller, eski belediye binası, astronomik saat, dar geçitler, restoranlar. Yani Prag'a geldiğinizde eski şehrin kalbine, bu noktaya uğramalısınız.

ve elbette Eskişehir'in kalbinde bu tarihi eserlerin arasında keyifli bir kahve içmelisiniz. Prag gezimiz, keyifli bir kahve molasının ardından devam ediyor.

0: da akşamı buluyoruz. Bakalım mı Pırak'ın akşamları nasılmış?
1: Değerli izleyenlerimiz, tüm gün Pırak'ı gezdik, dolaştık, akşamı bulduk ve akşam bakalım bu güzel ortaçağ kenti nasılmış? Beğenecek misiniz? Eminim beğeneceksiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi bizler yine şehrin o güzel meydanındayız ve bu noktadan turumuza başlıyoruz ve burada Pırak'ın bir de gece manzaralarını sizlerle buluşturalım istiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

tamamladık, artık ikinci gün. İkinci gün Terezin kampını ziyaret edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın hazine öykülerinden biri Terezin.

Değerli izleyenlerimiz, bugün Prag turumuzun ikinci günündeyiz. Sabah erken saatlerde uyandık ve Prag'ın yaklaşık 60 kilometre dışındayız. Almanya sınırına çok yakınız. Burada bulunma sebebimiz arkamızda görmüş olduğunuz Terez'in toplama kampını ziyaret edecek olmamız. Şu anda burası bir müze. Gerçekten dünya tarihinin hazine öykülerinden biri 2. Dünya Savaşı. Hitler Almanya'sının tüm Avrupa'ya hükümranlık sürdüğü o yıllarda Yahudiler toplanarak bu kampa getirildi. 110 binin üzerinde Yahudi burada kayıt altına alındı ve o zaman Nazi Almanya'sının ele geçirdiği bölgelerdeki toplama kamplarına başta Polonya, Auschwitz olmak üzere gönderildi. Yani bir bakıma ölüme gönderildi. Burada şartlar öyle kötüydü ki o yıllarda 33 bin kişi burada hastalıktan öldü, yaşamını kaybetti. İşte arkamızda görmüş olduğunuz mezarlık bu hayatını kaybeden insanların bir bölümünü barındırıyor. Hristiyanlar ve Museviler aynı mezarlıkta yan yana yatıyorlar burada. Bunun sebebi de kimin kim olduğu, Sovyetler Birliği bu kampa geldiğinde bilinememiş, anlaşılamamış. O yüzden kim Yahudi, kim Hristiyan bilemedikleri için birçok ölüyü kaldırmışlar, buraya gömmüşler. Tam 33 bin insan burada yaşamını vermiş. Şimdi bizler içeriye gireceğiz ve içeride o yıllarda Yahudiler nerede toplandı, nasıl hapis yattı ve ne gibi eziyetler çekti hepsini göreceğiz. Terez'in toplama kampındaki gezimiz başlıyor. Burası Terez'in kampının mezarlığı. Bulunduğumuz yer, müzenin hemen giriş kısmı burada. Mezarlıkların bir kısmı var ve önde Hristiyanların yattığı yer, hemen arka tarafta görmüş olduğunuz gibi Davut yıldızı, yani İsrail'in simgesi olan bu yıldızı görüyoruz. Orada da Yahudi mezarlığı var ve bu uzun ince yoldan içeriye doğru giriyoruz. Aslında Terez'in 1700'lerde yapılan bir kale ve bildiğimiz kalelere benzemiyor. Bir ortaçağ kalesi değil, yakın çağ kalesi. Yani yere yakın bir yapı ve üstünde var olan da yeşillikler söz konusu. Yani uzaktan bakanlar buranın bir kale olduğunu görmüyorlar. Bu kaleyi Hitler toplama kampı olarak kullanıyor. Çünkü bu nokta Nazi Almanya'sının tam ortasında, göbeğinde yer alıyor. Ve diğer toplama kamplarına trenlerle 110 bin insan buradan yollanıyor. Ve kampa giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz bu alan, buraya gelen esirlerin toplandığı alan. Her şeyin başlangıcı aslında burada. Almanya'nın dört bir yanından, Prag'ın dört bir yanından getirilen esirler işte bu görmüş olduğunuz kampta tutuluyorlardı. Arkamızda görmüş olduğunuz Almanca Arbeit macht frei. Yani çalışmak özgürleştirir. Dünyanın en büyük Nazi yalanı elbette. İçeriye girdiğimizde bu toplama kampının öyküsüne daha fazla vakıf olabileceğiz elbette. Görmüş olduğunuz bu toplama kampından bir sürü tren öldürülme kamplarına, yani yok edilme kamplarına, Auschwitz başta olmak üzere buradaki Yahudileri ve esirleri götürüyordu diyoruz ve Terez'in toplama kampını gezmeyi sürdürüyoruz.

0: ve kampa giriş yapıyoruz. O yılları yaşıyor gibiyiz. O yılların hüznü bu binanın duvarlarına sinmiş. Mahkumların kaldığı koğuştayız.
1: Burada yaklaşık olarak 1500 mahkum aynı anda kalıyordu. Görmüş olduğunuz gibi çok dar bir alan. Bunun gibi 6-7 tane koğuş var ama 1500 kişi için gerçekten çok dar. İşte Nazilerin buraya gelen Yahudi esirlere, buraya gelen mahkumlara ne kadar kötü davrandığının kanıtları. Elbette burası bir yok etme kampı değil ama yine de bir kez daha hatırlatıyoruz. Tam 33 bin kişi burada hastalıktan, kötü bakımdan ve buradaki zor şartlardan dolayı hayatını kaybetmiş. 1945 yılında Sovyetler Birliği Almanya'nın yenilgisinden sonra ilk kez bu kampa geldiğinde bu kampın görevlilerinin bile kaçtığını görmüş. Burada sadece hasta insanlar bulmuşlar. Salgın yayılmış ve Rus askerleri burada birçok salgına uğramış, hastalıklı insan mahkum bulmuş. Kaçan Nazileri ise daha sonra elbette yok etmişler.
0: Siyasi mahkumlar da bu koğuşlarda kalıyorlarmış.
1: Şu anda içinde bulunduğumuz hücrelerse tek mahkumların kalabildiği hücreler. Bu şu demek, burada siyasi mahkumlar var. Yani Yahudiler değil, daha ziyade Alman esirler tutuluyor. Hitler'e karşı çıkan muhalefet ve komutanlar burada tutuluyor. O yüzden hani hücrede ya da hapiste ne kadar torpil olur bilinmez ama buradaki şartlar Yahudilerin kaldıkları şartlarla kıyaslandığında daha iyi. Tek hücreler söz konusu ve burada yine böyle kişiye özel muamele yapılmış. Şimdi burada bu arkamda görmüş olduğunuz yazı gerçekten çok önemli. Bir numaralı hücre de çok önemli. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi Avusturya Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand'ın bir suikasta kurban gitmesiydi Bosna Hersek'te ve onu öldüren bir Sırp'tı. Adı da Gavrila Princip'ti. İşte Gavrila Princip Franz Ferdinand'ı öldürdükten sonra arkamda görmüş olduğunuz bu hücrede yatan Gavrila Princip'in işlediği suikast milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Gavrila Princip Sırbistan'da bir halk kahramanı hala ama burada bir hain. İşte görmüş olduğunuz gibi bu yazıda da bu hikaye anlatılıyor.
0: Ve mahkumların işte ne kadar zor şartlarda yaşadığını anlatan bir tablo. Banyo yaptıkları yerdeyiz.
1: Burada bir toplama kampı ve bir eziyet kampı söz konusu. Söz konusu eziyet olunca da Nazilerin üzerine yok elbette. İşte görmüş olduğunuz alan kazan dairesi. Hemen arka tarafta mahkumların birlikte duş aldıkları ortam var. Tabii kış aylarında burada -12'ler, -15'ler gözüküyor. Isıtma tertibatı yok denecek kadar az. Zaten buradaki mahkumların hastalığa sahip olmasının, salgın hastalıklarla ölmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu olmuş. Başından beri söylüyoruz. Burada bir yok etme kampından söz edemiyoruz ama salgın hastalıklardan dolayı tam 33 bin mahkum hayatını kaybetmiş. Görmüş olduğunuz bu kampta yakın, çok yakın tarihte insanlığın ne kadar gaddar olabileceğini bizler de burada bir kez daha görmüş oluyoruz.
0: O dönemin Nazileri göz boyamak için yapmışlar bu banyoyu ama hiç kullanılmamış.
1: Evet, az önce bahsettik mahkumlar çok kötü şartlarda yaşıyordu diye. Peki bu lüks otel havası nedir Ataman derseniz, bu tamamen bir göz boyama. Hatta hiç kullanılmamış fayanslar, hiç kullanılmamış evyeler, hiç kullanılmamış aynalar var burada. Bu kim için göz boyama? Kızıl Haç için. Dünya ayağa kalkıyor Terezin kampındaki uygulamalardan dolayı ve gelen protestolar üzerine Nazi Almanyası Kızıl Haç'a diyor ki Terezin kampında haksızlık yok, Terezin kampında harika bir yaşam var ve işte bunu ispat için hiç kullanılmayan bu banyoyu, bu tuvalet alanını inşa ediyorlar ve Kızıl Haç yetkilileri geldiklerinde diğer yerlere bakmıyorlar, sadece buraya bakıyorlar ve olumlu rapor vererek ülkelerine dönüyorlar.

Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık. Bugünün programı saat 11'de Santorini'de olmak. İşte tam vaktinde arkamızda görmüş olduğunuz Volkan Adası Santorini'deyiz. Santorini biliyorsunuz romantizmiyle çok bilinen bir ada. Kartpostallar hep Santorini'yi anlatır. İşte görmüş olduğunuz gibi dev dik uçurumların tepesine kurulmuş ve aynı zamanda adanın adı da bu, Santorini. Tabii ki adada birkaç tane köy var, birkaç tane kasaba var. Bunlara da göz atacağız. Santorini nasıl bir ada, beraber gezmeye, tanımaya başlıyoruz.

0: Santorini'de gemiler açıkta duruyor. Bunun sebebi kruz gemilerinin yanaşabileceği bir limanın olmaması.
1: Burada herhangi bir kruz limanı olmadığı için gelen kruz gemileri açıkta duruyor ve görmüş olduğunuz gibi botlarla yolcular karaya taşınıyor. Yani burada yanaşılacak bir limanı olmadığı için görmüş olduğunuz bu botlar misafirleri adaya çıkarıyor diyoruz. Bizler de az sonra bu botlara binerek Santorini'ye ayak basacağız.
0: Ve tender botlara geçiyoruz.
1: Tura katılmak üzere karaya çıkacağız. Önce kartımızı okutuyoruz, ondan sonra tender bota geçiyoruz. Buyurun.
0: Burada kruz yolcularının bilmesi gereken önemli bir detayı hatırlatıyoruz. Bu özel kartlarla vizesiz Yunan adaları gezilebiliyor.
1: 3 gece 4 günlük bir tura katıldık. Bugün ikinci gün Santorini'ye birazdan ayak basacağız. Görmüş olduğunuz bu kartlar özellikle kruz misafirlerine veriliyor. Pasaportlar girişte toplanıyor ve bu kartlar sizin hemen hemen her şeyiniz oluyor. Yakımızdaki 2 numara ne derseniz her tura katılacak misafirlere bu numaralar veriliyor. Ve şu anda bindiğimiz tender botlar bizi doğru otobüslere götürecek. Çünkü bir hayli kalabalık bu tur.

0: ve karaya yanaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yaklaşık 15 dakika süren bir yolculuktan sonra Atinaios limanına geldik. İşte bizi bekleyen tur otobüsleri 3 ayrı turu da alacak ve tur programlarını gerçekleştirmeye başlayacak diyoruz. Artık tekneden ineceğiz, otobüslere geçeceğiz ve bakalım neler yaşayacağız bu keyifli volkanik adada, Santorini'de.
0: Bizi bekleyen otobüslerimize geçiyoruz.
1: Evet, teknemizden indik, otobüsümüze biniyoruz. 2 numara bulduk otobüsümüzü.
0: Ve Santorini'de turumuz başlıyor. İlk durağımız İya kasabası. İya kasabası harika, görsel şölen sunan bir kasaba. Merkez Kilisesi'nin önündeyiz. Tura buradan başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Santorini turunda ilk durağımız İya. Adanın uç noktalarından bir tanesindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz kilise, merkez kilise diyebiliriz. Burada bir meydan var. Santorini'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi beyaz evleri volkanik kayalara oyulmuş. Bizde Kapadokya'yı andıran butik otelleri ve dar ara sokakları, hepsini keşfedeceğiz. İya'daki yolculuğumuza başlıyoruz.

0: Volkanik bir ada Santorini. İşte bu harika manzara eşi bulunmaz bir nimet. Bütün bu manzaraya bakan butik oteller ateş pahası.
1: Arkamda görmüş olduğunuz yapı Santorini'de İya özellikle uçurumun tepesine kurulmuş bir yerleşim ve arkamdaki bu butik oteller hakikaten geceliği 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro gibi çok yüksek rakamlara Dünya Jet Sosyetesi'nin tercih ettiği mekanlarmış. Bunu da öğrendik ve görüyorsunuz harika bir manzara var. Aşağısı uçurum kat kat ve bütün bu binalar tüfe oyulmuş butik oteller.

Santorini'nin ünlü manzarasını bulmuşuz, kaçırır mıyız? Kaçırmıyoruz elbette. İşte bu harika manzarada harika bir fotoğraf çektiriyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda, kataloglarda ya da filmlerde Yunanistan'ı tanıtan belgesellerde bu tabloyu görürsünüz. Çünkü Santorini deyince sadece Santorini'den bahsetmiyorum, Yunanistan deyince akla gelen ilk tablolardan bir tanesi bu. Arkamda görmüş olduğunuz mavi kubbeli şapel ve Santorini'nin eşsiz manzarası diyoruz. Buraya gelmişken bizim neyimiz eksik, biz de bu anı önümüzleştirelim.

0: Santorini'yi turlarken hediyelik eşyalara da bakıyoruz. Burada Yunanlarla ortak noktalarımızı keşfediyoruz.
1: Özellikle gıda ile ilgili birçok detayı, ortak noktayı görebiliyorsunuz. İşte bizim hani bildiğimiz baklavanın Yunan versiyonu baklavas. Evet, kadayıf yok mu derseniz o da var. Yunanlılarda onlar kadayıfi diyorlar ve bize de kadayıf diyoruz. Ortak kültürün bir başka örneğini de hemen göstereyim. Hani bizim meşhur lokum, bakın lokumi. Yani sonuna iyi koyduğunuz bu Yunanlı oluyor. Öyle diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi birçok güzel detay burada var ve tadabiliyoruz. Can I try it?
2: Of course.
1: Evet, tadabilir miyim diyorum. Evet diyor. Son derece lezzetli Santorini'ye has fıstıklar ama susamlı fıstıklar diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Efkarisa Parapoli.

Ve turdaki ikinci durağımız, denize gireceğiz. Özel bir plaj, Perisa Plajı. As the sun goes down. Burası volkanik siyah bir plaj. Harika bir deniz var burada.

Santorini turumuzdaki son durağımız Fiat. Volkanik bir ada dedik, volkan nerede diyenlere işte volkan ve volkanın krateri. Denizin altında kalmış ama hala gözlemlenebiliyor. Bu kara parçaları bir bütünmüş, volkan patladığında dağılmış ve her biri küçük kara parçaları yani ada olarak gözlemleniyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz adanın oluşturduğu minik bir koy var. Seçebiliyorsunuz, kameraman arkadaşım görüntülüyor. Orası yeşil bir koy. Bu koy krater yani... Volkanın ağzı diyebileceğimiz nokta orada. İşte o yeşil nokta krater ve şu anda hala oradan sıcak su kaynağı geliyor. Yani krater hala, volkan hala canlı ve aktif diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz nokta Santorini'nin kaderini değiştiren volkanın krater noktası.

0: Santorini'de Kapadokya'da olduğu gibi tüf yapısı söz konusu. Volkanik bir ada olduğu için tüfler kolaylıkla kazılıyor ve oteller inşa ediliyor. Eski yıllarda insanların yaşadığı mağaralar şimdi otellere dönüştürülmüş.
1: Evet, volkanik yapı dedik. Tabii ki volkanik yapı modern dünyada bir avantaj sağlıyor Santorini'ye. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Şu anda görmüş olduğunuz bütün bu yapılar eski yıllardaki mağaralar. Nasıl mağaralar? Tüf çünkü. Kazması çok kolay. Tünellerle birbirine bağlanan bu evler şimdilerde modern ve lüks butik otellere dönmüş durumda. İşte arkamda görmüş olduğunuz bütün bu yapılar tüf yapıların kazılarak odalara dönüştürülmesi, aynen bizim Kapadokya'daki gibi ve şimdi çok özel ve değerli butik otellere haline dönüşmüş.

0: otellerin havuzu, uçurumun tepesinde. Havuza girerken farklı duygular yaşıyorsunuz.
1: Görmüş olduğunuz gibi burada da yine geleneksel o beyaz evler, teras evler diyebileceğimiz açı mevcut. Hakikaten çok güzel bir fotoğraf çektirme noktası burası. Santorini'deki gün batımı da gerçekten çok keyifli, çok özel oluyor diyorlar. Biz de bir kısmını yakalayacağız, öyle ümit ediyoruz.
0: Santorini'nin bir başka özelliği de her daim güneş olan bir ada olması. Güneş Adası Santorini.
1: Yılın 325 günü güneş var burada. Sadece 10 gün 15 gün yağmur yağıyor. O da tropik yağmur gibi yağıyor. 2 saat ve geçiyor. Susuzluk problemini çözmek için sarnıçlar kullanıyorlar. Görmüş olduğunuz bütün bu yapıların altlarında sarnıçlar var ve o yağan yağmurun toplandığı, çiğin toplandığı o yağmur sularını kullanıyorlar. İçme suyu olarak Anakara'dan, Atina'dan, Selanik'ten buraya su yollanıyor. Ama kullandıkları, normal hayatta kullandıkları su, içme suyu değil, o sarnıçlardan geliyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: hemşirelerinin tatil ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
18: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
19: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
18: Senden ne kadar uzakta olursam kalbim o kadar yanında çarpacak.
8: Bir tesellim daha var. Çocuğum,
18: siz büyük bir kabiliyetsiniz Zoya. Büyük.
19: Engin, yalvarırım dinle beni.

0: gelir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
1: Adını anmayacağım. Bugün 16.15'te TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'daya hoş geldiniz. Ve 4 yeni yarışmacımız var burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri hemen kısaca tanıyalım. Mehmet Bey merhaba.
2: Merhabalar. Ben Mehmet Kardaş. 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Burada aile hekimliği yapıyorum. Yarışmanıza katılmak istedim.
0: Doktorsunuz.
2: Evet.
0: Ne güzel. İpek Hanım.
3: Merhabalar. Ben İpek Çevik. 21 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Aynı zamanda tenis hocalığı yapıyorum. Eski tenisçiyim, milli tenisçiyim.
0: Eski milli tenisçisiniz. Evet.
4: Saçlar böyle doğuştan.
0: Doğuştan. Hep böyle
4: soran
0: miydi?
4: Soran oluyor çünkü böyle yaptırdın mı falan diye de.
0: Hep böyleydi.
4: Evet, hep böyleydi.
0: İlginç bir tarz.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve Meltem Hanım.
5: Meltem Yurtçakay. Ben de 93 doğumluyum, Eskişehirliyim. 3,5 yıldır özel bir hava yolu şirketinde kabin memurluğu yapıyorum. 1 yıldır da evliyim. Böyle.
0: 1 yıldır da evlisiniz.
5: Evet.
0: Ne güzel. Hayırlı olsun diyelim.
5: Teşekkür
0: Mutluluklar
5: ederim.
0: Diliyoruz. İlerleyen dakikalarda yarışmayla beraber sizleri biraz daha fazla tanıma fırsatımız olacak. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 4'er soru olmak üzere. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyun etabı. Burada ise her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Eğer bir kişi bilirse doğru cevabı, o zaman çarpı 2 puana sahip olacak. En fazla puan alan yarışmacımız da finalde 5000 lira para ödülü için yarışacağız. 20 saniyede süreniz var. Bana bir sorunuz var mı?
2: Yok, teşekkürler.
5: Teşekkür.
0: O halde başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Yeni haftanın ilk sorusu geliyor. Önce konu başlığına gidelim.

efsane animasyonlarla başlıyoruz yarışmamıza. 1995 yılında Türkiye'de gösterime giren ve klasik animasyon filmlerinin başarılı temsilcilerinden biri. Bu animasyon filmi sinemada heyecanla izleyen çocuklar şimdi 30'lu, 40'lı yaşlarındalar. Animasyon film yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor. Yavru aslan Simba, ormanın kralı olan babası Mufasa'ya hayran. 1998'de serinin ikincisi, 2004'te üçüncüsü vizyona girdi. 1994 yılında vizyona giren animasyon filmin yeni bir versiyonu olarak 3D animasyon tekniğiyle tekrar çekildi ve vizyona girdi. Yeni nesil çocuklar da yavru aslan Simba'nın maceralarını 3D animasyon tekniğiyle izlemiş oldular. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu animasyon film serisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Mehmet Bey.
1: Aslan Kral.
2: Buz devri.
0: İpek Hanım.
2: Ya ben Aslan Kral olduğunu düşündüm ama neden onu yazdım bilmiyorum.
0: Neden yazdınız onu?
2: Herhalde izlediğimiz animasyondan dolayı.
0: Yani. Animasyon film deyince aklınıza buz devri mi geldi?
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
1: Aslan Kral.
3: Ben yaklaşmışım. Ormanlar kralı dedim ben de.
0: Ormanların kralı aslan olur ama... acaba filmin adı Ormanlar Kralı mı?
3: Değil galiba.
0: Evet. Ben doğrusunu söylemek gerekirse 4'te 4 bekliyordum ama... bakalım puanlar kime gidiyor? Cevabı görelim. Aslan Kral olacaktı. Şimdi tabii 1994'e götürdük belki ama... 2019'da bu filmin az önce belirttiğim gibi 3 boyutlusu ve aynı zamanda IMAX olanı vizyona girdi ki dünyada şu anda animasyon filmleri içerisinde 1 milyar 650 milyon dolarlık hasılatıyla rekor kırmış ve birinci sırada olan bir filmden bahsediyoruz. O yüzden hani ta 94'lerde yayına girdi demeniz bir mazeret olmayacaktı. 2 doğru cevabı gördük ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Değerli taşlar konu başlığımız. İstiridyen içinde oluşan değerli bir madde. İstiridye kapakçıklarının arasına kum girmesiyle oluşumu başlar. İstiridye kumu yabancı bir madde olarak algılar ve atmaya çalışır. Ondan kendini korumak için de sert, katı, güçlü ve parlak yapıdaki sedef mineraliyle sarmaya başlar. Zamanla bu yabancı madde parlak ve sert bir taşa dönüşür. Bu durum yaklaşık 3 yıl sürer. Bu süre 7 yıla kadar da uzayabilir. Sonuçta ışığı hem içine çekip hem de yansıtan bu değerli madde ortaya çıkar. Rengi siyah olanlarla yüzeyi lekesiz ve pürüzsüz olanlar daha değerlidir. Sorumuz gelsin. İstiridyenin içinde oluşan değerli maddenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Onun bir tatlı su olanı var, bir de tuzlu su olanı var. En değerlisi tuzlu su olanı. Yani tuzlu suda olan. Çünkü daha büyüktür ve daha parlaktır. Acaba bildi mi yarışmacılarımız? Buyurun cevaplar lütfen. Mehmet Bey.
1: İnce.
0: Bir de isteği de
1: çizmeye çalıştım ama.
0: Yo, olmuş olmuş. Olmuş. Hatta İpek Hanım da denemiş.
2: İnci diyorum.
0: İnci diyorsunuz.
1: İnci.
0: Ulaş Bey'den de aynı cevabı gördük.
3: İnci.
0: Takılarla aramız nasıl İpek Hanım?
2: İyi, güzel, severim. Takarım.
0: Var mı inci?
2: İnci kolyem vardı, takmadım.
0: Gerçek mi?
2: Sanırım gerçek, annemin. Gerçek herhalde.
0: Anneden kalmaysa eğer gerçektir büyük ihtimalle. Sizin nasıl Meltem Hanım?
3: Benim iyi ama henüz bir inci şeyim yok.
0: Sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırabileceğinizi biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum. O kadar şey, bir net bir bilgi.
2: Israrak olabilir belki.
0: Efendim?
2: Israrak olabilir belki.
0: Israrak.
2: Evet.
0: Yok, o sürtmüyor. Şöyle tutacaksınız ateşe. Yani tabii bir maşayla tutacaksınız. Eğer en ufak bir zarar görmüyorsa gerçektir.
2: Ha.
0: Aksi takdirde zaten erimeye başlar. 4 tane inci var. Pırıl pırıl parlıyor yarışmacılarımız. Bakalım doğru cevap ne? Doğru cevap inci olacaktı. Böylelikle 4-4 doğru cevap. İkinci soruda geldi. Hemen bekletmeden 3. sorumuza geçelim.

Biraz spor diyoruz şimdi. Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. 20. yüzyıl ortalarında kendi sağlığını düzeltmek için bu yöntemi geliştiren bir Alman araştırmacının adını taşır. Minder üzerinde ya da özel olarak tasarlanmış aletlerle yapılır. Vücudun her bölümünü çalıştırmaya yöneliktir. Egzersizlerinin temel amacı zihin-beden bütünlüğünü sağlamaktır. Özellikle kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Sorumuz gelsin. Minder üzerinde ya da özel aletlerle yapılan egzersiz sisteminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: İçinde yoga var, kayak var, dans var. Vücut geliştirme var, aletlerle çalışma var. Her birini içinde barındırıyor. Acaba doğru cevap ne? Buyurun lütfen.
1: Ben pilates diye düşündüm ama doğru mu bilmiyorum.
0: İpek Hanım?
2: Ben yoga dedim. Zihinsel dediğiniz için yogayı düşünmüştüm.
3: Ben isimden gittiği için pilates olacağını düşündüm.
0: İsimden gittiği için?
3: Evet.
0: Alman araştırmacı deyince mi?
3: Yok, hayır.

0: Bir kendi ismini verdiği bir spor demiştiniz. Evet, Alman.
1: Oradan evet, Alman bir araştırmacı olarak.
0: Bilmiyorum açıkçası.
1: Peki. Ve
2: ben de yoga dedim. Daha çok kadınlar yapar dediğiniz için aklım direkt yogaya gitti.
1: İki yoga, iki pilates. Doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap pilates olacaktı. Az önce bahsetmiş olduğum o Alman araştırmacı da pilates. Çocukken rahatsızlığı, kasla ilgili, kemiklerle ilgili ve aynı zamanda astımla ilgili rahatsızlığı var. İlk etapta eşiyle beraber ofis açıyorlar. İşin ilginç tarafı, sadece erkekler gidiyor. Daha sonra kadınlar gitmeye başlıyor. Günümüzde ise kadınlar daha fazla tercih ediyor ama erkeklerin de pilates yapabileceğini buradan da iletmiş olalım. Ve ilk etabında son sorusuna geçelim. İşte konu başlığımız.

0: Bakalım hangi hastalıkla ilgili detaylar aktaracağım. Bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan bazı yapıların bozulmasına sebep olur. Bu nedenle yiyeceklerdeki besinin emilmesi engellenir ve ince bağırsakta hasarlar oluşur. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı tahammülsüz olur. Gluten içeren yiyecekler yediklerinde onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Hastalar bu nedenle glutensiz özel ürünleri tüketmektedir. Sorumuz gelsin. Hastaların glutenli yiyecekleri tüketemediği sindirim sistemi rahatsızlığının adı nedir? Süreniz başladı. Doktor Bey hemen aldık. Yazmaya başladı.
1: Evet.

0: Bayağı da uzun yazdı.
1: Bir şey çizdim aslında, yaz onu.
0: Çizdiniz. Evet. Peki, cevaplarınız lütfen.
1: Çölyak. Bir de size bir başak çizmeye çalıştım şöyle.
0: Çölyak cevabı veriyor. İpek Hanım.
2: Ben siroz dedim.
0: Sirozla ilgili iş bilginiz var mı?
2: Evet, bu olmadığını biliyorum. Boş kalmasın diye yazdım.
0: Aklınıza o mu geldi?
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Bu hastalığa sahip bir yakınım vardı ama adını hatırlayamadım.
2: Çok yağlı.
0: Ve
4: benim de aynı şekilde yakın bir arkadaşım var aslında ama gelmedi aklıma.
0: Siz de o yüzden
4: boş kalmasın diye
0: gluten yazdınız.
4: Ne yapayım?
0: Evet. İyi olmuş. Cevaba gidelim o halde. Çölyak doğru cevap olacaktı. Mehmet Bey tek başına doğru cevabı bildi. Ve ilk etabın bu 1000 puan değerindeki son sorusuydu. Tek başınıza bildiğiniz için bir doktor olarak 2000 puanı da haneye yazdırdınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve puan durumuyla bakalım neler olmuş. Mehmet Bey 3250 puanda. Ulaş Bey 1250 puanda. Ve iki hanımefendi yarışmacımız İpek Hanım ve Meltem Hanım şu anda ilk etapta 250 puan toplayabildiniz. İkinci etaba geçiyoruz. Adı
2: dikkat
0: etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabındayız. Cevap sorunun içinde yer alacak artık. Ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dünyanın en garip ama çok fazla özelliklerine sahip olan bir kuşuyla devam ediyoruz. Baykuşun dünyada 220 türü vardır. Boyunlarını her iki yöne doğru 135 derece döndürerek toplam 270 derecelik bir görüş sağlarlar. Genellikle kuşların boyun bölgesinde 7 omur bulunmaktadır. Baykuşlar ise 14 omura sahiptir. Baykuşların kulak şekilleri türlerine göre farklılık gösterir. Dünyadaki en küçük baykuş 12-15 santim boyunda ve sadece 42 gram ağırlığındaki elf baykuşudur. En büyük Kuzey Amerika baykuşu 82 santim uzunluğa kadar ulaşabilen büyük gri baykuştur. Hayvanlar arasında en iyi gece görüşüne sahip olan canlıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre baykuşların boyun bölgesinde kaç omur bulunur? Süreniz başladı.

0: İpek Hanım 4 saniyeniz kaldı. Süre bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: 7.
0: 7 cevabı geldi Mehmet Bey'den İpek Hanım.
2: 7.
1: 14.
0: Ulaş Bey 14 diyor.
2: 14.
0: Ve Meltem Hanım da 14 diyor. 2 tane 7, 2 tane 14 var. Mehmet Bey bir şey söyleyecek.
1: Aynen. Ben eminim aslında. Dinledim çünkü insanlarda da 7 omur var boyun bölgesinde. Aynı insanlarla.
0: İnsanlarla aynı.
1: Aynen.
0: Peki insanlar baykuş gibi kafayı buradan bu tarafa doğru böyle döndürebiliyor mu?
1: Maalesef.
0: Döndüremiyorlar. Nasıl olacak peki o zaman insanlarla aynı sayıya sahipse omur olarak?
1: Ya hareket açısı farklı. 14 dedikleri de toplam omur sayısıydı baykuşların.
0: Toplam.
1: Evet.
0: Peki ben ne dedim acaba? Gidelim mi doğru cevaba? Cevap soruda. Genellikle kuşların boyun bölgesinde 7 omur bulunmaktadır. Baykuşlar ise 14 omura sahiptir. Cevap soruda. Doğru cevap 14 olacaktı ve böylelikle Ulaş Bey ile Meltem Hanım'a puanları veriyoruz. Var mı sorunuz Mehmet Bey?
1: Yanlış anlamışım, getirdim.
0: Yanlış anlamışım. Peki, yeni soruya gidiyoruz o halde.

Çakralar. Bakalım neler var içinde. Bedenimizde enerji akışını dengeleyen 7 ana çakra bulunur. Kök çakra, birinci ve en yoğun enerjili çakra. Kuyruk sokumunda bulunur. Varoluşun temelini, güvenliği, aidiyet duygusunu temsil eder. Sakral çakra, göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. Solar plexus çakra, göbek deliğinin üç parmak üzerindedir. Cesaret, güç, dayanıklılık, özsaygı, empati ve iradeyi temsil eder. Kalp çakrası, göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. Huzurun, aşkın ve sevginin temsilcisidir. Boğaz çakrası, boğaz bölgesinde bulunur, sağlıklı iletişimi ve dürüstlüğü ifade eder. Alın çakrası, alnın gerisinde, iki kaşın ortasında, burun kökündedir, karar almayı temsil eder. Taç çakra, başın tepe noktasında bulunur, gerçek yaşam amacını, anda kalabilmeyi ve bilinçli farkındalığı ifade eder. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eden hangi çakradır? Süreniz başladı.

0: Son saniyelerde yarışmacılarımız yazdı ve bakalım neler yazmışlar. Buyurun lütfen.
1: Emin değilim ama sakral çakra diye hatırlıyorum.
0: Sakral çakra geldi. İpek Hanım.
2: Ben Solar Hasulius diye duydum sizden.
0: Hatta yazarken yazdınız, okurken de bayağı bir zorlandınız, bakmak zorunda kaldınız.
2: Evet.
0: Ulaş Bey?
3: Benim kafam kendini boşa attı da ismini unuttum ya.
0: Her şey gitti mi bir anda?
3: Gitti gerçekten.
0: Konu başlığımız neydi, hatırlıyor musunuz?
3: Evet, çakralar.
0: Çakra, onu hatırlıyorsunuz. Meltem Hanım?
4: Ben de sakral dedim ama ben de emin

0: Zamanlar gidiyor demek Mehmet Bey ve Meltem Hanım. İlginiz var mıdır?
1: Çakralar ama yok.
0: Mehmet Bey, bilimsel olarak gözlemlenemeyen ve kanıtlanamayan aslında bilimin içerisinde yer almaz ki çakrada öyle bir durum söz konusu. Ne diyorsunuz bu işe?
2: Ben de çok bilgi sahibi değilim ama ben şey yapıyorum, ilgi duyuyorum. Biyolojik enerji türlerine falan inanıyorum ve faydalı olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Yoga aslında çakra açmak için bayağı bir faydalıymış. Aynen. Öyle diyorlar İpek Hanım.
1: Daha önce yoga yapmadım.
0: Peki, yeni sorumuza geçiyoruz o halde. Safranbolu, buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim o güzel yere. Safranbolu, Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesidir. Klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihi evleriyle ünlüdür. Safranbolu ismini bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alır. Şehir tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Safranbolu, Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından 1196'da ele geçirilip Türklerin egemenliğine girmiştir. Selçukluların idaresindeyken şehrin adı Zalifre oldu. Daha sonra sırasıyla Çobanoğulları ve Candaroğulları beyliklerinin egemenliğinde kaldı. 1423'te ise Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Sorumuz gelsin. Safranbolu hangi sultan döneminde Selçuklu egemenliğine girmiştir? Süreniz başladı.

0: O Safranbolu evlerinde harcına dönemde, o Osmanlı döneminde yumurta akı koyarlarmış. Ve depreme de o kadar dayanıklı ki en ufak bir sıkıntı yaşamazmış Safranbolu evleri. Bakalım hangi yarışmacımız daha dikkatli dinledi beni? Buyurun cevaplar lütfen. Mehmet Bey.
1: Muhittin Mesut Şah diye aklımda kaldı.
0: İpek Hanım.
2: Ben ikinci Kılıçdaroğlu'nun oğlu dediniz. Ben o yüzden bunu yazmak istedim ama emin değilim.
0: Ulaş Bey.
1: Ben komple salladım boş kalmasın diye.
0: Üçüncü Abdülaziz dediniz. Ve Meltem Hanım?
3: Ya ben de unuttum duydum. Mahmut gibi bir şey duymuştum. Sanki öyle ikinci Mahmut Zührem Şah gibi bir şey yazdım.
0: Evet. Boş kalmasın diye güzel isimler uydurduğunuzu buradan görebiliyorum aslında.
1: Yanlış.
0: Acaba ben ne demişim? Gidelim mi doğru cevaba? Cevap soruda. Safranbolu, Selçuklu Sultanı, 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından 1196'da ele geçirilip Türklerin egemenliğine girmiştir. Cevap soruda. Muhittin Mesut Şah cevabı. Böylelikle Mehmet Bey yine tek başına doğru cevabı bildi. Alkışlıyoruz kendisini. 8250 oldu. Artı 4000 daha koyduk oraya.
1: Evet.
0: Mehmet Bey, uzak ara lider durumdasınız şu anda.
1: Şu an mutluyum.
0: Siz nerelisiniz?
1: Ben Diyarbakırlıyım.
0: Aa ne güzel. Aynen. Diyarbakır neresinden?
1: Merkezinde oturuyoruz. Ben de şey söyleyecektim. Diyarbakır'da surlarımız var biliyorsunuz. Onların da harcında yine yumurta akı kullanılmış zamanında. Bu yüzden de yıllardır ayakta duruyorlar.
0: Evet, Diyarbakır'a buradan selam. Ben de 3 sene yaşadım Diyarbakır'da.
1: Ne güzel.
0: Çermik'te yaşadım.
1: Aa ne güzel.
0: Ama onun dışında tabii akrabalarımız da Diyarbakır'da yıllarca orada da ordular. Hala olanlar da var. Sürekli gittiğim bir yerdir. Çok da severim. Çok güzel bir yerdir Diyarbakır.
1: Teşekkür ederiz.
0: Meltem Hanım.
3: Efendim.
0: Siz nerelisiniz?
3: Eskişehirliyim ben de.
0: Eskişehirlisiniz. Ne güzel. Tüm yarışmacılarımızla ortak bir yönümüz var aslında. Ben de Eskişehir'de 4 yıl kaldım. Şimdi ikinci etabın son sorusuna geçiyoruz artık. 8. sorumuz, konu başlığımız geliyor.

Senin en önemli yapılarından biri Celsus Kütüphanesi'dir. Milattan sonra 110-135 yılları arasında Küçük Asya valisi Celsus onuruna oğlu tarafından yaptırılmıştır. Antik dünyanın kütüphaneleri büyüklüklerine göre ilk İskenderiye, sonrasında Bergama, ardından Celsus Kütüphanesi olarak sıralanır. İki katlı olarak inşa edilen yapının dış cephesi 17 metre yükseklikte ve 21 metre genişlikte mermerdendir. Kütüphanede yaklaşık 9500 ila 12000 arasında kitap rulosu olduğu tahmin edilmektedir. Kütüphanenin cephesini süsleyen heykeller 4 erdemi temsil eder. Bilgelik, cesaret, kader ve bilim. Sorumuz gelsin. Antik dünyanın en büyük kütüphanesi hangisidir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye İpek Hanım. İpek Hanım, İpek Hanım.
1: Of
0: İpek
1: ya.
0: Hanım, 20 saniye yetmiyor herhalde İpek Hanım. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Ne adı ya?
2: İskenderiye.
0: İpek Hanım.
1: Ben Küçük Asya yazacaktım. Sonra Belgama yazmak istedim.
0: Küçük Asya yazacaktınız.
1: Evet, sonra Belgama yazmak istedim.
0: Ben hiç Küçük Asya dedim mi?
1: Küçük bir şey dediniz de. Söyle, acaba şey
0: var
1: mi
0: ama...
1: dediniz? İşte o yüzden Belgama yazdım.
2: Vali ismiydi sanki.
0: Ulaş Bey.
3: İskenderiye.
4: Ben de İskenderiye dedim.
1: Bilmiyorum ya. Allah'ım.
0: Üç tane İskenderiye var. Bir de Küçük Belgama var.
1: Evet.
0: Kendi yazdığı cevabı gülen bir yarışmacımız da var aynı zamanda. İpek Hanım, hep böyle güler yüzlü müsünüz?
1: Çoğunlukla, evet.
0: Çoğunlukla. Acaba ben ne demişim? Antik dünyanın kütüphaneleri büyüklüklerine göre ilk İskenderiye, sonrasında Bergama, ardından Selsus Kütüphanesi olarak sıralanır. İskenderiye olacaktı en büyük kütüphane ki yıkılmış, daha sonra onun yerine yenisi yapılmış. Şu anda aşağı yukarı 400 bin, 500 bin kitap olduğu belirtiliyor ama 8 milyonluk kitap alabilecek raflar var yeni kütüphanede. Artık 4 soru kaldı yalnız, hatırlatayım.
1: Evet.
0: Fakat 4 soru deyip de az diye düşünmeyin.
1: Evet.
0: Artık çünkü puanlar artacak ama ikinci etabı bitirdik. Puan durumunu bir hatırlatayım. Mehmet Bey 8950 puanla lider durumda şu anda. Ulaş Bey ve Meltem Hanım 2950 puandasınız. İpek Hanım'ın kaç puanı var?
1: 250.
0: 250. Üçüncü etaba geçiyoruz şimdi. Artık akıl oyun etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap. Akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri artık 3000 puan oldu. İpek Hanım, sizin gibi bir yarışmacımız vardı. İki etabı 250 puanla geçti. Üçüncü etaptaki performansıyla finale çıktı. O yüzden yarışmaya tutunmaya devam.
1: Yok, bırakmıyorum zaten.
0: Bırakmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Şöyle bir denizleri açılalım bakalım. Nusrat Mayın Gemisi Almanya'da özel bir mayın dökme gemisi olarak inşa edildi. 3 Eylül 1914'te Çanakkale'ye geldi. Başta Nusrat olan adı zamanla Nusret olarak kullanılmaya başlandı. Nusrat'ın döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale Harekatı'nın kaderini değiştirdi. Nusrat'ın mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Buve, onun ardından Inflexible ve Bolva zırhlarını sulara gömdü. Bu nedenle Nusrat, dünyanın en ünlü mayın gemisi unvanını kazandı. Nusrat mayın gemisinin maketi bugün Çanakkale'de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu Çimenlik Kalesi'nin önünde sergileniyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlar kaç düşman zırhlısını sulara gömmüştür? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: 3 dedim ben.
0: Mehmet Bey 3 dedi. İpek Hanım?
2: 639.
1: Maşallah.
0: 639 dediniz. Mehmet Bey niye gülüyorsunuz?
1: Çok fazla bir sayı.
2: 3 kadar az olamaz bence yani.
1: 3-4 geçiyor. Bence...
0: 3 kadar da az olamaz diyorsunuz.
2: Tabii.
0: Buna Ulaş Bey ne diyecek?
3: Ben döşediğim mayın sayısına yakın bir şey yazmaya çalıştım sanırım.
0: 18 bin mayın döşedi diye yazdınız.
3: Evet.
0: Sorumuz kaç düşman zırhısını sulara gömmüştür?
3: Farkındayım evet.
0: Kötü dediniz oldu. 18 binle siz de arttırıyorum dediniz İpek Hanım'a karşı.
3: Gelsin.
0: Meltem Hanım.
4: Ya ben de 690 gibi bir şey duydum.
2: Ay
4: ama...
2: İnşallah benimki doğrudur Allah.
1: Mürettebat sayısı.
0: Şimdi mazeret de ben bir şey duydum. Benim sesimi net duyabiliyorsunuz herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Mehmet Bey çünkü duyabiliyor musunuz? Yani bana daha yakın gibi görünüyorsunuz ama.
1: Duyuyorum gayet net.
0: Ben ne demiştim acaba bu rakamlarla ilgili? Mehmet Bey.
1: Aslında isim saydınız orada. Birkaç isim saydınız. Oradan ben 3 dedim o yüzden.
0: Kaç isim saydım?
1: 3 ya da 4 isim saydınız.
0: 3 ya da 4. O yüzden siz de emin değilsiniz.
1: Evet.
0: Doğru cevabı görelim mi o halde? Doğru cevap 3 olacaktı. İşte 1 ne dedim? Bouvet. Fransız gemisi. 2 Inflexible ve Bolva. Bu zırhları sulara gömdü. İpek Hanım.
2: Çok iyi gidiyorum bence.
0: İpek Hanım'a biraz moral verelim mi arkadaşlar?
1: Yapabilirsin.
0: Mehmet Bey, alkışların çoğu da size gelsin.
1: Teşekkür
0: ederim. Çünkü 14.950 puan oldu. Tek başınıza kaçıncı kez cevabı biliyorsunuz?
1: 3 herhalde.
0: 3, evet. 3. kez. Ve her etapta böyle 2000, 4000, şimdi de 6000. 3 soruyla birlikte 12.000 puan geldi.
1: Evet.
0: Meltem Hanım ve Ulaş Bey, matematiksel olarak şansınızın devam ettiğini ifade edeyim bu arada. Hatırlatmış olalım. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dublörlük sinema dünyasında geziyoruz şimdi. Dublör film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara denir. 1903'te Guinness Rekorlar kitabına giren ve Büyük Tren Soygunu isimli filmde resmi olarak dublörlük yapan ilk kişi Frank Hannaway oldu. Bu filmde attan düşme sahnesinde oynadı ve en ufak bir yara almadı. 1908 yılında The Count of Monte Cristo filminde geçmişte yapılan en tehlikeli ilk hareket yüksek bir kayalıktan şelalenin içine atlamak oldu. Bu hareketi gerçekleştiren kişi bir akrobat ve sirk artistiydi. Yaptığı tehlikeli atlayış onun ilk ve son işi oldu. İlk kez 1915'te Helen Gibson hareket halindeki bir treni atlayarak kadınların da bu işi yapabileceğini gösterdi. 1924 yılında Harry Arias Frobos dublörlüğün çeşitlerini icat etti. Sorumuz gelsin. İlk kez dublör kullanılan film kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: son saniyeyi tükettik ve süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. İpek Hanım hala hesaplamaya çalışıyor şu anda bir şeyleri ama.
1: Sağlama yapıyor şu an.
0: Çıkarmayı doğru yapabildim mi acaba diye bakıyor. Biz de bir görsek mi İpek Hanım?
2: Doğru herhalde.
0: Kaç çıktı Mehmet Bey?
1: 118.
0: 118 çıktı İpek Hanım.
2: 118.
0: 2021'den...

0: 1900 çıkardınız. Uzun uzun bakmanızın sebebi acaba doğru çıkarabilmiş
1: evet
0: miyim?
1: Evet ya, yanlış çıkar tabii.
0: Ulaş Bey?
2: Evet, 118.
0: 118. Meltem Hanım?
3: 118. Benim Meltem çıkartmam Hanım. Yanlış.
0: Efendim?
3: Ben onu sonra kafamdan çıkarttım. Burada yanlış yapmışım, sonra orada kafamdan.
0: Nerede yanlış yapmışsınız?
3: Şurada sen... Aa, ya orada da 118 yapmışım. Evet.
0: Heyecandan mı?
3: Evet.
0: İki tarafta da 118 aynen. yazıyor da.
3: Evet.
0: Birinci biri anladım da ikinci birazcık...
3: Altında şeyi var, şöyle çizgisi var.
0: Çizgisi var. Ha, 118'in altını çizdiniz siz.
3: Şöyle.
0: Peki. Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Doğru cevap ne? 118 olacaktı doğru cevap ve böylelikle... Dört yarışmacımız da puanları aldı. İpek Hanım, uzun bir sürenin ardından ışık yeşile döndü. Artık geçebilirsiniz herhalde.
1: Umarım, geçerim.
0: Final öncesi şu anda son iki sorumuz kaldı. 11 ve 12. 11. Evet. sorumuzun konu başlığına gidiyoruz. İtalya'ya götürüyorum şimdi sizleri. Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde yer alan Pisa şehrinde bulunuyor. Yapımına 1173'te başlanan ve inşası 199 yıl süren kulenin savaş nedeniyle tam bir yüzyıl ara verilen inşaatı ancak 1272'de tamamlanabildi. Pisa Kulesi her yıl milimetrenin 10'da 7'si kadar, yani 100 yılda 0.7 santim eğilmeye devam ediyor. Pisa Kulesi'nin yüksekliği 55.86 metre, kalınlığı 2.44 metre. Yaklaşık 14.500 ton ağırlığa sahip. Üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen kulenin tepesine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. En üstteki çanların bulunduğu 8. kat silindir biçimine sahiptir. Pisa Kulesi'nin 6 ana sütun dizisinden oluşan 8 katı var. 8. katında her biri bir notaya denk gelecek şekilde 7 tane çan bulunmaktadır. Her katı sütunlar üzerinde yükselen kulenin ilk katında 15, ondan sonraki 6 katında 30'ar sütun bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Pisa Kulesi 300 yıl sonra toplam kaç santimetre eğilmiş olur? Süreniz başladı.

0: 1990 yılında yıkılabilir tehlikesi nedeniyle 800 yıl sonra, tam 800 yıl ziyaretçilere açık bir kule ve 2001'e kadar kapalı, 45 santim doğrultuldu. Ve hala ama her böyle yıl sanki biraz daha eğilme oluyor. Cevaplarınız lütfen.
1: 2.1 santim.
0: 2.1 santim. İpek Hanım.
2: 0.7 demiştiniz.
0: Evet.
2: Yani 2.
0: Ne yazdınız İpek Hanım? Yani hani ben görüyorum da sizin de söylemenizi bekliyorum.
2: Yani 0.7 yani 0.7 santim 2.1 santim yapar.
0: Yani cevabınız?
2: 2.1.
0: Noktası yok yalnız orada.
2: Ya işte böyle boşluk bırakarak nasıl 2.1 mi yapsam, boşluk mu şey yapsam. Yani 0.7'yi biliyorum 2.1 olduğunu.
0: Peki siz 21 yazdınız ama.
2: Evet, 100 yılda bir dediniz. 100 yılda bir 0.7 santim eğiliyor dediniz. Ben de bu şekilde yazdım ama kabul eder misiniz ki?
1: Kabul edelim bence.
0: Mehmet Bey kabul yani, edelim diyor.
2: Bir zamanlar boşluk bırakılıyordu.
0: Bir zamanlar boşluk bırakılıyordu. Değil Ulaş Bey.
3: Ben 60 milimetre olarak hesapladım bir şekilde.
0: 60 milimetre olarak hesapladınız.
3: Birim yazmayı
0: 300 yıl sonra yani. 60 milimetre eğilebilir diyorsunuz. Meltem Hanım.
4: 210 santim yaptım ama bilmiyorum, emin olamadım şimdi.
0: Siz 210'u da...
4: Çok emin yapmıştım aslında ama...
0: 300 çarpı 0.7...
4: Evet.
0: 210 santim mi çıkıyor peki?

0: Evet.
1: Açılmıyor mu öyle?
2: Doğru cevaba gidelim o halde. Bir görelim bakalım kaç çıkıyormuş. 2.1 olacaktı. Mehmet Bey, tek başınıza yine doğru cevabı bildiniz. Alkışlıyoruz.
3: Kabul etsek olmaz mı İpek Hanım'ın da? Gönlü kalmasın.
2: Siz ama 21 yazdınız İpek Hanım. Uzun uzun düşündünüz, sonra baktınız, sordum, bir daha sordum.
0: Ya evet ama 0.7 olduğunu biliyorum.
2: Bir tek 0.7'yi doğru olarak bildiniz ama işte mesela Meltem Hanım da 0.7'yi bildi.
0: Evet.
3: Ya ben 10 santimde 2 santim oynayacak bir şey mi aklıma kaydetmişim, ne yaptıysam? Heyecandan birazcık elim ayağım.
2: Serhat Bey 17.700 ile puan rekoru kırmıştı. Mehmet Bey, kendisi Diyarbakırlı ve bir doktor karşımızda. Bugün diğer yarışmacılarımız gibi o da aramıza yeni katıldı. Ve artık yeni bir rekortmen var. Mehmet Bey'i bir de rekor için alkışlıyoruz. Yarışma tarihindeki en fazla puan alan yarışmacımız oldu. Finali garantiledi. Birazdan final için onunla yarışacağız. Ama kime veda edeceğiz? O henüz matematiksel olarak belli değil. O yüzden 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Buradan sevgiler, kucak dolusu sevgiler Sezen Aksu'ya. Türk popunun minik serçesi Sezen Aksu'nun 400'den fazla şarkısı bulunuyor. Sanatçının 1978 yılında çıkan Kaybolan Yıllar şarkısının söz ve müziği kendisine ait. 1984'te çıkan Tükeneceğiz, bugün hala dillerden düşmeyen bir aşk şarkısı. Yine aynı yıl çıkan Geri Dön, Sezen Aksu ve Onur Tunç imzası taşıyor. 1993'te çıkan Masum Değiliz'in bestesini Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı birlikte yaptı. 1989'da çıkan Şinanay, sanatçının en hareketli şarkılarından biri. Şarkının sözleri ünlü şair Melih Cevdet Anday'a ait. 1991'de çıkan Hadi Bakalım'ın sözleri ise Aysel Gürel imzası taşıyor. 1995'te çıkan Rakkas, sanatçının en hareketli şarkılarından biri olarak da biliniyor. Sorumuz gelsin. Sezen Aksu, Şinanay şarkısını Geri Dön şarkısından kaç yıl sonra çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Müzikle aramız nasıl Ulaş Bey?
1: Güzel.
0: Yani sever misiniz? Müzik Sezen Aksu şarkılarını. Severim.
2: Sezen Aksu şarkılarını çok dinlemem ama ben çok tabii insan Türkiye'de yaşadığı sürece haşır neşir oluyor.
0: Haşır neşir oluyor. Siz hazır kaldırdınız cevabınızı. Sohbete madem öyle diğer cevaplarla da beraber devam edelim. Diğer yarışmacılarımızı da görmüş olalım böylelikle. Mehmet Bey?
1: 7 diyorum.
0: 7 diyorsunuz. İpek Hanım?
3: 6.
0: 6. Ulaş Bey?
2: 4 dedim.
0: 4 dediniz.
3: 7 dedim ben de.
0: Siz de 7 dediniz. Meltem Hanım sizin nasıl Sezen Aksu şarkıları?
3: Aa, çok severim. Çok severim.
0: Hangisidir favori şarkınız?
3: İzmir'in Kızları.
0: İzmir'in
3: evet,
0: Kızları.
3: Evet, çok hoşuma gidiyor.
0: İpek Hanım?
4: Efendim?
0: Sizin hangisi Sezen Aksu şarkınız?
4: Yani ben dinlemedim daha önce. Yani...
0: Dinlemediniz mi? Sezen Aksu şarkısı mı dinlemediniz?
4: Yani pek o tarza hiç yönelmedim, o yüzden hiç dinlemedim. Kendim açıp hiç dinlememişimdir. Hani bir yerde çaldıysa dinlemişimdir.
0: Hangi tarz sizin tarzınız?
4: Yani herhangi bir alternatif. Alternatif. Yani.
0: Alternatif. Alternatif tarz.
4: Aynen alternatif.
0: Ulaş Bey duydunuz mu alternatif tarz? Kaşlar böyle kalkıyor Ulaş Bey.
2: Dinliyorum.
1: Alternatif tıp var da müzik duymamıştım işte.
0: Nasıl bir tarzdır o alternatif tarz? Vallahi ben de tutuluyorum.
4: Alternatif müzik diyorlar. Alternatif müzik diyorlar.
0: Alternatif müzik diyorlar. Şarkıcı ismi var mı mesela örnek verebileceğim?
4: Yani Türk şeyleri var. Ne denir ona? Grup.
0: Rock müzik mi demek
4: istiyorsunuz? Yani rock tam değil. Yani ben de tam
0: müzik
4: olarak ne dinlediğimi bilmiyorum açıkçası.
0: Özgün
4: ona...
0: müzik mi?
1: Özgün tarzı.
4: Yani alternatif diyorlar. Ben de ne dinlediğimi bilmiyorum. Ben de o yüzden öyle.
0: Kafamı buralara bulmak istiyorum şu anda. Ulaş Bey, İpek Hanım ne diyor?
2: Ya Radiohead tarzı grupların olduğu bir...
0: Işte, hangi tarz?
2: Radiohead bilir misiniz bilmiyorum.
0: Peki, Meltem Hanım.
3: Efendim.
0: 7 cevabını verdiniz de.
3: Şuradaki şey evet.
0: Evet, oradaki şey dediniz. 2001... Nasıl bir şeydir o?
3: 2001'de kaldı aklımda, sonra 91 diye geri hatırladım. 2001. Onu kafamdan indirip 17'ye düşürdüm. Ay, 17 80, yazacaktım.
0: 2001'den 84'ü mü çıkardınız siz?
3: Evet.
0: Ortaya önce, 7 çıktı.
3: 17 çıktı orada. Sonra ama 2001 olmadı, 91 olduğunu düşündüm. Sonra 7 buldu. Biraz karıştı kafam.
0: Bayağı bir karışmış.
3: Evet, çok karıştı.
0: Peki, doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 5 olacaktı. Hiçbir yarışmacımıza puan veremiyoruz. İlk kez bunu da yaşamış olduk evet. Böylelikle. Ve Mehmet Bey az önce de belirttiğim gibi rekor puan kırarak finalde benimle birliktesiniz. Birkaç dakika içerisinde sizinle yarışacağız. Neler hissediyorsunuz?
1: Mutluyum gayet. Çok eğlendim arkadaşlarla. Özellikle İpek Hanım'la gayet eğlenceli geçti. Keşke son soruyu bölüşseydik puanları. Onu istiyordum ben ama olmadı.
4: Ben evet. De rekor kırdım.
1: 2.1 olan.
0: İpek Hanım, siz de rekor kırdınız evet.
4: Evet.
0: Veda ediyoruz ama size.
4: Evet. Çok eğlenceliydi. Ben güzel vakit geçirdim.
0: Bu kitabı da size
4: öyle mi?
0: Hediye ediyorum.
4: Geleyim mi?
0: Yok
4: geleyim.
0: Ben veririm size. Evet,
4: tamam.
0: Umarım okursunuz. Bilmiyorum okurum, bayağı bir kalın bir kitap ama.
4: Kitap okuyorum.
0: Okuyor musunuz? Hı-hı. İnşallah müzik gibi değildir yalnız o da.
4: Yani heyecanımdan dolayı böyle oldu sanırım.
0: Heyecanlısınız.
4: Yani evet, sizi dinlerken böyle kalbime 3000 atıyor oluyor.
0: Yarışmayı ikinci sırada aynı puanla tamamlayan iki isim var. Ulaş Bey ve Meltem Hanım. Yarın tekrar sizinle beraber yarışacağız. Ben inanıyorum yarın daha iyi bir performans İnşallah. Ortaya koyacaksınız. Bugün biraz heyecan diyelim.
2: Evet.
0: Ve artık finale gitme zamanı.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ortalığı dağıtmaya mi?
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Ayda. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
5: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
4: Saçmalama
1: çek
4: Halis.
1: Çek önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı hep.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA...
0: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
7: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o.
1: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
8: Körebe bugün 18'de TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: 360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda Mehmet Kardaş. Rekor puanla şu anda bizimle birliktesiniz, finaldesiniz. Tebrik ediyorum bir kez daha.
1: Teşekkür ederim. 3 eğlenceli etap geçirdik burada. Gayet eğlenceliydi arkadaşlar ve şu an finaldeyim. O yüzden mutluyum.
0: Siz nasıl başvurdunuz yarışmaya Mehmet Bey?
1: Ben de akşam izliyordum zaten. Her akşam izliyorum ben bu cevap soruda. Hatta gece 12'den sonraya devam ediyor.
0: Evet.
1: Sabah işe gitmekte zorlanıyorum bu yüzden. Sonra başvuruda bulundum. Öbür hafta çağırdılar sağ olsunlar. Mülakattan sonra buradayım.
0: Vallahi iyi ki buradasınız. Gerçekten bence ilerleyen yarışmalarda da nasıl performans ortaya koyacağınız şimdiden merak konusu olmuştur. Çünkü o kadar başarılı oldunuz ki birçok soruya tek başınıza doğru cevap verdiniz ve bu yüzden zaten karşımdasınız. Neler yaparsınız peki mesleğinizin dışında? Sizin alanınız doktorsunuz ama...
1: Aile hekimiyim şu an.
0: Aile hekimisiniz.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Yani İstanbul'da geleli 5-6 ay oldu aslında.
0: Daha yeni önce, geldiniz.
1: Aynen. Batman'daydım, acilde çalışıyordum, acil hekimiydim. Yoğun bir tempomuz vardı orada, nöbetler falan. Sonra çok yoruldum, aile hekimine geçmek istedim. Şu an mutluyum İstanbul'da olmaktan. Üniversiteyi de burada okumuştum.
0: Hayaliniz bu muydu peki?
1: Yok, daha hayallerim var. Ulaşmak istediğim yerler var.
0: Nedir mesela?
1: Uzmanlık yapmak istiyorum. Olmazsa plastik cerrahi olmak istiyorum. Biraz

0: uzmanlık sınavı var. Zor bir sınav. Onu çalışıyorum şu anda. Bakalım sınava gireceğim. Asistanlığa başlamak istiyorum.
1: Peki sizin gibi tüm meslektaşlarınıza, sağlık çalışanlarına buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi de iletelim. Onlara minnettarız. Özellikle bu pandemi döneminde yaptıkları o kadar yoğun çalışmalardan dolayı ve fedakarlıklardan dolayı.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hazır mısınız final için?
0: Hazırım.
1: Konu başlığı nereden gelse benim için daha iyi olur diyorsunuz.
0: Yani sağlık camiasından gelirse
1: daha. Tıptan. Peki acaba konu başlığımız ne olacak? İşte Mehmet Bey'in sorusu için geliyor efendim.
2: The 75th Hunger Games!

0: Açlık oyunları, orijinal ismi The Hunger Games.
1: Evet.
0: Açlık oyunları, Susan Collins'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlandı. Yazar Collins bir gece izlediği kanalların birinde reality show'da yarışan insanları, diğerinde Irak Savaşı ile ilgili görüntüleri gördü ve kitap fikri ortaya çıktı. Serinin ilk filmi Açlık Oyunları 2012'de vizyona girdi. 690 milyon dolar hasılat yaptı. 2013'te vizyona giren Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak 870 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin suda geçen sahneleri gerçekten derin suyun içinde çekildi. Hatta Jennifer Lawrence yüksek basınca maruz kaldığı için 1,5 hafta duyma kaybı yaşadı. Üçüncü film, Açlık Oyunları Alaycı Kuş, uzun olduğu için 2 bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı. 2014'te vizyona giren ilk bölüm 750, ikinci bölüm 480 milyon dolar hasılat yaptı. Açlık Oyunları serisindeki birçok kahramanın isimleri Roma gladyatör isimlerinden türetildi. Final sorumuz geliyor. Açlık Oyunları film serisinin ilk 2 bölümü toplam kaç milyon dolar hasılat elde etmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. İzleme şansınız olmuş muydu bu filmleri?
1: Tabii tabii. Hepsini izledim. Gayet de hoşuma giden bir film.
0: Aynen. Hepsini izlediniz. Aynen. Ne güzel. Bildiğiniz bir yerden geldi diyebilir miyiz?
1: Geldi. Ama yanlış yere odaklandım soruda. Farklı bir şeye odaklanmıştım. Yıllara.
0: Yıllara odaklandınız.
1: Hasılata çok odaklanamadım.
0: Odaklanmadınız. Peki finalle ilgili olarak bazı seçeneklerimiz var. Onları biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Birincisi bu 5000 TL para ödülü. Hı-hı. Doğru cevap bildiğiniz takdirde. İkinci seçeneğimizin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Biliyorum.
0: Cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde de 1000 TL ile yarın yine bizimle birlikte olacaksınız. Yıllara odaklandım dediniz.
1: Aslında sayılar da aklımda ama emin değilim.
0: Mesela neleri hatırlıyorsunuz o sayılarda?
1: Yıllar hakkında mı?
0: Yok. Hasılatla ilgili hatırladığınız var mı?
1: Evet. İlk filmi 610 milyon dediniz sanırım. İkinci filmde 870 milyon dediniz sanırım.
0: 610 ve 870 diye hatırlıyorum.
1: 1 milyar 480 milyon olması.
0: Peki. O zaman ben sorayım size. Mehmet Bey. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Üzülerek cevap veremeyeceğim. Oysa ki biraz emin gibiyim ama vermeyeceğim cevap.
0: Cevap vermeme hakkımı evet. kullanıyorum dediniz. Ve 1000 TL'yi size takdim ediyorum. Kasada 1000 TL ile yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Evet.
0: Cevap verseydim de bir rakam söylediniz.
1: 1 milyar 480 milyon.
0: 1 milyar 480 milyon. 610 birinci film, 870 ikinci film diye hatırlıyorum dediniz. Cevap vermeyip iyi mi yaptı yoksa... Yoksasını görelim isterseniz. Doğru cevaba bakıyoruz. İyi yaptı çünkü 610'u yanlış hatırladınız. İkincisini hatırlamanız

0: Evet.
1: Ama ilkinde hata var. Ve böylelikle cevap vermem hakkıyla birlikte yarın tekrar beraber olacağız Mehmet Bey. Tebrik ediyorum bir kez
0: daha. Çok teşekkür ederim, sağ olun.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk sokaklarını rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Bütün bunlara ayrıca edebiyat ve şiir de eşlik edecek ve yol boyunca tüm bunlar bizimle olacak.

Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı çocuk kitabında geçen bir hikaye vardır. Olayın kahramanı Muhsin Çelebi'dir ve kendisi 40 yaşlarında enikonu serveti yerinde bir adamdır ve kimseden de korkusu yoktur. İşte o günlerde vezirlerin gönderecek birini bulamadıkları, korktukları Şah İsmail'e elçi olarak gönderilir. Ancak devletten hiç para istemez. Bütün masraflarını kendisi karşılar. Bunun için de evini, barkını rehin verir ve dönemin en pahalı kaftanını satın alır. Bu pembe incili kaftandır. Kumaşı Hindistan'dan gelmiştir, incileri Venedik'ten. İşte bununla Şah İsmail'in huzuruna çıkar. Şah İsmail ona oturacak bir yer vermemiştir. Ayakta durmasını istemektedir. Bu onu aşağılamaya yönelik bir tavırdır. Muhsin Çelebi üstündeki kaftanı çıkarır, yere serer ve onun üstüne oturarak Şah İsmail'le konuşmaya başlar. Konuşma bittikten sonra kaftanı olduğu yerde bırakır ve salonu terk eder. Şah İsmail kaftanını unuttun der. Hayır, unutmadım. O size kalsın, benden hediye olsun der ve orayı terk edip ülkesine döner. İşte bundan sonrasını Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan romanından dinleyelim. Eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını, gelir getiren mal ve mülkünü reyinden kurtaramadı. Elçilikten hatıra kalan atı ile işlemeli takımını satıp Kuzguncuk'ta mini mini bir bahçe aldı. Onu ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebze sattı.

İtalyan yazar Edmondo Amicis, İstanbul adlı kitabında kuzguncuğu bakın nasıl tanımlamış. Süsen çiçeğinin bütün renkleriyle boyanmış kuzguncuk. İşte kuzguncuğa yakıştırdığı bu renkli görüntü bugün hala devam ediyor. Ancak kuzguncuk ismi bugün zikrettiğimiz bir isim. Tarih boyunca pek çok ismi olmuş bölgenin. Bunların başında da Chrysokeramos geliyor. Bunun bir nedeni var. Justinianus, İmparator Justinianus 6. yüzyılda burada bir kilise yaptırıyor ve çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı. İşte bu nedenle bu bölgenin ismi Chrysokeramos, yani altın yaldızlı kiremit anlamına gelen isimle anılıyor. Daha sonra Kozinitsa deniyor buraya. Zaten bugünkü kuzguncuk isminin de Kozinitsa'nın değişmiş hali olduğu söylenir. Ancak en ilginç önermeyi Evliya Çelebi yapıyor. O da seyahatnamesinde burada bir zamanlar Fatih döneminde gelip burada dergahını açmış olan Kuzgun Baba'dan dolayı buraya kuzguncuk dendiğini seyahatnamesinde yazmış.

Kuzguncu özel kılan sadece bulunduğu coğrafya değil, bir boğaz kıyısı yerleşkesi olmasından öte kendini bugüne kadar mimari anlamda korumuş olması da onu özel kılıyor. Özellikle Kuzguncuk bölgesinde Türk evine dair pek çok izi hala görmeniz mümkün. Hemen arkamda gördüğünüz Simitçi Tahir Sokak. Semtin de en güzel evleri işte bu sokakta sıralanıyor. Ve dikkat ederseniz neredeyse hepsinde cumba var. Çünkü cumba Türk evinin karakteristik özelliklerinin başında gelir. Neredeyse Türk evi dediğimizde muhakkak cumba akla gelir. İşte burada da farklı yapılarda ve farklı renklerde cumbalar görüyoruz. İtalyanca çıkıntı anlamına gelen gibbos kelimesinden geliyor cumba kelimesi. Türk evinin cephesine o kadar güzel yerleştirilmiş ki az önce de söylediğim gibi Türk evlerinin, geleneksel Türk evlerinin olmazsa olmazı haline gelmiş. Buraya baktığımızda iki çeşit cumba görüyoruz. Kimileri dik açılı gelen cumbalar. İşte bunlar geleneksel Türk cumbası. Bir de biraz kırık, eğimli ama yine üç hattan oluşan cumbalar karşımıza çıkıyor. Bir söylenti vardır. Bu tip sarı evde gördüğünüz bu tip cumbalar bir Hristiyan evi derler. Neden olarak da şunu gösterirler. İstanbul'daki bazı kilise apsislerinin dış duvarları işte bu şekilde kırık vaziyette ve üç parçadan oluşur. Bunun bir anlamı vardır. Hristiyanlığın kutsal üçlemesi. Baba, oğul ve kutsal ruh. İşte buradan yola çıkarak bu tip apsislere benzeyen cumbaların da Hristiyan evi olduğu söylenir.

Şu anda Kuzguncuk semtinin ana aksı İcadiye Caddesi'ndeyiz. Burası yukarıdaki tepelerden başlayarak denize kadar ulaşan bir ana cadde. Zaten Kuzguncuk bunun sağında ve solundaki sokaklardan oluşuyor. Ancak bugün gördüğümüz bu cadde bir zamanlar dereydi. İcadiye Deresi. Yukarıdan aldığı suları denize taşıyan bir dere. İşte zaten Kuzguncuk'un varlık sebebi de bu dere. Çünkü bunun sağında solunda bulunan bostanlar burayı verimli topraklar haline getiriyordu. Bir tarafta verimli topraklar, diğer tarafta deniz. İşte bir yerleşim için ideal yer zaten bulunmuş. Ama uzun yıllar burası bir balıkçı köyüydü. Ve en önemlisi de bugün bile neredeyse o dönemki görüntüsünü korumaya devam ediyor. En azından mahalle dokusu olarak. Bunun da çok önemli bir sebebi var. Genellikle Kuzguncuk'un sağı solu büyük mezarlıklarla çevrili. Bir tarafında da Fethi Paşa Korusu var. Hal böyle olunca da ve diğer taraftan da yamaçlardan oluştuğu için burada çok böyle büyük binalar yapacak alanlar bulmak mümkün değil. İşte Kuzguncuk'u koruyan coğrafyası olmuş.

Bir zamanlar İcaliye Deresi'nin sağı sol bostanlıkmış. Ancak o bostanlardan kala kala içinde bulunduğum alan kalmış. Ve burası bir zamanlar İlya'nın bostanı olarak anılıyormuş. Daha sonra İlya vefat eder ve varisleri

Ayrıca 50 parsele bölünerek bu parseller, bu neredeyse 3 metreye 3 metrelik alanlar Kuzguncuk sakinlerine her yıl kurayla dağıtılır ve her yıl bir kişi burada dilediğine göre ekim yapar. Ektiğini, biçtiğini sadece kendi kullanmak şartıyla burada tarım yapmalarına izin verilir. Her yıl bu değişir ve her yıl bir başka Kuzguncuk sakini buradaki bu alanlarda tarım yapma şansı bulur. Buradaki mesele aslında toprakla emhal olma meselesidir ve semtin bu şahane bostanına sahip çıkma meselesidir. Burası ayrıca Kuzguncuk semtinin bir nefes alma alanıdır. Yürüyüş yaptığı, koşu yaptığı alandır ve yaz akşamlarında belki de toplanıp gece sinemalarını, akşam sinemalarını seyrettiği yer olarak hala yaşamına devam ediyor.

Kuzguncuk tam anlamıyla bir dinsel mozaik. Burada iki tane sinagog, bir Ermeni kilisesi, iki de Rum Ortodoks kilisesi bulunuyor. Hemen arkamda gördüğünüz Rum Ortodoks kilisesi Aya Pantelemeos. 1831 yılında inşa edilmiş, daha sonra çan kulesi eklenerek burası kilisenin bahçesine giriş kapısı olarak da kullanılmaya başlanmış. Bu kilisenin önemli bir özelliği var, o da ayazmasının olması. Kilisenin ayazmasının günü 27 Temmuz. Her yıl 27 Temmuz'da bu ayazma daha çok ziyaretçi çekiyor kendisine. Ayazma nedir? Ayazima'dan gelir, yani kutsal su anlamına gelir ve eski pagan geleneğinin Hristiyanlığa geçmiş halidir. Eskiden Apollon tapınaklarında bulunan su kaynakları şifa ve kehanet için kullanılırdı. Daha sonra Hristiyanlığa geçildi, işte bu paganizmdeki inanç geldi, Hristiyanlıktaki kiliselerde yerini aldı. Tıpkı pagan tapınaklarındaki gibi burada da bir kutsal su var ve buraya insanlar şifa bulmak için geliyorlar ve bu sulardan içiyorlar.

Bir zamanlar Aya Pantelemios Kilisesi'nin hemen yanı başında Kız Rum Lisesi varmış. Yani bir okul, eski deyimle mektep. Ancak 1865 yılında Kuzguncuk büyük bir yangın yaşar ve işte o yangında mektepte yanar ve yok olur. Geriye adı yadigar kalır, Yanık Mektep. Bugün de bulunduğu yere hala Yanık Mektep adı verilmekte. İşin ilginç yanı, internette bazen çok da araştırılmadan, edilmeden bazı bilgiler paylaşılır. İşte bunlara iyi bir örnek de Yanık Mektep'tir. Çünkü buranın Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde geçen Yanık Mektep olduğu gibi bir söylence şu anda dolaşmaktadır. Oysa şiirin adına baktığımızda bile burasından değil Fatih'ten bahsettiğini anlamamız mümkün. Çünkü şiirin adı iki arkadaş Fatih yolunda. Şiiri biraz daha okuduğumuzda zaten Yanık Mektep'in buradaki değil Fatih'teki olduğunu hemen anlıyoruz. Çünkü şiirin içinde semtten bazı yerlerin adı geçiyor. Dilerseniz o şiiri okuyayım, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Fena mı? Bak lafa daldık da duymadık yokuşu. Hakikat öyle. Epey yol kazanmışız. Şu ne şu? Yıkık zebile bakıp ağlayan yanık mektep. Geçenki yangının enkazı. İşte bunlar hep. Demek ki camisinin yanındayız Süleyman'ın.

Kuzguncuk bir zamanlar camilerinde ezan, kiliselerinde çan, sinagoglarında hazan olan bir semtti. Bu onun sadece mekansal yakınlığını değil, evlerin birbirine bitişik nizam kurulmuş olmasını değil, aynı zamanda hoşgörüsünü de gösteren bir söylentiydi. İşte o günlerden bugünlere gelindi. Bugün yine bir ölçüde de olsa o hoşgörü bu semtte devam ediyor. Bu nedenle zaten pek çok insanı buraya çekiyor. Özellikle hafta sonları burada iğne atsanız yere düşmüyor. Ama bütün bunların ötesinde demin saydığım cami, sinagog, kilise, işte bütün bunlar bize buranın o etnik ve dinsel kozmopolit yapısını işaret ediyor. Burada bir zamanlar küçük bir köy iken Rumlar yaşıyordu Bizans döneminde. Küçük bir balıkçı köyüydü. Daha sonra Museviler geldi, Ermeniler geldi ve sonunda Türkler de gelerek işte bugünkü yapı ortaya çıktı. Musevilerin tam geliş tarihi bilinmiyor. Kimi söylentiler 1492'de Engizisyon nedeniyle Portekiz'den, İspanya'dan kovulan Musevilerin bir kısmının buraya yerleştiği yönünde. Ancak her ne olursa olsun Museviler için burası Kudüs'ten sonraki en önemli yerleşim. Çünkü Kudüs'e kadar bir sebeple gidemeyen kişiler en azından Kuzguncuk'ta hayattan ayrılıp buraya gömülmeyi istiyorlar. Onun için buraya ikinci Kudüs'te dendiği olmuş. Ermeniler ise biraz daha geç, 18 ve 19. yüzyılda buraya yerleşiyorlar. Ve ortaya işte bu yapı çıkıyor. Türklerin gelmesi ise neredeyse 19. yüzyılın sonunu buluyor. Çünkü onlar daha çok Üsküdar tarafını, Paşa Limanı tarafını tercih ediyorlar.

Kuzguncuk'ta pek çok kişi yerleşmiş, gelip geçmiş. Bunların çoğunu zaten tanıdığımız isimler. Ama bütün bunların dışında bir de bir hayal kahramanının da buradan gelip geçtiğini söylemek gerekiyor. O da 86-88 yılları arasında yayınlanan ve efsane bir diziye dönüşen Perihan Abla dizisi. Dizide Perran Kutman ve Şevket Altuğ başrolleri paylaşıyordu. Ve Perihan Abla rolündeki Perran Kutman iki kardeşine bakmak zorunda kalan birini canlandırıyordu ve ona aşık olan da Şakir yani Şevket Altuğ'ydu. Ve mahalledeki karakterler, mahalledeki olaylar bu dizinin konusuydu. Çok sevildi dizi ve o dönemde belediye bu sokağa, arkamda gördüğünüz evin bulunduğu sokağa Perihan Abla adını vermek istedi. Ancak bu sokağın adı Üryanizade Sokak'tı. Bu hemen kıyıdaki eski bir camiden alıyordu adını. Ve buna mahalleli karşı çıktı. Hal böyle olunca da belediye bu sokağa yani evin bulunduğu sokağa bu adı vermek yerine hemen yanındaki Ayhan adlı sokağa Perihan Abla adını verdi. Tam olarak o sokak olmasa da hemen yanı başındaki Ayhan Sokak şu anda Perihan Abla Sokak olarak karşımızda duruyor. Zaten Kuzguncuk'un en önemli özelliklerinden biri sokak isimleri. Sokak isimleri çok önemlidir çünkü bize şehrin tarihini anlatır. Onlar birer kutudur, kara kutu, şehrin hafızası ve onlara bakarak bir zamanlar o sokakta ne olduğunu, kim olduğunu, kimin yaşadığını ya da hangi binanın olduğunu anlamanız mümkündür. İşte bu anlamda da sokak isimlerini değiştirmek biraz şehrin hafızasına vurulan darbeler gibi gelir bana.

Bir zamanlar Kuzguncuk'ta çok sıra dışı karakterler yaşıyordu. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz binada dükkanı olan Berber Muzaffer'di. Onunla ilgili pek çok anekdot anlatılır. Kendisi biraz

Yaşına rağmen çocuk ruhlu bir adam ve şakalarıyla meşhurdu. Daha sonra bu dünyadan ayrıldı ve burası bir kitap evi haline geldi. Ve bu kitap evi de aslında Kuzguncu'nun edebiyat geçmişine, sanat geçmişine çok da uygun düşüyor. Burada pek çok şair, pek çok edebiyatçı yaşamış ve onlar bölgeyle ilgili hem kitaplarda buraya yer vermişler hem de şiirlerinde. Bunlardan biri de Buket Uzuner. Mavi Tuna adlı kitabında burasından bahseder. Ama en önemlisi de romanın fonu burasıdır. Olaylar burada geçer. Bir de Serdar Pekkan. Onun bir şiiri vardır ki o da bize Kuzguncu'yu çok güzel anlatır. Bir dedem Korkut masalıdır Kuzgunköy. Adını Kuzgun babanın verdiği, yaşını Can babanın. Ne zaman bir öğle vakti vursam kendimi Kuzgunköy'e, aynı Hristiyan kumrular, aynı Müslüman güvercinler, aynı hamın elinden serptiği buğdayları yerdi.

1970'lere kadar Kuzguncuk sıradan bir İstanbul semtiyken 1970'ler itibariyle fark edilmeye başladı. Bunun tabii en önemli sebeplerinden biri mimar Cengiz Bektaş'ın buraya gelip bir ev alması ve bunu tamir edip ofis haline getirmesiydi. Ancak o buraya gelirken onun böyle bir niyeti yoktu. Yani Kuzguncuk'un bugünkü haline gelmesi, gözde bir semt haline gelmesi gibi bir niyeti yoktu. Onun niyetlerinin başında buradaki halka bu evlerin kıymetini anlatabilmek, onların bu evlerde biraz el değdirerek, biraz tamir ederek şahane bir yaşam sürebileceklerini göstermekti. Sadece bununla yetinmedi Cengiz Bektaş. Aynı zamanda katılımcı bir mahalle ortaya çıkardı. Çeşitli o işleri ortak yaptılar. Ama bunların içinde en önemlisi şu anda bulunduğum bereketli sokak ve bu merdivenlerin hemen altına bir platform yaptırdı. Dikkat ederseniz burası bir amfiteyatro görünümünde. İşte bu hazır basamakları olan, insanların oturup oyun seyredebileceği gibi neredeyse tasarlanmış bu merdivenlerin önüne bir platform yaptırdı ve çocukları organize ederek onlarla burada oyunlar sergiledi. Ancak 1988 yılında dönemin belediyesi sokak işgali nedeniyle onlara ceza kesti ve platformu buradan kaldırdı. Daha sonra Cengiz Bektaş gerekli görüşmeleri yaptı ve belediyeden tekrar izin aldı ve bir şeyin sözünü daha aldı. Tekrar platformun kurulması. Ancak aradan yıllar geçti, maalesef bu platform kurulamadı. İşte burası bir zamanlar tiyatro olarak kullanılan yer, bugün Kuzguncuk'un en güzel sokaklarının başında geliyor. Ama en önemlisi İstanbul aslında yokuşlar semtidir. Oldukça dik iniş çıkışları vardır. Ama buna rağmen güzel merdivenleri, yakışıklı merdivenleri yoktur maalesef. İşte burası da o sokaklardan biri ve burası da yine o merdivenlerin kullanıldığı bir sokak olarak karşımızda duruyor. Daha önce de söyledim, Kuzguncuk'ta sokak isimleri insanın içini açacak nitelikte. Genellikle böyle doğayla ilgili ya da burada yaşamış ünlü kişilerle ilgili isimler sokaklara verilmiş. Şu anda bulunduğum sokağın ismi Bamyacı Sokak. Rivayetlerden biri burada bamya satan ya da tarlası olan birinin olduğu yönünde. Ancak benim kişisel bir başka görüşüm daha var. Bamyacılar ve lahanacılar bir zamanlar Osmanlı Sarayı'nda cirit yarışı yapan takımların adıydı. İşte bunlardan, bamyacılardan yadigar kalmış olabilir. Peki kimdi bu bamyacılar ve lahanacılar? Çelebi Mehmet zamanında, yani Şehzadeliği zamanında Amasya'dayken Çelebi Mehmet iki takım kurar. Birisi kendisinin, diğeri de oğlu 2. Murat'ındır. Amasya'nın bamyası ve lahanası meşhurdur. İşte bu nedenle de takımlara bamyacı ve lahanacılar denir. Bunlar cirit yarışları yaparlar ve bunların renkleri de vardır. Lahanacılar yeşil, bamyacılar mavi. Aslında bu köklerini Bizans'tan alır. Çünkü Bizans'ta da at yarışı yapan takımlar maviler ve yeşillerdir. 3. Selim'de özellikle lahanacıların sıkı bir taraftarıdır. Öyle ileri götürmüştür ki bu taraftarlığını ilhami mahlasıyla yazdığı şiirlerinde onlarla ilgili bakın neler söylüyor. Can verir insana çünkü taze gül yaprağıdır lahana. Dizilmez 100.000 bir ipliğe bamya gibi. Hiçbir zevk ve mutluluk olmazmış onsuz. Olur mu helva söyleşileri olmazsa eğer lahana, layıktır ona ilhaminin ne türlü övgüler yazsa. Lahanacığım, lahanacığım, lahanacığım, lahana.

Kuzguncuk'tan pek çok ünlü gelip geçmiş. Kimisi burada yaşamış, kimisi de ziyaretine gelmiş semtin. Bunlar içinde kimler yok ki? Rıfat Ilgaz'dan tutun da Can Yücel'e kadar. Öbür taraftan Balyan ailesinin, mimar Balyan ailesinin iki ferdi yine burada yaşamış. Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı. Onun da burada bir zamanlar evi varmış. Ünlü ut ustası Onnik Usta'nın da evi yine buradaymış. Ama bunların arasında biri var ki burasıyla ilgili övgü dolu bir şiir yazmış. O da Nazım Hikmet. Sık sık teyzesi Sare Hanım'ı buraya ziyarete gelirmiş. Ve o sırada gelip giderken Kuzguncuk'u çok beğenmiş olmalı ki bakın Kuzguncuk için neler söylemiş. Beykoz'da oturmalı, Beykoz'da çalışan adam. Fakat Kuzguncuk güzel yerdir. Ve gayet nefis yapar gül reçelini pansiyoncu Madam ve kızı Rachel.

Surp Lusarovic Ermeni Kilisesi'nin önündeyim. Tabii ki bir tarafımda Ermeni Kilisesi, diğer tarafta ise bir cami var. Cami 1952 yılında yapılmış. Sebebi ise var olan önceki caminin merkeze biraz uzak oluşu. O da 1860 yılında yapılmış Üryanizade Camisi. Kuzguncuk merkeze uzak olduğu için buradaki Müslümanlar daha yakın bir cami yaptırmak isterler. 1952 yılındayız ve o dönemde burada arsa bulmak bugünkü gibi hala muhtemelen zor. Onun için de yandaki Ermeni Kilisesi hemen bahçesini Müslümanlara verir ve cami için bir de destek. 500 lirada yardımda bulunurlar. Hatta inşaatında da çalışırlar. Ve bütün bunların sonunda cami ile kilise yan yana yükselir. Ancak bu bahçeyi veren Ermeni Kilisesi'nin bir şartı vardır. O da şudur. Bir kere çan ve ezan seslerinin karışmamasına kendileri zaten özen gösterirler. Ama bunun dışında şunu söylerler. Yapacağınız caminin kubbesi lütfen kilisenin kubbesinden daha yüksek olmasın. Böylece iki kubbede birbirine eşit inşa edilir.

Şu anda Kuzguncuk İlkokulu'nun hemen önündeyim. Her ne kadar bugün bir ilkokul olarak görünse de aslında bu bina bir konak olarak inşa edilmiş. Ve dilimize de bir deyim olarak geçen, adını da sıkça zikrettiğimiz bir kişinin yaptırdığı konak. O kişi Marco Apostol, namı diğer Marco Paşa. 1860 yılında tıbbiyeden mezun olur ve doktorluğa başlar. Bir yıl sonra ise Abdülaziz'in hekimbaşıdır. Aradan 10 yıl geçer. 1871 yılına geldiğimizde artık Sağlık Bakanı olmuştur. Ve görevini devam ettirirken hastaları da kabul etmeye devam eder. İşte o sırada hastalara olan telkinleri, dertlerini dinlemesi ama pek de çare olmaması nedeniyle dilimize geçen bir deyim ortaya çıkmıştır. O da derdini Marco Paşa'ya anlat. Çünkü yaptığı başka devlet işlerinde de dertleri dinler ancak çok da çözüm üretmezmiş. İşte bu deyimin çıkma nedeninin sahibi olan Marco Paşa bir zamanlar burada yaşamış. Ve yine buradaki Rum Ortodoks mezarlığına öldükten sonra defnedilmiş.

Kuzguncuk karadan ulaşımı zor bir yerdi. Ancak 1885 yılı itibariyle artık ulaşım daha da kolaylaşmıştı. Çünkü şirket Ayriye vapurları Boğaz seferlerine başlamıştı. Ve bu Boğaz seferleri buradan köprüye kadar, Eminönü'ndeki köprüye kadar sürerdi ve 17 dakika sürmesi gerekirdi. Ancak hiçbir zaman ne giderken ne gelirken 17 dakikada gitmeyi başaramadılar. Çünkü bunun bazı sebepleri vardı. İşte bununla ilgili dönemin şirketi Ayriye Müdürü geminin kaptanını çağırır. Ömer kaptandır bu. Ve ona sorar, şikayetler var, niye gecikiyorsunuz diye. Ömer kaptanın verdiği cevap şöyledir. Muhterem müdürüm, malum haliniz Çengelköy'ün zerzevatı, Kuzguncuk'un haşeratı, Beylerbeyi'nin teşrifatı derken zamanında varacağımız yere gitmek mümkün olmuyor, diyor. Cevabı budur. Peki ne anlatmak istemiştir? Çengelköy'ün zerzevatı dediğimiz orası tarım alanıdır ve oradan şehre bolca meyve sebze gönderilmektedir. Bu da gemiyi geciktirmektedir. Kuzguncuk'un aşeratı dediğinde ise burada pek çok yabancı yaşamaktadır ve bunlar da gecikmelere sebep olmaktadır. Bunların indisi, bindisi, itiş kakışı. Öbür taraftan da bir şey daha söyler, Beylerbeyi'nin teşrifatı. Beylerbeyi'nde daha seçkinler oturmaktadır. O ona yol vereceğim, bu buna yol vereceğim, saygı göstereceğim derken onlar da gemiyi geciktirmektedir. İşte bu nedenle gemi hiçbir zaman 17 dakikada köprüye ulaşamamıştır.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
14: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
15: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
14: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
16: Bir tesellin daha var. Çocuğun
14: tiz büyük bir kabiliyetsin.

0: gibi.
1: Engin, yalvarırım dinle beni.
2: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
3: Adını anmayacağım. Bugün 16.15'te TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Ama ne otel?
4: Ağır sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Akbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Akbank.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
6: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sırada.
6: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
18: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
19: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
17: Ben Ömer Necati Albayrak.
18: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
17: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
18: Gün ilk dakikada başlar.
19: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Otel harika!
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Evet, Kuzguncuk yolculuğumuza son noktayı Boğaz kıyılarında koyuyoruz. Bugün Kuzguncuk'u elimizden geldiğince gezmeye, gezdirmeye çalıştım. Tabii ki bütün bu yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, rivayetler ve söylenceler ve en başta da söylediğim gibi şiir ve edebiyat bize eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Çok keyifli bir gün olsun. Tuğçe'nin mutfağını izleyince gününüz daha da güzel geçsin diyelim. Evet, benim mutfağıma birkaç sefer geldi. Onu ağırlamaktan hakikaten mutluluk duyuyorum çünkü. Ve aynı dili konuşuyoruz. Damak tadımız çok benziyor. Onun yaptığı yemeklerden hakikaten feyz alıyorum. Kendisini de çok seviyorum. Kim bizimle beraber bugün? Pelin Bozkurt Bilgiç. Neler yapacağız Pelin'e? Şöyle kısaca anlatayım. Çok güzel mürdüm erikli bir kek yapacağız. Sonra böyle köz patlıcanlı galeta yapacağız. Galette yapacağız. Hatta bir de güzel böyle kırmızı bir salata, bulgurlu kırmızı bir salata yapacağız. Pelinciğimi davet edeyim ve yapalım bu güzel yemekleri.
1: Canım.
0: Hoş geldin. Nasılsın? Biraz hastasın değil mi?
1: Evet.
0: Geçmiş işte. Olsun. Neyse. Ben de 20 günde geçirdim hastalığımı.
1: Ne kadar kendimi korusam da ne yapmam gerektiğini çok iyi bilsem de
0: kaptım
1: maalesef evet.
0: Evet. Mevsim geçişlerinde
1: bilmeyenler,
0: hep
1: bilmeyenlerden herhalde mikrobu kaptım öyle diyeyim.
0: Acaba geçtiğimiz günlerde bir görüştük, ben mi geçirdim sana bir bilemedim şimdi.
1: Evet, üstüne alınma.
0: Pelinciğim, senin yapacaklarından bahsettim ben.
1: Evet.
0: Ama ilk önce galiba mürdüm erikli kekimizi yapıyoruz.
1: Evet, önce onu keki yapayım. Çünkü fırına girecek o. Biraz pişmesi vakit alıyor. Oradan başlayalım.
0: O zaman seni şöyle alayım mı? Mürdüm eriği kekimizin yanına doğru.
1: Evet.
0: Efendim, ilk yemeğimiz, daha doğrusu böyle çay saati olacak aslında bugünkü menümüz.
1: Evet. Öyle planladık.
0: Evet, ben hemen izleyicilerimize malzeme listesini veriyorum. Efendim, mürdüm erikli kek 4 adet yumurta, 200 gram badem unu, 200 gram lor peyniri, 1 adet muz, 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri, 4 yemek kaşığı bal, 50 gram file badem ve 6-7 adet mürdüm eriği. Evet.
1: Mürdüm eriğini özellikle seçtim. Aslında bu Angelik diye de
0: geçer.
1: Hani şu anda bunu buldum. Bunlar hep mevsim meyveleri. Yani şu anda bize en iyi gelen de, hani işte bizim şu anki
0: hastalığımızdan
1: koruyan da pazarda gördüğümüz mevsim meyveleri, sebzeleri. Ben de aşağı yukarı zaten şimdi böyle göreceksiniz siz de.
0: Bütün mevsimi kullanıyorsun. Çünkü evet, salatamızda da pancar var.
1: Evet.
0: Onun da böyle geldi yavaş yavaş mevsimi.
1: Portakalım var, elmam var.
0: Kışa doğru geçerken
1: var.
0: Diyorsun. Evet, mürdüm eriği çok da severim. İlk olarak tabii ki bir ununu, hamurunu hazırlıyoruz.
1: Önce ben yumurta akıyla sarısını ayırdım. Yumurta akını şöyle koyacağım, biraz çırpacağım. Yumurta akıyla sarısını çırpmak biraz mikserle çırparsam sanki daha iyi köpürür.
0: O zaman burada çırpalım istersen.
1: Çünkü bunun içinde herhangi bir kabartma tozu olmayacak. Ben sadece yumurta akının o etkisinden yararlanacağım.
0: Tabii sarılarla beyazları ayrı ayrı çırpınca daha iyi kabarıyor. Evet. Benim de gerçekten un kullanmadığım keklerimde ben de sarı yulafla yaptığım mesela. Sarıyla beyazı ayırırım. Evet. Daha iyi kabarsın diye. Evet. Böyle bir köpük yapacağız efendim. Güzelce köpürteceğiz.
1: Evet, tam böyle ona ben tıraş köpüğü diyorum. Ama tıraş köpüğü kıvamına geldiğinde, çünkü onun bir üstü biraz çok tutarsa bu sefer kesiliyor.
0: Onu bilmiyordum.
1: Evet, o minik minik granülleşiyor. O zaman karıştırırken
0: kabarıklığı gidiyor.
1: Evet, biraz kabarıklığı gidiyor. O tam böyle hani yumuşak bir kıvam aldığında, hani onu şimdi daha var vakit.
0: Yani işte ne dedik? Tıraş köpüğü kıvamında.
1: Evet.
0: Kulak memesi tıraş köpüğü kıvamında. Evet. Yumurtamızın beyazlarını mikser yardımıyla çırpıyoruz.
1: Evet.
0: Sonra sarısını ayrı çırpacaksın.
1: Sonra yumurtanın sarısını ayrı çırpacağım. Daha sonra da içine diğer malzemeleri ufak ufak katacağım. Yumurta akılı, yumurta sarılı karışıma katıp şöyle yumuşak hareketlerle.
0: Dıştan içe.
1: Evet. Çok nazik, çok hassas olacağız orada işte. Tüm kibarlığımızı göstereceğiz.
0: Bitti. Fırına vereceğiz. Sonra mürdüm erikleriyle süsleyeceğiz efendim. Hep ne diyoruz? Sağlığımız en büyük varlığımız. O yüzden elimizden geldiğince mevsim meyvelerini ve sebzelerini tüketelim diyoruz.
1: Evet.
0: Pelin de bu konuda çok hassas olduğu için mürdüm eriğinde zamanı geldi. O yüzden öyle bir kek yapmış.
1: Ya bu keki üstüne veya içine her meyve yakışıyor.
0: Vişne böyle bir hayal ettim ben.
1: İncirle yaptım, şeftaliyle yaptım, her şeyle
0: güzel oluyor. Mevsiminde de mürdüm eriği. Nasıl oldu? Oldu mu acaba?
1: Bence bu oldu.
0: Oldu.
1: Tamam, güzel.
0: Evet.
1: Kıvama geldi.
0: Şöyle
1: tamam.
0: Yerimize gidebiliriz o zaman. mikserimizi bırakıp gel Pelin'cim böyle.
1: Şimdi ben ama aynı şekilde yumurta sarısını şöyle alıyorum. Artık bunu elle çırpabilirim.
0: Evet, çırpıcımızla. Tamam. Çünkü beyaz daha hızlı ve daha kabarmasını istediğimiz evet, için beyazın evet, mikser aha. daha iyi oluyor.
1: Evet, evet. Ama bunu da yine de birazcık kabartmakta fayda var.
0: Fayda var tabii ki. Yani
1: iyice hepsini birbirine karıştırmak gerekiyor.
0: Evet. Balı mı ilave edeceğiz?
1: Şimdi balı ekliyorum. Hı-hı. Evet. Hindistan cevizi şekerini
0: i̇şte
1: ekliyorum.
0: Rafine şeker koyduğumuz zaman ne yapıyoruz? Hep keklerin klasik formülüdür. Şekerle yumurta çırpılır.
1: Değil mi?
0: Biz burada rafine şeker evet. kullanmıyoruz. O yüzden evet. balla Hindistan cevizi şekeriyle yumurtamızı çırpıyoruz.
1: Bunu evet. Hindistan cevizi şekeri kullanmak istemezseniz de onun yerine balın dozunu arttırabilirsiniz. Belki muzu dozunu arttırabilirsiniz. Dut unu kurusu var, onu kullanabiliriz. Veya pekmez kullanabiliriz.
0: Kuru üzüm bile olur içine.
1: Evet evet tabii tabii. Yani kuru meyvelerle olur.
0: Kuru meyvelerle de olur.
1: Pekmez de olur. Sadece pekmez biraz rengini karartacak. Hani onu göz almak
0: Doğru.
1: gerekiyor.
0: Peki ben yine seyircilerimiz hep böyle alternatifli gidiyoruz ya Pelin.
1: Evet.
0: Şimdi mesela biz bu kekte badem unu kullanıyoruz ve bir ölçüsünü verdik badem ununun. Peki normal unla yapmak da isteyebilir seyircimiz. O zaman ölçü nasıl olacak? Birebir mi? Yani aynı mı badem unuyla ölçüsü?
1: Bence aynı. Hiçbir
0: Farkı
1: sorun yok.
0: Yok.
1: Hiçbir sorun yok. Sadece diğer unların belki hani su tutma
0: kapasitesi
1: farklı daha
0: oluyor.
1: Farklı
0: evet.
1: olduğu için buna biraz su veya süt ekleyerek hani o
0: kıvamı yakalayabiliriz.
1: Evet, alıştığımız kıvamı
0: kek rahatlıkla kıvamına.
1: Yakalayabiliriz. Hani şimdi bu işi çok yani daha önce kek pişirmiş seniz
0: kek kıvamını
1: onun
0: herkes kıvamını bilir zaten.
1: Çok rahat bilirsiniz. Sen şöyle çatalım.
0: Evet. Ne deriz kek kıvamı için? Ne çok akışkan olacak
1: evet, evet.
0: ne de çok tok olacak.
1: Olacak evet.
0: Evet öyle hepimizin bütün ev hanımlarımızın.
1: Evet mutfakta vakit
0: geçiriliyorsa herkesin bildiği
1: onu gayet
0: bir kıvam.
1: İyi biliyorlar.
0: Evet. Şimdi muz böyle... da tabii hem bir tatlandırıcı hem de bir bağlayıcı efendim. Olgun muz olmasında da fayda var
1: fayda
0: diyebiliriz.
1: Var. Evet.
0: Değil mi?
1: Hatta böyle hani hafif kararmaya yüz tutmuş muzlarımızı
0: hep
1: atmıyoruz.
0: Değerlendirelim.
1: Onları hemen böyle bir şekilde çocuklar okuldan geldiğinde veya biz arkadaşlarımızı evde ağırlamak istediğimizde tatlımızın içine muzu katıp her türlü kekin içine de yakışıyor.
0: Yulaflı kurabiyeler mesela.
1: Evet, evet.
0: Malzemeleri evet. karıştırın efendim.
1: İster...
0: Yulaf, muz, içine kuru meyveler, yağlı kağıdın üstüne böyle toplar yapın, fırına
1: Değil
0: atın,
1: mi?
0: Hazır.
1: Pişmeyen, pişmeyen bir şeyde de kullanabilirsiniz, hiç sorun yok. Şimdi ben bunun içine
0: lorumu
1: atıyorum. Koyuyorum.
0: Lorda da işte yakışan böyle keklere yakışan bir peynir.
1: Ezdiğim çünkü bunun içinde tuz oranı çok düşük.
0: Evet.
1: O yüzden de ben tatlılarda çok rahat kullanıyorum.
0: Ben mesela...
1: Hem bunun protein miktarını arttırıyor. Bu tatlının
0: daha sağlıklı
1: olma getiriyor. Özelliğini arttırıyor. Çünkü çok az malzeme var gördüğün gibi. Bir şeyle bunu kuvvetlendirmeli.
0: Besin değerini arttırmak lazım. Biliyorsundur böyle Ege tarafında, işte Çeşme tarafında, Ayvalık tarafında da öyle keza. Lorlu kurabiye meşhurdur.
1: Değil
0: ben
1: mi?
0: De bayılırım.
1: Evet.
0: Yapsa da birileri yesek valla. Kendim değil ama. Evet efendim. Ne yapıyoruz? Mürdümerikli kek yapıyoruz. Arkadaşlarım yine birazdan ekrana verirler. Zaten alttan da geçiyor tüm malzeme listesi. Siz
1: evet.
0: kaçırmayın, güzelce alabilin diye şu an ekrana tekrar verdiler. Ne yaptık? Yumurtalarımızın sarısıyla beyazını ayırdık. Ayrı ayrı onları çırptık. Beyazını iyice kabartmak için mikser yardımıyla çırptık. Sonra balı ilave ettik. Hindistan cevizi şekerini ilave ettik. Ve muzu ilave ettik. Sarı olan yumurtanın sarısına ilave ettik bunların hepsini. Şimdi unumuzu
1: Şimdi
0: koyuyoruz.
1: Şimdi en son badem ununu koyuyorum.
0: Evet. Dilerseniz siz tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. Normal beyaz unla da yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Bizimki alternatifler işte badem unuyla. Bu arada
1: Tabii.
0: badem unu satılıyor hazır olarak ama bademi çekip de rondodan
1: Tabii.
0: un haline de getirebiliriz.
1: Taze hani çiğ badem olmasında fayda
0: evet,
1: var.
0: Evet kavrulmuş değil
1: bademi,
0: doğru.
1: Bademi rondoda çekip arkasından bir hani bir tezgahta biraz kuruttuğumuzda ondan sonra onu saklama kabına koymamız yeterli,
0: yeterli olacak.
1: Oluyor. Evet. Şimdi bu tabii ki biraz böyle katı bir kıvam
0: Şimdi
1: gibi
0: biraz su
1: oluyor.
0: Ekleyelim istersen.
1: Biraz ekleyebiliriz. Evet evet.
0: Evet
1: çok azıcık.
0: Şöyle bir
1: tamam ben
0: yeter
1: sen
0: acaba?
1: Ekledikçe ben de karıştırırım. Biraz daha ekleyeyim.
0: Ekleyelim.
1: Tamam yeter Hı-hı. şimdi çünkü yumurta akını da katacağım.
0: O istediğimiz kek kıvamını alacağız.
1: Evet siyah
0: şimdi
1: ekleyelim.
0: Şimdi bizim bunu... tepsimiz aşağıda şurada. Yo burada da değilmiş. Nerede acaba tepsimiz? Ha arkada.
1: Şimdi ben su kattım. Hı-hı. Çünkü içinde zaten peynir vardı. Ama isterseniz hani süt de aynı işi görebilir. Her türlü süt.
0: Badem sütü,
1: laktozsuz süt, soya sütü artık hani çok
0: normal,
1: çeşitli.
0: Normal inek sütü, her türlü var. Süt
1: evet.
0: Olabilir.
1: Şimdi yumurta akını şöyle
0: içine ilave ediyoruz.
1: Evet, şöyle kenara alayım. Hı-hı. Ve çok yumuşak hareketlerle kekime yediriyorum. Evet.
0: Evet.
1: İşte bu kadar, bu son aşama.
0: Bitti. Evet. Bu kadar basit efendim. Güzelce evinizde böyle hani sağlıklı bir kek yapmak isterseniz karşınızda bizim mürdümerikli kekimiz.
1: Çünkü artık hakikaten zamanımız çok daraldı. Zamanımız çok kıymetli. Hatta hı-hı, ben vaktimiz nakitten daha değerli.
0: Değerli oldu.
1: Değil mi?
0: Tabii, o yüzden hayatında özellikle
1: evet,
0: öyle.
1: Evet, çok koşturuyoruz. Ama sağlığımıza da dikkat etmek istiyoruz. İşte bu tarz böyle kolay tarifler çok önemli. Sadece burada ne yapmamız gerekiyor? Alışveriş yaparken buna uygun ürünleri
0: seçmemiz
1: gerekiyor. Hı-hı. Ki hepsi bunların elimizin altında olduğunda
0: bulunsun.
1: Evet.
0: Ama tabii ben, seyircilerimize de biz hep o alternatifleri de veriyoruz.
1: Tabii ki,
0: evde
1: tabii
0: ne
1: ki
0: varsa diye. Ne istedin?
1: Ben biraz yağlayacağım.
0: Hemen yağ getireyim sana. Al canım.
1: Teşekkürler.
0: Evet, biraz yağlı kağıt da olsa yine de şöyle bir
1: tabii,
0: kek
1: tabii,
0: kalıbımızı
1: özellikle
0: kenarlarını yağlayacağız.
1: Kalıptan kolay evet çıkması için.
0: Bu da çok pratik bir kek kalıbı. Çok seviyorum.
1: Ay buna
0: tık
1: ben
0: çıkar
1: bayılıyorum. Evet evet, yani bunu ben Tahtakale'den aldım. Hani
0: çok
1: İstanbul'da.
0: Çok da kolayca evet, bulunabilir.
1: Her
0: evet
1: türlü
0: ebatı da verebiliyorsun.
1: Ebata ulaşabiliyor. Hani evimizde çünkü artık dolaplarda yerde kalmadı.
0: Kalmadı hakikaten. Sen de bir mutfağına, çok da güzel bir mutfağın var evinde.
1: Evet.
0: Mutfağını da çok seviyorsun. Hakikaten bu işe gönül de verdin.
1: Evet evet, o yüzden.
0: Profesyonel mesleğin oldu.
1: Oldu.
0: Oldu. Kitabı da var Pelin'in efendim.
1: Hep söylüyorum hani kendime bir kariyer inşa ettim diyebilirim. Açıkçası
0: işte,
1: yıllar için.
0: Yaşı
1: yavaş
0: yok
1: yavaş
0: bu işlerin. Yani üniversite öğrencisi, hani bazı arkadaşlarımız üniversitede okumadık ama mutfak hayalimiz diyorlar. Ve hani
1: değil mi?
0: Bu 20 yaşında da olur, 30 yaşında da olur. Yeter ki gönül istesin, değil mi?
1: Evet. Yani çünkü bazen aileler sizi başka bir meslek seçimine ikna ediyor olabilir. Ama sevdiğiniz işi yapıyor olmak, sevdiğiniz işi yapıyor olmak, sevdiğiniz işten para kazanıyor olmak bu büyük bir lüks.
0: Lüks, şans bu, evet. Hobini mesleğe çevirebilmek,
1: evet,
0: ondan para kazanmak
1: evet, şu anda ben de öyle.
0: Şans.
1: Hani kitabım var, kitabım artık benim kart vizitim.
0: Tabii
1: hani
0: ki.
1: Nereye gidersem gideyim, hani herkes bir kart vizit verir ya, ben kitabımı imzalı kitabımı veriyorum. Bu büyük bir gurur benim için.
0: Olmaz
1: ve
0: mı?
1: Hani workshoplar veriyorum. O workshoplarda bilgilerimi, tariflerimi mutlulukla paylaşıyorum. O insanların bana sorduğu Instagram hesabımdan,
0: Pelin
1: Bilgiç Instagram hesabımdan bana sorduğu sorulara elimden geldiğince hemen cevap veriyorum. Hatta şaşırıyorlar böyle, hani teşekkür ediyorum ilginize diyor.
0: Çünkü
1: diyorlar.
0: Hakikaten izleyicilerimiz ya da işte takipçiler o bir değerdir ya, elimizden geldiğince herkes o cevabı vermeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Belki hemen olamıyor.
1: Tabii ki
0: tabii
1: her
0: ki
1: zaman değil
0: evet
1: ama ben şu elimi bir...
0: Ben hemen sana kağıt havlu vereyim.
1: Çok teşekkürler.
0: Al canım.
1: Şimdi artık son aşama.
0: Evet, mürdüm eriklerini üzerini süslemek için kullanacağız. Çıktı güzel bir kek olacak.
1: Evet.
0: Neyse, bugün çay saatinde Pelin'in mürdüm erikli keki. Yanına da bir yeşil çay ya da sen hastasın ıhlamur.
1: Değil mi? Ben şimdi
0: ada çayı.
1: Biraz önce sıcak suya limon içtim.
0: En güzeli limon. Bütün böyle boğazı mikropları.
1: Evet, evet. Biraz da sabah da zaten zencefili rendeledim. Biraz bal ve karabiberle.
0: En güzeli.
1: Aç karna onu
0: içtim.
1: Yedim.
0: Evet,
1: evet.
0: Zencefilde
1: evet
0: vitamini, gerçekten C vitamini çok yüksek diye biliyorum. Sen hı-hı daha doğru
1: evet,
0: bilirsin.
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Ve bütün o mikropları temizleyen, doğanın bize verdiği, bahşettiği mucize ne denir? Bitkilerden mi denir, meyvelerden
1: evet,
0: mi denir
1: evet,
0: bir
1: evet
0: tanesi.
1: Şimdi şöyle hı-hı
0: süslüyoruz kekimizi.
1: Bunları diziyorum.
0: Evet. Pelin'in sunumu da çok iyi.
1: Şimdi
0: sen evet yani o da ayrı bir maharet işi ama hakikaten.
1: Bunu evet ben hani yemek beş duyuya hitap eder deriz ya. Hani,
0: evet. İlk önce göreceksin.
1: Evet hı-hı evet. İşte bu da benim için de herhalde en önemli duyu görmek.
0: Görmek.
1: Çünkü ilk yemeğe gördüğümüzde aşık oluyoruz. Hı hı.
0: Ve o ve algıyı ondan sonra, o yaratıyor evet. Tabii ki.
1: Şimdi şöyle.
0: Bir de ortaya galiba mı acaba? Hı hı.
1: Şunu bir
0: ikiye bölelim. Evet. Oh. Bu kadar. Fırınımız kaç derece olsun?
1: 160 derecede 35 dakika kadar kabaracak.
0: 160 derecede 35 evet. dakika kadar.
1: Evet.
0: Bu kadar. Şimdi ve file badem.
1: Biraz da üzerine file badem şöyle serpiyorum. Hı-hı. O da çıtır çıtır kızaracak.
0: Şimdi 160 derece tabii daha düşük bir ısı ya. Hı. Bunun bir nedeni var mı? İçindeki malzemelerden kaynaklı mı diye bir şimdi, sormak istedim.
1: Ben yavaş yavaş kabarmasını istiyorum bunun.
0: Hani çok İçi şey kalmasın.
1: Yüksek, evet yüksek derecede üstü hemen kuruyacağı için o üst tabaka sertleştiğinde alttan kabarmasını zorlaştıracak. O yüzden daha düşük ısıda yani herkesin fırının ısısı farklı. Ona göre yaptıklarında alttan yavaş yavaş yükselecek. Ve hani kek daha güzel kabaracak. Çünkü bu tip badem unu gibi veya başka gluten oranı düşük veya glutensiz
0: unu gibi mesela
1: kullandığımızda hı-hı. onların maalesef ki kabarma oranları çok düşük.

0: hatta hiç yok.
1: O yüzden yavaş yavaş daha uzun sürede aşağıdan yukarıya doğru.
0: Hiçbir kabartma tozu başka bir
1: katmadım
0: yumurta akıyla artık ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz.
1: Evet efendim 160 derecede yaklaşık 30-35 dakika fırınımıza götürüyoruz. Ve koydum. Niye koyamıyorum acaba? Tamam. Evet. Günün ikinci tarifine geçelim mi? Ne yapıyoruz? Evet. Sen söyle istersen. Gel böyle.
0: Şimdi köz patlıcanlı galeta yapacağım.
1: Galeta. Evet, şimdi galeta diye karıştırmayalım diye ben hemen seyircilerimize söyleyeyim. Bu kiş hamuruna benzeyen bir hamur oluyor. Malzemeler önümüzde, malzeme listemiz de ekrana geliyor. Seyircilerimize hemen ölçülerimizi verelim. Köz patlıcanlı galette iç harcı için 1 kavanoz köz patlıcan, 100 gram beyaz peynir, 1 adet yumurta, 1 tutam taze kekik, karabiber, tuz. Hamuru için 1 adet yumurta, 100 gram nohutunu, 50 gram kestane unu, 50 gram kinoa unu, 150 gram tereyağı, 3-4 yemek kaşığı soğuk su. Üzeri içinse 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, 8-9 adet de çeri domates. Bu kadar.
0: Evet, bu kadar.
1: Evet. Çok azmış gibi çok bende.
0: Çok uzun görünüyor ama hiç merak etme. Yaparken böyle hızlı hızlı görecek
1: tabii,
0: arkadaşlar da çok çabuk bitiyor. Ben köz patlıcan kullandım. O közün o yanık tadını seviyorum.
1: Ben de severim. Patlıcanın o yanık. Patlıcanın her türlüsü.
0: Eğer, evet, eğer 3-4 tane patlıcan közleyeceksem ocakta közlüyorum.
1: Ben de öyle.
0: Onu
1: çünkü
0: hemen
1: daha
0: döndürüyorum.
1: Pratik.
0: Evet, biraz daha pis zaman geliyor ama yapacak bir şey yok. Eğer daha fazlaysa da ocağın en üst rafına koyuyorum. Orada hani ızgara pozisyonunda çevire çevire közlüyorum. Sonra kabuklarını soyuyorum. Hatta kabuklarını soymadan önce şöyle bir küçük bir püf noktası da verebilirim. Fırından hemen çıkardığım patlıcanları naylon bir torbanın içine koyuyorum. Kendini. Hemen o nemleniyor ve çok kolay soyuluyor.
1: Ben de hep derim saklama kabına böyle bir şey koyun üstünü streçle de kapatabilirsiniz. Evet, evet. O hemen daha kolay bırakıyor
0: hatta
1: kabuklar kendini.
0: Hatta şu anda ben size gelmeden önce pazara gittim. İşte bu pancarlarımı benim orada salı pazarım var orada. Bir baktım patlıcanlar küçücük. Vaktim yoktu ama almayı dedim ki bana bunlardan 2 kilo ayırıyorsun.
1: Dönüşte alacağım. Dönüşte yayına gidiyorum dönüşte alacağım dedi. O zaman ilk olarak ne yapıyoruz?
0: Tamam şimdi önce hamurunu yapıyorum. Evet, evet burada unlarım var. Evet. Nohut unum var. Kinoa unum ve kestane unum var.
1: Burada da kestane unumuz var.
0: Evet.
1: Tamam değil
0: şöyle,
1: mi?
0: Evet.
1: Evet. Kinoa unu, kestane unu ve nohut unu efendim.
0: Şimdi bu bakliyat unları da çok protein değeri çok yüksek. Hı hı. Glüten oranı artık şimdi glütensiz diye geçiyor ama tabii eğer çölek hastasıysanız evet o herhangi bir glüten ürünün olduğu yerde paketlendiyse veya toplandıysa o yüzden çölek hastalarına açıkçası ben önermiyorum.
1: Evet bence
0: ama hani glüten intoleransınız varsa
1: olabilir.
0: O zaman bir sorun yok.
1: Yok. Evet.
0: Şöyle
1: yağımızı koyuyoruz.
0: Yağımızı koyuyorum.
1: Evet.
0: Biraz tuz ekleyebilirim.
1: Hemen kaya tuzu normal tuz.
0: Hiç fark etmez. Buyurunuz. Yani kaya tuzu tercih ederim ama kaya tuzu çok mu?
1: Var.
0: Ha, öyle tamam harika.
1: Bu biberim miydi tuzum muydu? Şöyle. Sen evet. Tamam deyince.
0: Bu seviyor. Tuzu seviyor,
1: seviyor
0: bu.
1: Seviyor mu?
0: Evet, evet kaya
1: koyuyorum
0: tuzu da,
1: o zaman.
0: Kaya tuzu da tabii sodyum oranı biraz daha düşük olduğu için. Normal tuzdan tamam canım teşekkür
1: ederim. Tamam mı? Evet,
0: şöyle,
1: kaya tuzumuzu da koyduk elimizle.
0: Evet, elimizle.
1: Parmak uçlarımızla yapıyoruz efendim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Elimizi de işin içine katmalıyız.
1: Sevgi o, evet. Lezzet o. Evet.
0: Ha ben bazen çok acelem varsa ve hani elimin bu kadar yağlanmasını istemiyorsam
1: eldiven geçiriyorsun.
0: Eldiven geçiriyorum ama hissediyor muyum? Hayır.
1: Yok.
0: Neden?
1: Değil mi?
0: Çünkü bu da işte o 5 duyudan biri.
1: Dokunmak
0: duyusu. Evet. Evet onu parmakların arasında hissetmek. O yüzden ben bu duyguyu seviyorum.
1: Ben de öyle diyorum. Bir de hakikaten arada
0: burada kirlenmek bir güzeldir.
1: Evet suyun çıkaramayacağı hiçbir şey yok.
0: Aynen.
1: Ben de hep öyle derim. Evet efendim galette yapıyoruz. Böyle köz patlıcanlı güzel bir aperatif böyle 5 çayları için. Çok keyifli bir lezzet, tuzlu bir lezzet.
0: Evet.
1: Köz patlıcanlı yapıyoruz. Dediğim gibi ne yaptık? Kinoa ununu, kestane ununu ve badem ununu.
0: Nohut ununu
1: üçünü karıştırdık. Sonra tuzumuzu ilave ettik, yağımızı koyduk, tereyağımızı.
0: Yumurtamızı koyduk.
1: Yumurtamızın bir tanesini koyduk ve şöyle güzel bir
0: evet. Şimdi
1: hamur.
0: Yumuşak bir hamur olacak. Hani diğer unlara göre özellikle beyaz unu kullanmak.

0: Yapmaya alışmışsınız, hani o çok güzel toparlanıyor. Hı hı. Ama bunlar biraz daha yumuşak olmasını ben seviyorum. Kullanırken, açarken biraz daha kolay oluyor. Evet. Aha.
1: Peki Pelin, bir şey soracağım. Şimdi dedik ya, biraz kiş hamuruna benzer bir hamur diye.

0: gerekiyor gerek gibi yok, bir durumumuz gerek yok. Yok.
1: Gerek tamam. yok. Ama hani şöyle bir şey olabilir. Hani bunu bu şekilde dolapta dinlendirebiliriz. Hani eğer vakti şu anda bizim vaktimiz yok.
0: Yok.
1: Ama eğer vaktiniz varsa tereyağının oda sıcaklığında olması çalışırken kolaylaştırıyor. Şimdi tabii. tereyağı çok soğuk olduğunda onu çalışmak
0: daha
1: avucunuzun ısısıyla eritmeye çalışıyoruz biz o tereyağını hamura getirmek için.
0: Tabii.
1: Eğer hani öyle bir sıkıntıya sokmak istemiyorsak kendimizi bu şekilde bunu sarıp güzel streçe dolapta biraz
0: yarım saat
1: soğutup,
0: bekletebiliriz.
1: Evet. Ondan sonra daha kolay açabiliriz.
0: Evet.
1: Bir
0: şimdi
1: mahsuruk.
0: Onu
1: şimdi bizim vaktimiz yok.
0: Getireyim mi yağlı kağıdımızı evet. ve tepsimizi? Evet.
1: Ben elimi yıkamaya.
0: Tabii tabii. Evet efendim bizim şu anda galetemizin hamuru hazır. Böyle iki tane yağlı kağıdın arasına koyacağız ve öyle açacağız değil mi Pelin?
1: Evet yine işte bu hamurların evet. özelliği bu. Hani ben galet de yapmak istediğim için böyle. Hı hı. Bu aynı şekilde tart kalıbıyla da yapılabilir.
0: Yapılabilir
1: ama
0: tabii ki.
1: Ama herkesin evinde tart kalıbı olmayabilir. Tart kalıbına yerleştirmek, onu hani bir ön pişirme yapıyor olmak da bazen... Evet. bir stres, bir
0: stres
1: vakte
0: ihtiyaç
1: oluyor.
0: Duyuyorsun.
1: O yüzden de hani ben böyle bir kolay yol göstermek istedim. Aynı şekilde bu hamuru tart kalıbın içine de çok rahat yapabilirler.
0: Yapabilirsin. Evet. Ki zaten evet merdanemizi getirecektim. Hepimizin evinde yağlı kağıt var artık. Bence aynen yağlı öyle. Kağıtsız hiçbir şey olmuyor. Hayatımıza ya, evet, iyi ki girdi, evet. iyi ki var. Fırın tepsilerimiz de daha az kirleniyor
1: kirlendi,
0: böylece.
1: Evet, evet.
0: Çünkü fırın tepsisi yıkamak da böyle bir sıkıntılı bir şeydir ya.
1: Artık hani ne kadar teknoloji gelişti, temizlik malzemeleri kalitesi arttı. Ama evet. yine de nedense o bir
0: elde
1: yanmış evet. yanmış tepsileri yine de çıkartamıyor.
0: Zor oluyor. Evet. Böyle efendim iki tane yağlı kağıdın arasına bu hamurumuzu koyuyoruz. Böyle bir merdane yardımıyla da
1: şimdi,
0: açıyoruz kolayca.
1: Neden ben iki yağlı kağıt arasına aldım?
0: Hamurumuz aslında yumuşak çünkü.
1: Hem hamurum yumuşak hem de ben şimdi bunu açtığımda o hamur merdaneye bulaşmasın diye başlayacağım üzerine un dökmeye.
0: Un dökmeye evet.
1: Merdaneyi unlayacağım, hamuru unlayacağım. Ne olacak o zaman? Daha fazla un koymuş olacağım.
0: Bu hem şekilde etraf bir batacak.
1: Öyle.
0: Öyle de diyebiliriz.
1: Kullandığım un artacak ki onu istemiyorum. Hı hı. Kullandığım ölçü ideal. O şekilde açtığımda da daha ondan da tasarruf etmiş oluyorum.
0: Evet,
1: şöyle mümkün olduğunca yuvarlak bir şekil vermeye
0: evet.
1: çalışıyorum.
0: Hamurumuza. Ben de tutuyorum kayığı.
1: Tamam.
0: Kayıyor çünkü.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Şimdi bu.
0: Oldu mu?
1: Oldu. Hı-hı. Şimdi bunu böyle kenara alayım istersen iç malzemesini
0: alalım.
1: Yapmaya başlayayım.
0: Efendim hamurumuzu hazırladık. Şimdi bunu şöyle
1: evet,
0: kenara alıyoruz.
1: Evet bekletiyorum.
0: Şimdi iç malzemesini yapıyoruz. Sonra da fırına gidecek.
1: Ben yine evet. bunu kullansam bir mahsur olur mu? Hiç kirletmeyeyim başka bir
0: beraberce
1: şey.
0: Beraberce zaten onlar pişecekler.
1: Tamam,
0: ne olacak?
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi burada köz patlıcanım var. Hı-hı. Biraz bunu suda beklettim. Hı-hı. Pardon. Biraz bunu süzgeçte beklettim. Hı-hı. Fazla suyunu
0: çeksin
1: akıttım.
0: Diye,
1: evet, akıttım. Hı-hı. Hani
0: alsın
1: su
0: diye.
1: İstemiyoruz. Evet. Hı-hı. İçine beyaz peynir koydum ben. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok.
0: Evet. Damak tadımıza göre.
1: Ben şu anda beyaz peyniri tercih ettim. Tamam.
0: Ben de beyaz peyniri severim evet. ama böyle ne bileyim işte galette gibi ya da poğaça gibi beyaz peynir yakışıyor.
1: Evet şimdi içine bir yumurtanın tamamı ve bir yumurtanın beyazını
0: koyuyorsun.
1: Ekledim. Onu da şöyle ayırıyorum üstüne
0: çünkü
1: koyacağım.
0: Çünkü ne yapacağız? Üstüne koyacağız. Hatta ben şuradan.
1: Evet. Biraz da taze kekiklerim var. Onlardan
0: taze
1: da şöyle.
0: Taze kekik mi aldın?
1: Evet.
0: Geldi.
1: Evet.
0: Fırçamı da getirdim. Lazım olacak gibi hissediyorum.
1: Şöyle.
0: Evet, közlenmiş patlıcanımızı koyuyoruz. Harcı için beyaz peynirini koyduk. İki tane yumurta ama bir tanesinin sadece beyazını koyduk.
1: Bakar mısın? Ne
0: güzel,
1: güzel koktu,
0: koktu
1: değil mi?
0: Evet.
1: Ben oynadıkça bu kekiklerle.
0: Oh, mis gibi.
1: Her yer koktu. Tamam.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi tuz koymayacağım çünkü
0: peynir.
1: Beyaz peynirim tuzlu.
0: Yeterince
1: ama
0: tuzlu.
1: Yine hani sizin kullandığınız peynire göre tuz ilave etmekte fayda var.
0: Hamurumuzda da zaten hamurunda da yeterince tuz var. Çünkü sen de
1: evet,
0: dedin
1: evet,
0: hamur tuz istiyor diye bu galettenin. şöyle güzel bir harç hazırlıyoruz. Evet.

0: İşte bu
1: sonra
0: kadar.
1: Bu hamurun üzerine galiba bunu koyacağız değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet aynen öyle.
1: Sonra domateslerle ve kaşar peynirimiz de var
0: en üstüne,
1: galiba.
0: En üstüne biraz kaşar ekleyeceğim.
1: Ve de susam.
0: Evet.
1: Çok güzel bir lezzet. Gördünüz mü? Ne kadar pratik. Hamurunda sadece 3 tane farklı aslında bakliyat unu var diyebiliyoruz.
0: Evet öyle
1: Kinoa
0: diyelim.
1: Kinoa unu, nohut unu bir de kestane unu var.
0: Evet.
1: Yumurta var yine içinde. Böyle güzel bir hamur, yumuşak bir hamur. Ama ne yaptık? Daha kolay açmak için de onu ince yapmak için bir tart hamuru gibi. İki yağlı kağıdın
0: ben
1: arasına koyduk.
0: Onu.
1: Evet getiriyorum. Al canım.
0: Tamam şimdi şöyle dikkatlice... Evet. Şöyle şuradan açayım.
1: Bir kestane rengi. Kestane rengi hamurumuz oldu.
0: Bunu da atmıyorum sonra illaki başka bir tarifte kullanırız.
1: Kullanacaksın. Evet şimdi.
0: Şimdi şu harcı şöyle.
1: Bir yayalım
0: yayıyorum.
1: Güzelce. Domatesleri kesmem gerekiyor mu? İkiye mi
0: çok
1: böleyim?
0: Çok iyi olur. Çok iyi olur. Onu hani üzerine süs
1: yardımcı
0: olarak
1: olayım.
0: Kullanacağım çünkü.
1: Dörde mi böleyim, ikiye mi böleyim?
0: İkiye
1: senin
0: bölsen...
1: sunumun önemli ya. O yüzden dikkat ede de soruyorum. Evet. Şöyle şuralara koyuyorum ki sen de
0: harikasın.
1: Süslersin. Domatesleri pişirecek misin peki?
0: Evet, evet. Üstüne koyacağım. Evet, evet.
1: Tamam. Ve kaşar peyniri de koyacağız
0: en
1: efendim.
0: Üstüne.
1: En üstüne ve susam biraz da değil mi?
0: Susamı evet serpeceğim.
1: Mis gibi şöyle. Olacak. Evet. Çeri domatesi de çok severim gerçekten. Mis gibi de koktu.
0: Şimdi şunları şöyle bir kenara
1: alayım
0: şöyle.
1: Şöyle koyalım.
0: Şimdi şu,
1: evet, şöyle kenara
0: şurada
1: alayım.
0: Yapmak istediğim hareket.
1: Evet çok heyecanlı. Ne yapıyoruz Pelin?
0: Şimdi şunları şöyle.
1: Kapatacağız.
0: Kapatacağız.
1: Sanki ben de yapabilir miyim acaba?
0: Tabii ki.
1: Şöyle. Şöyle. Oldu mu?
0: Evet evet.
1: Bozmak istemiyorum.
0: Yok yok yok hiç.
1: Sen de seversin, önemsersin görüntüsünü. Evet.
0: Şimdi ev yapımı şeylerin böyle hafif bozulması, hafif şeklinin yamuk yumuk olması.
1: Hiç önemli
0: o, evet,
1: değil.
0: Evet
1: değil
0: o,
1: mi?
0: Şimdi pastaneden bizi ayıran şeyler şimdi böyle
1: doğru üzerine. Evde yapılmış olduğunu
0: evet,
1: belli
0: evet.
1: Oldu. Yani haklısın.
0: Biz mükemmel değiliz. Yaptığımız şeylerde çok mükemmel olması gerekmiyor.
1: Bence de.
0: Sadece elimizden çıkması gerekiyor. Sevgimizi katmamız gerekiyor.
1: Böyle efendim işte
0: evet,
1: bizim
0: vermemiz
1: yaptığımız
0: gerekiyor. İşte böyle şimdi
1: evet.
0: Domatesleri dizelim istersen.
1: Böyle mi yapayım?
0: Tersten.
1: Tersten olursa, böyle evet. Böyle değil mi? Şimdi nasıl şekil istersin? Ben korkuyorum ha Pelin'den.
0: Yok, ne olur, ne olur,
1: şaka
0: ne
1: yapıyorum.
0: Olur.
1: Sunumu güzel olsun. Hani kendi kafanda yarattığın görseli yakalayalım diye. Ortaya bir tane koyalım.
0: Bir tane ortaya harika.
1: Susam.
0: Susamı ben şu yumurta sarısını.
1: Bir kızarsın istiyorsun
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet şöyle
1: hamura.
0: Kenarlarına.
1: Oraları da susamlı
0: evet,
1: olacak.
0: Evet oraları da susamlı olacak.
1: Ay. Anneciğim. Tarif aldın mı diye annem çünkü yazıyor hakikaten.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Ay, güzel.
1: Annemin bir sürü defteri var, tarif defteri. Ekrandan gördüğü, beğendiği bütün tariflerini yazar.
0: Bu tarifi de yaparsın.
1: Kesin yapar
0: neydi,
1: çünkü Ümit. Ümit.
0: Ay, Ümit Hanım lütfen lütfen paylaşın benimle.
1: Akşam belki bana sürpriz yapar. Paylaşır yazar da sorar Instagram'dan. Pelin Hanımcığım şunu şöyle yaptım ama kaçırdım buradaki
0: bayılırım.
1: Eksik malzeme neydi
0: bayılırım.
1: Diye. Öyle bol susamlı da var yaptım
0: Oo,
1: vallahi ben.
0: Bakar mısın?
1: Çok güzel görünüyor.
0: Çok güzel
1: Ay, gerçekten çok güzel görünüyor. Kaç derece? Kaç
0: Şimdi
1: dakika
0: bu,
1: Pelin?
0: Şimdi bu birazcık yüksek olsun. Öbür 160'tı. Bunu 170, 175 derecede pişireceğiz. O da herhalde 30-35 dakika alır.
1: Peki şimdi beraberce pişireceğim ya. Yükseltsem kekime zarar vermiş olur muyum? Kekime
0: o zaman,
1: sahiplendi.
0: Şimdi kekin zaten süresi bitmek üzere. Kekimi çıkardığımda ben bunu yükseltirim.
1: Yükseltiriz.
0: Üzerindeki
1: o zaman,
0: peynirleri kızartırım.
1: O zaman şöyle koyuyorum. Öyle koyuyorum.
0: Tamam.
1: Sonra kekimizi
0: Kek
1: çıkartıp.
0: Kek çıkardığımızda yükseltiriz.
1: Yükseltiriz. Evet efendim bakın böyle pratik pratik hem de görseli de kuvvetli. Sağlık açısından da oldukça faydalı. Basit pratik. 5 çayı yemekleri yaptık diyelim değil mi
0: diyelim,
1: Pelin?
0: Diyelim,
1: evet.
0: Evet.
1: Son tarifimizde neydi? Güzel bir salata. Malzemelerimiz burada. Salatamızın hemen ekrana da gelecek malzeme listelerimiz. Ve siz de güzelce alacaksınız tariflerinizi böyle pancarında mevsimi geldi. Çok da severim pancarı. Evet efendim kırmızı bulgur salatası. Bir su

0: bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 2 adet pancar, 3-4 adet turp, 1 adet portakal, 1 yarım demet maydanoz, yarım demet taze soğan, 1 paket çam fıstığı, yarım yeşil elma, yarım avokado, yarım greyfurtumuz var. Sosu içinse 1 portakalın suyu, 1 limonun suyu, 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı sumak tozu. Bu kadar herhalde. Daha devam ediyor mu acaba malzemeler? Bilemedim. Bu kadarcık malzemelerimiz var efendim. Şimdi şöyle biraz bu tarafa çekeyim istersen malzemeleri. Tamam. Evet. Nasıl yapıyoruz Pelin'ciğim?
1: Şimdi işte bunlar benim pazardan aldığım böyle sapıyla. Çünkü emin olabilirsin ki pancarın kendisi kadar sapı da çok faydalı.
0: Değerli.
1: Ve de evet. Özellikle karaciğeri ben bunu okuduğumda çok şaşırdım.
0: Şaşırdım.
1: Çünkü karaciğer için genelde hani enginar için derler.
0: Hep
1: karaciğer
0: evet,
1: için
0: evet.
1: Çok faydalı. Aslında enginarın da biliyorsun kendi değil yaprakları. Çok faydalı. Ama bu da karaciğer için çok faydalıymış. Zaten kırmızı renkli her türlü sebze, meyve, kanı temizleme özelliği var. O yüzden çok faydalı.
0: Ya pancar zaten gerçekten kuvvetli bir antioksidan aynı zamanda.
1: Evet, müthiş.
0: Yani ben çok severim. Ben haşlarım. Haşladıktan sonra böyle ince ince keserim. Sonra bir güzel zeytinyağı, limonla. O benim için gerçekten bir öğün gibi bile olur.
1: Evet evet, çünkü çok tuttu. Çok tok tutuyor çünkü lif oranı çok,
0: çok yüksek. Elini boyar istersen eldiven verelim mi?
1: Alayım mı?
0: Vallahi bence al. Ben bir getireyim sana
1: Allah,
0: eldiven.
1: İstememiştim eldiven
0: hemen
1: kullanmak ama.
0: Hemen şuradaydı eldivenimi. Ha, çekmeceye mi koyduk? Evet çekmecedeymiş. Getiriyorum. Çünkü elin boyanmasın. Al Pelin'cim. Pancarın işte tek handikapı
1: evet,
0: diyebiliriz.
1: Ama bu doğal gıda boyası.
0: Boyası.
1: Değil mi?
0: Evet öyle. İşte antioksidan
1: hani
0: zaten kırmızı meyveler antioksidan
1: evet,
0: değil
1: hani
0: midir?
1: Evet hani çocuklar kırmızı rengi çok severler. İşte bunu böyle yemeklerin hani belki çorbaların içine kattığında hani onun adı işte kırmızı çorba, kırmızı kek falan olduğunda.
0: O yüzden sen de kırmızı bulgur salatası dedin değil mi? Evet. Evet çocuklar kırmızı bulgur salatası yapıyoruz sizler için. Zannediyorum ki sen hiç haşlamayacaksın.
1: Ben haşlamayacağım.
0: Çiğ olarak
1: kullanacaksın.
0: Evet.
1: Evet. Yani
0: bulgurumuzu da sadece ıslattık. Önceden sıcak suyla zaten
1: sıcak
0: bulgur
1: suyla.
0: Hemen öyle pişiyor kendini yumuşatıyor.
1: 15-20 dakika sonra bulgur kendini almış oluyor. Bu
0: almış
1: köftelik
0: oluyor.
1: Bulgur.
0: Evet köftelik şimdi, bulgur. Neden köftelik bulgur seçtin?
1: İşte
0: kısır gibi
1: şekilde,
0: olsun diye mi?
1: Evet şimdi bu şekilde yani öbür bulguru mecburum ocakta suyla kaynatmaya. Bundan daha,
0: daha
1: kolay bir şey var mı?
0: Diye. Yok
1: hani,
0: doğru söylüyorsun.
1: Biz bunları doğrarken sıcak suyu birebir ölçüde sıcak suyu koyacağım biraz tuzla beraber. Ben başka bir işle uğraşırken bu çoktan pişmiş bile olacak.
0: Pişmiş olacak doğru söylüyorsun. Şimdi bu alet.
1: Şimdi bu
0: bir görmüş
1: alet.
0: Olalım.
1: Evet, ben bu aleti çok seviyorum. Şöyle
0: bastırıp sabitliyorsun.
1: Evet. Aha. Şimdi şöyle inşallah
0: bir kaza
1: beni utandırmayacak.
0: Evet.
1: Şöyle iyice bastırıyorum.
0: Şimdi ne yapmam gerekiyor? İstersen bana
1: yok.
0: Söyle.
1: Şimdi şöyle şuradan sıkı sıkı tutup.
0: Ha, bu işlemi yapacağız. Aa çıkıyor.
1: Buradan böyle spiral şeklinde benim pancar spagettilerim çıkıyor.
0: İşte evet spagetti aleti. Kabak
1: evet.
0: için vardır. Kabak daha yumuşak olduğu için o daha kolaydır ama pancarda böyle bir şeye ihtiyaç oluyor
1: evet.
0: galiba. Benim,
1: pancar,
0: kereviz,
1: kereviz her türlü,
0: daha sertlerde.
1: Evet turp gibi her türlü sert
0: sebzelerde.
1: Ben bunu bu şekilde kullanıyorum.
0: Kullanıyorsun, evet. Peki olmayanlar evinde şimdi
1: rendeleyecekler. Ben de olmadan evvel rendeliyordum. Hiçbir mahsur yok. Ben şu anda sadece hani size görsellik olarak
0: sunum önemlidir Pelin.
1: Söylemek istedim. Bir de bu aleti çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Size de paylaşmak istedim.
0: Çok da
1: öyle
0: iyi
1: diyebilirim.
0: Yaptın. Belki hani bilmeyenler de vardı aleti. Böylece bir
1: evet,
0: fikir
1: evet,
0: olur.
1: Aynen
0: evet,
1: aynen öyle. Aynen öyle.
0: Alabilirler.
1: Ben zaten çok yakın zamanda bu aleti nereden bulacaklarını da arkadaşlarla paylaşacağım.
0: Paylaşacaksın sosyal medyanda.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şöyle bunun şu iki tarafı da evet, evet. Şimdi bakalım.
0: İki tane pancar yetecek herhalde zaten.
1: Yeter,
0: değil mi?
1: Yeter. Hı-hı. Şimdi evet. Yine şöyle.
0: Yine pancarları spagetti yapıyoruz.
1: Tamam artık.
0: Evet. Bitti artık eldivenleşme.
1: Evet.

0: Son.
1: Şimdi şöyle sıkıştırdım.
0: Evet, ama elinde bu aleti olmayanlar ne yapıyorlar? Rendeliyorlar. Turbu da mı spagetti şeklinde yapacaksın?
1: Deneyeyim mi? Deneyeyim.
0: Deneyelim hadi. Hadi deniyoruz. Turbu daha önce öyle yapmıyordun galiba.
1: Yapmadım, yapmadım.
0: Küp küp mü yapıyordun turbu?
1: Evet, evet, dilimliyordum.
0: Dilimliyordun. Bakalım bir turpu da deneyeceğiz sizlerle beraber efendim.
1: Evet,
0: bir heyecanlandık. Turpu olacak mı?
1: Turbum.
0: Şuradan nerede bir turbumu? Bıçak. Turp şu an bende.
1: Aa tamam.
0: Kaçırdım turbu. Şöyle bir yardımcı olayım diye sana bir keseyim istedim. Bey.
1: Bu turbun da içinde biliyorsun renkli.
0: Evet. Ya turp pancardan... Bir korktum ben. başarabilir miyiz diye.
1: Bir bakalım yani
0: deneyelim.
1: Herhalde bizi mazur evet. Görürler değil mi başaramazsak?
0: Tabii ki tabii ki. Şu an deniyoruz her şeyi efendim. Aman diyeyim. Sadece bu şu an sizlerle birlikte bir deneme. Tuttum. Evet.
1: Çünkü şu plastik ya
0: korkutuyor. Şeyleri... Evet evet aynı şeyi düşündüm. Ah oldu. Başardık. Öyle bir alet ki sadece biraz turplarımız kırmızı oldular pancar kaldığı için
1: olsun,
0: orada.
1: Hiç
0: olsun önemli. Zaten karışacak. Salatamızın adı da kırmızı bulgur salatasıydı. Sorun yok.
1: Ay bayıldım ben bu şey.
0: Çevir dur. Evet.
1: Dur şimdi, bir yerde şimdi bir nazar değdi.
0: İnsan en çok kendine nazar değdirirmiş ya. Gayet güzel çıktı benim. Oldu. Devam benim.
1: Bence tamam daha fazla
0: yeterli.
1: Şans zorlamayalım.
0: Üzmeyelim onu da evet.
1: Tamam evet şu aleti de
0: çıkardık. Alayım ben.
1: Ben şunları da kıyamıyorum alıyorum.
0: Spagetti. Turp ve pancar spagetti.
1: Evet.
0: Oh çok güzel görünüyor.
1: Aldım.
0: Şimdi.
1: Oo mahvettim ama ben buraları çok dağıttım.
0: Mutlak böyle olur. Hiç öyle söyleme. Pancar yani. Bütün seyircilerimiz biliyor pancarın ne kadar etrafı kırmızı kırmızı yaptığını.
1: Değil mi? Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Bu sumak tozu diyorsun.
1: Evet, onu sos olarak kullanacağım.
0: Yani bildiğimiz sumaktan bir farkı var mı?
1: Yok, hayır, hayır.
0: Sumak.
1: Sadece pancar çok tatlı ya. Hı-hı. Belki hani o tatlılığın içine birazcık
0: ekşi.
1: Sumağın ekşisi. Hani yakışır dedim çünkü limon suyu ve portakal suyu da katacağım. Hani öyle bir hoşluk yapmak istedim.
0: Evet. Şimdi sapları çok değerli
1: sapları
0: olduğu için
1: da çok
0: efendim.
1: Değerli. Evet.
0: Pelin saplarını da doğuruyor. Ne dedik? Aslında hep enginarın karaciğere çok faydalı olduğunu bilirdik. Ama Pelin'in de söylediği gibi turp sapı da karaciğer
1: evet.
0: için çok
1: ben
0: faydalıymış.
1: Bunu...
0: Biraz hızlanmamız gerekiyor galiba Pelin.
1: Ay hadi bakalım.
0: Evet evet. Biz tabii spagetti aletimizle
1: evet,
0: vakit
1: çok,
0: geçir
1: çok
0: eğlenirken
1: eğlendik.
0: Onunla. Evet. Saplarını koyma zaten bitti ya.
1: Bitti.
0: Ne kaldı ki?
1: Hayır, hayır,
0: evet,
1: hiç,
0: buraya koyabilirsin Pelin'cim.
1: Yok, bunu kullanacağım.
0: Kullanacaksın, tamam. Bulgurumuz var, köftelik bulgur. Niye köftelik bulgur dedik? Çünkü diğer bulguru pişirmekte bir zaman gerektiriyordu. Bu diğer malzemeleri doğrarken sıcak suyunu, tuzunu koyacak, beklemeye
1: işte.
0: Bırakacak. O zaten şişecek ve pişecek. Evet ve saplarını da doğruyoruz.
1: Tamam.
0: Eğer evinizde spagetti aleti yoksa turplarımızı da pancarımızı da rendeleyebiliriz.
1: Evet,
0: ve böyle bir çam fıstıkları da kavrulmuş.
1: Onlar
0: bir tane
1: da...
0: ağzıma atıyorum. Çam
1: tamam.
0: fıstıklarından çok severim.
1: Şimdi acaba şunu boşaltsan bana daha büyük bir kap gerekecek de.
0: Bunda zaten sadece pancarın sapları var.
1: Evet,
0: İstersen
1: evet,
0: bunu
1: öyle.
0: Da verebilirim.
1: Lütfen, lütfen, evet.
0: Evet, evet şöyle pancar sapını koymuştuk. Evet.
1: Ha, tamam şimdi ben şöyle...
0: Ne aradın canım? Pancar sapı yerde. Ne aradın?
1: Bir kaşık alabilir miyim?
0: Tabii tabii kaşığım burada.
1: Şurada. Ha,
0: kaşığım burada. Al canım.
1: Tamam şöyle. Şimdi bunu katıyorum.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Hı-hı. Köftelik bulgurumuz.
1: Evet köftelik bulgurumuz.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bunun içine...
0: Pelin seni seveceğim biraz. Yanakların allığın azalmış diye yanaklarına pancardan sumağımızı
1: küçük,
0: koyduk.
1: Ruj,
0: evet, küçük
1: ruj,
0: küçük
1: allık, ruj allık. Şöyle bir portakal suyumu kattım.
0: Ve grapefruit suyu da geliyor mu?
1: Evet,
0: limon,
1: limon
0: suyu. Limon suyu.
1: Limon
0: evet.
1: suyu, biraz tuz.
0: Evet. Tuzumuzu koyduk.
1: Tamam. Ve şimdi artık onları karıştırabiliriz.
0: Koyayım mı?
1: Evet evet lütfen.
0: Evet heyecanla. Ay çok güzel görünüyor.
1: Şöyle acaba şimdi...
0: Ne istedin?
1: Yo şöyle hani ya da iki
0: güzelce bir karıştırayım birbirine evet, geçsin şöyle. Diye. Taze soğan ve maydanoz.
1: Onları en son süslemede,
0: kullanacağız. Biraz sanki zeytinyağı koyalım mı? Birazcık
1: evet,
0: daha koyduk
1: evet zeytinyağı
0: mu?
1: Şöyle.
0: Ben zeytinyağını çok seviyorum. Hı-hı. Önceden çok kısardım kendimi yağdan.
1: Değil mi?
0: Ama artık gerçekten yağın faydalı olduğunu, doğru yağın faydalı
1: evet,
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Miktar çok önemli.
0: Evet o yüzden de.
1: Şimdi bulgur da çok faydalı bir besin. Ama hani baktığınızda 3-4 yemek kaşığından fazla yenmemesi gerekiyor.
0: Evet doğru.
1: Yani
0: her şeyin miktarı
1: doktorlar
0: işte.
1: Böyle söylüyorlar. O yüzden de hani bulgur faydalı diye de hani o miktarı...
0: Kaçırmamak
1: gerekiyor. Ama işte böyle bu tarz sebzelerle, meyvelerle hı-hı. arttırdığımızda zaten bir bakıyoruz ki iki kaşıktan fazla yememişiz. Çünkü evet. yanında bir sürü yeşillikler var.
0: Doyurucu oluyor.
1: Doyuran, lif oranı yüksek
0: sebzelerle,
1: meyvelerle doldurduğumuzda biraz daha ben zeytinyağı
0: tabii
1: alabilirim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Şöyle bir parlasın.
0: Parlasın, oh. Zeytinyağı tabii parlatıyor. O evet, iştahı evet. bir arttırıyor yani hı-hı. salataya olan hevesi arttırıyor. Evet, evet. Pelincim ben bir canım. Fırına da bakıyorum
1: tamam,
0: şöyle
1: lütfen.
0: Bir. Ne durumda? Evet kekimizin hafif hafif kabardığını hissediyorum. O zaman ne yapalım efendim? Fırında kekimiz pişmek üzere. Galettemiz de pişmek üzere. Salatamız da hazır. Avokadoyla ve diğer ne diyeyim maydanoz ve taze soğanla da şöyle bir süsleyeceğiz
1: evet.
0: ve... Tabii ki kavurduğumuz çam fıstıklarıyla birazdan son haliyle karşınızda olacağız bütün yaptığımız yemeklerin.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ortalığı dağıtma, değil mi?
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Aydın. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
1: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
5: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
4: Saçmalama
1: çekil
4: Halis.
1: Çekil önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
5: O adam oradaydı.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
5: 34...

0: Sağmalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
1: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
2: Elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o.
3: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
4: Körebe bugün 18'de TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
17: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
18: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıkları geçiyor.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Evet efendim, Pelin'in yaptığı çok güzel lezzetlerle bugün sizle beraber olduk. Pelinciğim her zamanki gibi.
1: Canım
0: hem
1: benim,
0: güzel
1: çok
0: sohbetine hem
1: ediyorum.
0: El emeğine teşekkür ediyorum.
1: Harika bir evet, sonbahar sofrasıyla sizi baş başa bırakıyorum.
0: Evet teşekkür ediyoruz, yine gel Pelin.
2: Bekliyorum.
0: Lütfen, lütfen. Evet çok
1: geleceğim,
0: keyifli
1: yapalım
0: yemeklerimizi.
2: Çağırmanıza bile gerek yok.
0: İstediğin ben... zaman çık gel.
2: Aynen, kapınızı çalacağım.
0: Gel, çok mutlu olurum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ ol.
2: Çok sağ olun.
0: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket ve yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Ömerli'deyiz. İç mimar Onuray Genç'in tasarladığı 300 metrekare büyüklüğünde postmodern ve art deco izlerinin hakim olduğu bu villanın detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben iç mimar Onur Aygenç. Bugün Çekmeköy, Ömerli kasaba konaklarındayız. Daha önceden de size burada yaptığım bir villayı anlatmıştım. Bugün de yaptığım villalardan sonuncusunu anlatacağım. Şu an Keklik Villası'ndayız. Ev sahiplerini daha önceden de tanıyorum. Kendilerinin doktor bir aile, kendilerinin klinik projelerinde çalışmıştık. Şimdi de sıra ev projelerine geldi. Burası yaklaşık 300 metrekare net alana sahip 3 katlı bir villa diyebiliriz. Şu anda salonundan konuşuyorum. Genel üslup olarak evde her zaman alışık olmadığımız bir kimlik yaklaşımı denedik. Hem estetiğin farklı üsluplarına yaklaştık. Hem de çok cüretkar şekilde renk kullanımına gittik bu villada. Mekana ilk girdiğimizde bizi bir antre karşılıyor. Antremizde bir depolama alanı, portmanto bulunuyor. Bu portmantonun art deco diyebileceğimiz tarzda bir kulp ve kapak detayı sizleri karşılıyor. Hemen karşısında ise onlara özel tasarladığım mermer, blok mermerden bir dresuar bulunuyor. Ve dresuarın üzerinde de benim çok sevdiğim bir heykel olan Sema Direk Kanatlı Zaferi Nike heykeli var. Heykelle birlikte mermer blok dresuarda çok monumental, çok anıtsal bir duruş sergiliyor. Ve üzerindeki aynalarla birlikte her seferinde oraya, yani kendisine bakılmasını hoş karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Antep'e karşılaştığımızda sağ tarafımızda bir misafir odamız var. Bu misafir odası da daha çok otel konseptine yakın olarak yaptık. Ve burada kendi depolamaları, şifonyerleri ile birlikte gayet rahat edilebilecek bir şekilde dizayn ettik. Yatak başlığını ve bazasını çift renk deri olarak kullandım. Taba rengi ve ekru renk bir deri. Bunu aynı zamanda yatak başlığında bir betondan bir niş ve aynı zamanda koyu renk denge dolap kapaklarıyla bir bütünsellik yakalamak istedim. Buradaki renk paletine baktığımızda ekru, taba ve koyu rengeden ahşaptan kahverengi ve bejlerden oluşan bir renk paleti oluşturduk diyebiliriz. Fakat hemen karşısında misafirlere özel yaptığımız dolapta daha çok hafif bir su yeşili, RAL 7033 gibi bir su yeşili dolap kullandık ki o kahverengiliği biraz kıralım. Aynı zamanda kulpları da parlak kullandık ki mekanın o matlığını biraz parlaklıkla dengelemiş olmak istedik. Aynı zamanda yatağın ön kısmında da bir bench, bir puf bulunuyor. Bu da hafif bir puf olduğu için gelen misafirler istedikleri gibi mekanda hareket ettirip kullanabiliyorlar.

antreden devam ettiğimizde solda bir hobi ve aktivite odası var. Burada da yine depolamaya önem verdiğimiz için televizyona entegre bir dolap ünitesi, TV ünitesi ve karşısında aynı zamanda uzanıp da TV seyredilebilecek veya yatak olarak da kullanılabilecek modüler bir koltuğumuz bulunuyor. Evin en küçük metrekareli odası olduğu için hobi odası. Buradaki renklerin her birini gayet pastel ve sündürülmüş olarak kullandık ki bizim üzerimize gelmesin, her biri birbiriyle armonik bir şekilde devam etsin diye. Burada da su yeşilinin başka bir versiyonunu TV ünitesinde görebiliyorsunuz. Fakat burada hemen karşıya baktığımızda, kanepemize baktığımızda kanepemizde keten ve somon pembe renklerinin de yeşille olan dansını görebilirsiniz. Bunların ortasında da meşe kaplama bir sehpamız oranın fonksiyonelliğini daha da güçlendirmiş oluyor. Salona gelmeden önce sağ tarafımıza baktığımızda aşağıya ineceğimiz ve yukarıya çıkacağımız merdivenleri görüyoruz. Ben burada inşaat firmasının bize teslim ettiği küpeştelerden kurtulup bir cam küpeşte yapmak istedim. Aynı zamanda mevcut olan duvarı kırıp nervürlü cam yaptım ki içeriye güneş ışığını da daha fazla alabileyim. Kullandığım renkler de gerek merdiven sahanlığından gerek salondan da gözükebilsin. Salon alanına ilk geldiğimizde, ilk baktığımızda benim de müşterimden aldığım briefler doğrultusunda koyu maviler, daha navy blue diyebileceğimiz veya koyu yeşiller, daha Pershing green diyebileceğimiz o yeşil ve mavinin genel anlamda mekan hakimiyetini görebilirsiniz. Burada üzerime başka bir yük daha düşüyordu renkler olarak. Bu ikisi hakim olarak mekana domine ettiği için ben tamamlayıcı renkleri bunların palet olarak zıt renklerinden seçmeyi düşündüm. Salon alanımıza geldiğimizde ki şu an oradan konuşuyorum. Benim iki kanepem var gayet geniş bir şekilde. İki tane orta sehpam ve berjerlerim var. Fakat burada dikkat edeceğiniz gibi salonda yine 5-20 uzunluğunda bir duvarım var. Bu duvarımı ben proporsiyon olarak 3'e böldüm. En sol tarafta blok bir mermerim var, heykelimsi ve hiçbir zaman bakmaktan sıkılamayacağımız bir mermerim ve üzerinde 2,5 metrelik bir lambaderim var. Ki bu lambaderimi yaktığımda da onun ışıklarının mermer üzerinde parlaması ayrı bir elegant bir tat veriyordu benim için. Mermerin o düz yüzeyini kırmak için hemen ortada yeşil renkte görebileceğiniz alçıdan benim ince flütlerim var ve önünde de bir Picasso tablosu ve turuncu renk ağırlıklı. Hemen yanında da 5.20'ye ulaşan ahşap kaplamalı, kenarları rodaj ve yumuşatılmış, önleri ve arkası pirinç ki arkadaki pirinç detayı da delikli olduğu için o 5 metre gördüğünüz metalin sizi sıkmaması için aksesuarlarla daha çeşitlemeye uygun vaziyete geldiğini söyleyebilirim. Yani duvara baktığımızda 3 tane ana ritim görüyoruz. Hemen karşısında televizyonumuz, betondan bir şömine duvarımız. Televizyonumuzu oraya konuşlandırdık. Ve yanında da yine pirinç ve ahşaptan oluşan ışıklı raflarımız var. Buradaki kanepelerin rengini az önce söylediğim gibi yeşil ve laciverte gönderme olsun, biraz da zıtlık olsun diye bordo bir kanepemiz var. Kanepemizin üst kolçakları aynı zamanda leke tutmasını da engellesin diye bej renk bir suni deri yaptık. Bu bej renk suni derinin de ufak notalarını kırlentler ve sandalye sırtları gibi detaylarda da aynı renk familyasını görebilirsiniz. Televizyon hemen karşısında olan kanepe daha sakin bir oturuma, ketenden daha sakin bir oturmaya sahipken sırt detayları direkt deri olarak dönüyor ve burada da kırlentlerde de bir renk çeşnisi yaratmaya çalıştık. Burada görebileceğiniz üzerine yine lacivert,
pembe, kaz ayağı desen ve yeşilin hakimiyetini görebilirsiniz. Orta sehpalarımız bu kadar kalabalık gibi gözüken bir mekanda orta sehpalarımızın iki çeşit olmasını istedik ki birisi cam olsun, mekandaki o hafiflik dengesini tuttursun. Diğeri de direkt daha hor kullanmaya müsait diyebileceğim ahşap ve üzeri metal şeklinde devam ettik. Aynı zamanda küçük kahve sehpaları için de masif dökülmüş

tüm metal sehpalar kullandı. Buradaki hemen nervürlü camın önündeki bordo kanepeye kuzen bir renk olarak mor berjerlerimiz eşlik ediyor ve onların ayakları da golda yakın bir renk olduğu için bu kadar koyu rengi de biraz parlak malzemelerle de açmak istedim. Gün sonunda baktığımızda bizim gold detayların kendilerinin göz kırptığı ama cüretkar bir şekilde morun, bordonun, tava renklerinin, derilerin kullanıldığı bir salon bizi karşılıyor. Daha sonradan yemek odası tarafını anlatmak istiyorum. Müşterilerim bana istedikleri yemek masası tarzının yuvarlak olduklarını söylemişlerdi. Aslında mekan daha çok dikdörtgen yapıda bir masaya uygun. Fakat burada 170 çapında Elazığ vişne yani Rosso Levanto dediğimiz çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir mermer kullandık. Aynı zamanda onlara özel bir masa ayağı da tasarladım. O masa ayağında da kaplamalar, ince yivler, tıpkı Yunan kolonlarında olduğu gibi ve pirinç detaylarla kendisini göstermesini istedim. Yemek masasının sol tarafında dev bir ayna bizi karşılıyor. Bu bize neyi sağlıyor? Manzaraya sırtını dönen birisi de aynı zamanda aynaya doğru bakarak mekanı daha derin görebilir, manzarayı da görebilir. Tam ortada burada bizim Element of Surprise dediğimiz piyanomuz bulunuyor. Ev sahipleri aynı zamanda müzisyen bir aile oldukları için burada bizim merkezimizde piyano var ve sağında solunda da vitrinimiz ve genel yemek odası amaçlı depolamamız bulunuyor. Bu depolamayı da cam, ahşap, metal kullanarak orada çok ağır bir dolap gibi gözükmesin diye cumbasını camdan yaparak o kütleliği kırmak istedik. Hemen üzerinde de yuvarlak yemek masasını tamamlayıcı olarak ağır olmayan zarif bir aydınlatma bize eşlik ediyor. Yemek masasının içinde bulunan o vişne renk aynı zamanda bizim salonumuzda bulunan ana kanepelerimizden birine de gönderme yapıyor ve yemek sandalyelerimiz, 8 adet yemek sandalyemizin içindeki ekru tonu da yine bu koltuklarımızda olan renk paletiyle de aynı familyadan. Salon alanımızın zeminleri lamine parke. Açık renkte, meşeye çok yakın diyebilirim. Bu kadar çok rengin olduğu bir mekanda aydınlatmaları da kararında tutmak çok önemliydi. Burada tek bir ana aydınlatma kullanmak yerine birbirlerine yardım eden aydınlatmaları kullanmayı tercih ettim. LED'ler zaten raflarımızın arkasındaki LED'ler her zaman ışık olarak yeterli seviyede fakat daha önceden bahsettiğim gibi lambaderimiz, tavandaki pirinç aydınlatmalarımız, yemek masasının üstündeki aydınlatmalar da mekanın ışık seviyesini yeterince dengeli tutuyor ve her biri de kendi içinde heykelimsi bir yapıya sahip. Mekanlardaki bitkileri peyzaj danışmanımızla birlikte hem buranın iklimine ve hani güneş alış performansımıza aynı zamanda da onların bizim yaptığımız mobilyalarla ve mekanla geometrik uyumuna göre seçtik. O yüzden baktığınızda devasa görünebilecek boyutlarda bitkiler de mekanda ben buradayım diyebiliyor. Bu salonun aynı zamanda bir özelliği sadece bizim buraya girip baktığımız perspektiften değil, üst kata çıktığımızda da aşağıya baktığımızda da bambaşka bir sahne bize sunuyor. Hemen parke zeminli mekandan 60'a 120'lik koyu renk seramik zeminli mekana geçtiğimizde üst kata çıkacağız. Üst kata çıkmadan bir ışık bandı bize yol gösteriyor. Üst kata çıktığımda zaten yine o yeşil ve mavinin hakim olduğu renk armonisi bizi karşılıyor ve masif ahşap bir
merdivenden yukarı doğru çıkıyorum.

çıktığımda, soluma baktığımda salonun panoramasını görüyorum. Aynı zamanda tekrar söyleyeyim, bu yaptığım bölme camın nervürlü olması da hem leke göstermemesi için hem sıkıcı olmaması için her zaman bir gözüme daha hoş görünüyor. Bundan dolayı kullanmak istedim.

Evet, şimdi bu renkli evden yavaş yavaş bir üst kata çıkıyoruz. Merdiven sahanlığındayız. Merdiven sahanlığında salondaki o size flütlerden bahsetmiştim. Picasso tablosunun arkasındaki. Orada bir yeşil renkten bahsetmiştim. O yeşil renk aynı zamanda bizim sahanlık merdiven kovamızda da devam ediyor. Üzerinde iki tane mütevazi aydınlatma bizi karşılıyor ki salondaki diğer aydınlatmalarla çok fazla geometrik olarak yarışsın istemedim. Burada aynı zamanda da bir penceremiz, önünde de bir ahşap, koyu ceviz renkte bir jaluzimiz var. Burada jaluzi istememizin sebebi aynı zamanda ışık kontrolünü çok iyi yapmamız, aynı zamanda jaluzinin kesikli hatlı olup bizim diğer kütlelerimizin önüne geçmek istememesi. Üst kata vardığımda beni direkt füme aynalı fakat yeşil ve kırmızı renklerinin, ki yeşil ve kırmızı biz komplementer renkleriz, tamamlayıcı renkler, ikisinin raflı olduğu bir dolap ünitesi karşılıyor. Müşterilerimden gelen brieflerden biri şuydu: evlerinde yeterince depolama alanları istiyorlar. Ben genelde depolama ünitelerinin, dolaplar olsun, TV üniteleri olsun, çok ben depolama için buradayım demelerini bir iç mimar olarak çok seven birisi değilim. Onları genellikle raflarla veya özel kulplarla kimliklendirmeyi seviyorum. Bu sebepten dolayı birinci kata çıktığımda beni direkt dolap değil de aynalı, kitaplıklı bir ünite karşılasın istedim. Aynı zamanda onun üzerindeki renkler de zaten evin genel kimliğiyle de bağdaşıyor. Burada, bu katta bize bir genel banyomuz, giyinme odamız, bir aktivite, hobi odamız, aynı zamanda da yatak odası eşlik ediyor. Şu an yatak odasından konuşuyoruz. Yatak odasıyla aldığım ilgili brief şuydu: benim müşterilerim daha tropik, daha yağmur ormanlarının olduğu brief'i bana vermişlerdi. Yani bunu evin bir yerinde kullanalım gibisinden. Yatak odasında da başlıkta bir duvar kağıdı istediklerini söylemişlerdi. Burada plan olarak yatağı odanın merkezine konuşlandırdık. Bu bana neyi sağladı? Benim mekanın girişinde, solunda ve sağında her ikisi için ayrı ayrı dolap tasarlayabilmeye bana alan sağladı. Benim burada yaklaşım olarak yatak başlığımda gayet tropik sayılabilecek renkleriyle, formlarıyla bir duvar kağıdı mevcut. Fakat ben bu duvar kağıdını kullandığımda diğer komplimanları bununla nasıl eşleştirecektim? Bu benim tasarlarken bir mücadelem oldu. Şöyle ki, ben yaprakları soyutladım ve bu yaprak soyutlamasını, yani bir yaprağın damarlarından ucuna kadar varması kavramını, geometrik akışını yatağın başlığında, baş ucundaki aydınlatmalarda, aynı zamanda tavan aydınlatmasında ve lake dolabın kulplarında da bu bitkinin soyutlanmış halini aslında görebiliyoruz. Bunun dışında yeşilin birçok tonunu kullandığım duvar kağıdını ben bordo bir deri yatak başlığıyla tamamlarken aynı zamanda koyu yeşil kadife bir yatağın ucunda bir bank pufla dengelemiş oldum. Tam karşımızda bu kadar şimdi yeşilimizi, bordomuzu kullandık. Hatırlarsanız salonda ne yapmıştım? Mavi de girmiştim. Burada da iron grey diyebileceğimiz fakat içinde böyle bir %15-20 mavilik olan bir lake dolabım beni karşılıyor. Bunun da yine o dolap sıkıcılığını kırmak için ahşap kaplamalar, ki onların kaplama yönlerini de 45 derece olarak belirledim ve aynı zamanda da bir yaprağı andırıcı varak kaplamalı kulplarla da eşlik ettirmek istedim.

bir dolap konumlandırmak istedim ki o alan daha geniş gözüksün ve aynı zamanda karşısında da bir aynayla giyinmeye her zaman yardımcı olsun. Aynı zamanda bu ebeveyn yatak odasında bir de kendine ait banyosu bulunmakta. Evin genel perdelerini biz tüllerden ve storlardan oluşturduk. Fakat yatak odalarında bu misafir olsun, ana ebeveyn yatak odası olsun, storları direkt blackout kullandık ki gün ışığının içeri girmesini engelleyebilelim. Yatak odasında da aynı salon gibi çok renk kullandığım için yatak odasının genel renginin herhangi bir beyaz, gri tonlarında yapmamın bu metrekarede çok fazla renkleri bağıracağını düşündüğüm için burada da yine bir koyu mavi gri ton kullandım ki renk geçişleri daha kolay olsun diye.

Evet, şu an evin üst katında olan hobi ve aktivite odasındayız. Bana müşterilerim buranın briefi ile ilgili done verirken hani kendileri enstrüman çaldıklarını, resim yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de burayı daha bir aktivite odası olacak şekilde tasarladım. Burada renk hakimiyeti, yine evin genelinde kullandığımız gibi bir renk paletimiz var. Buradaki renk hakimiyetinde biraz daha sarıları ön planda görüyoruz ve aynı zamanda burada kullandığım yeşilleri de salondakine nazaran daha açık ve pastel şekilde görebilir. Çünkü evin en çok güneş alan odası burası. Aynı zamanda da buranın tavanı normalde düzdü. Fakat biz burada bir country house havası vermek için çatıyı kırık şekilde göstermek için çatıda eğim yaptık ve aynı zamanda da burada da bir pirinç detaylı aydınlatmayla bu kadar mat olmuş bir odayı da dengelemiş olduk. Burada bir ana bir sofamız var sarı renkten ve kalın yivli kumaştan. Hemen karşısında bir natürel meşe, bir sehpam, altında yine bir kırmızı ayak detayı, metal ayak. Karşısında iki berjer bana eşlik ediyor. Bu berjerlerin içinde de yine maviler, yeşiller, pembeler ve ahşaptan meşe renklerini görebilirsiniz. Amerikan evlerinden de çok sık görebileceğiniz duvar bordürlerinden dönmek istedim ki o country havayı da yakalayabileyim diye. Bu renk resin green diyebileceğimiz daha reçine yeşili ve hemen de karşısında bu odayı domine eden, kimliklendiren daha koyu bir yeşilim bulunmakta. Aynı zamanda da kitap okuma aktivitelerinde de veya depolama olarak da kullanılabilecek bir kitaplığım burada mevcut. Bu odada resim de yapılacağı için resim kimyasallarından, gereçlerinden etkilenmeyecek şekilde malzemelerin kualifikasyonlarını seçmeye gayret gösterdim. Buradan aynı zamanda çok güzel bir balkona çıkıyoruz ve sitenin genel panoraması da bu odadan çok güzel bir şekilde görülebiliyor. Dediğim gibi en güzel ışık olan odalardan bir tanesi. Giyinme odasında iki ayrı dolabım, ortada bir giyinme adası ve aynı zamanda büyük bir şifonyer ve ışıklı bir ayna bize eşlik ediyor. Giyinme odalarında renklerin elbise seçerken manipüle etme gibi bir tehlikeleri var. Bundan dolayı çok fazla mekanı domine edecek bir rengi burada kullanmamaya özen gösterdim. Mekanın geneli zaten camlardan oluşuyor elbiselerini görebilsinler diye. Fakat burada makyajı çağrıştıran pudra renkleri, mor renkleri ve lila renklerini şifonyerde ve aynı zamanda duvar kağıdının yanındaki komodin alanında kullanmak istedim ki bu kadar bir cam kullandığımızda giyinme odası çok sıkıcı bir dolap odasıymış gibi görünmesin diye. Aynı zamanda aynı renk etkisini buradaki perdelere görebilirsiniz. Biz buradaki perdelerin geçirgenlik seviyesini de blackout olarak yaptık ki gün ışığından etkilenmek istemedikleri zaman giyinirken, makyaj yapılırken direkt perdeleri kapatıp yapabilirler diye. Şifonyerin kenarlarını tamamen yuvarlak hatlı yaptık. Çünkü

çünkü giyinme odasında çok fazla trafik olabiliyor. Aksesuarlar, çantalar, ayakkabılar seçilirken bu sivri uçlardan kaçındaki mekan dolaşımı gayet kolay olsun diye. Orta ada bölümümüzde de müşterilerim takılarını, saatlerini rahatlıkla görebilecekleri açık çekmeceye ve kapalı çekmeceye de sahipler. Bütün dolaplar ve orta adada aynı zamanda ışıkları yaktığımız anda içeride ışıklar yandığı için nereden ne alabileceklerini görünür seviyedeler. Biz burayı tasarlarken bu arada her biriyle ayrı ayrı toplantı yapıp elbiselerinin, kıyafetlerinin boylarını isteyip bütün dolap içlerini ona göre yapıp sonuçlandı.

Merhabalar, Barış Keklik ben. Onur Bey'le daha önce de çalışmıştık. Kendisini kendi kliniklerimin hem tasarımını hem de uygulamasını yaptığı için çok iyi tanıyorum. Bu nedenle de hayalimdeki evi Onur Bey'in gerçekleştirmesini istedim. Bununla ilgili benden beğendiğim görseller, yemek çeşitleri, işte hoşuma giden şeylerle ilgili ve de hoşuma gitmeyen şeylerle ilgili feedbackler istedi. Bunun üzerine de bir tasarıma geçtik. Dediğim gibi kendisi bir render çalışması yaptı bize ve render'dakinin çok daha güzelini bize sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an evimizde çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz.

0: Evet, şimdi bu güzel villanın bahçesindeyiz. Bahçede ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri 12,5 metreye 3,5 metre boyutlarında bir yüzme havuzu karşılıyor. Ev sahipleri bize spor yapmayı ve yüzmeyi de çok sevdiklerini söyledikleri için böyle bir havuz yaptık. Aynı zamanda duşu ve güneşlenme alanını da evin güneş alan bölgelerine göre konumlandırdık.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
14: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
13: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
15: Bir teselliğin daha var. Çocuğun
13: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
15: Büyük.
14: Engin, yalvarırım dinle beni.
16: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
17: Adını anmayacağım. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: İşte Çetmen, işte hayat. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sadece durula.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
11: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 104 lira 90 kuruş, üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Bu keyifli bahçede aynı zamanda doğalgaz ısıtıcıları da bizim bahçemize kışın kullanmak için de eşlik ediyor. Villa Keklik, dürüstçe söylemem gerekirse benim meslek hayatımda çalıştığım en keyifli projelerden biriydi. Birlikte çalıştığımız için de buradan Barış Keklik'e ve Ezgi Keklik'e selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda da bu evin tamamlanmasında emeği geçen herkese, başta sevgili eşim ve diğer çalışma arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle çok lezzetli, çok güzel, keyifli bir reçel yapacağız. Ne yapacağız? Ananas reçeli yapacağız. Kullanacağımız malzemeler çok kolay. 1 kilogram yaklaşık ananasımız var. Burada toz şekerimiz var ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limon kullanacağız. Ananasları böyle dilim dilim halinde doğruyoruz. Doğradığımız ananasların üzerine şekeri ekleyeceğiz. İsterseniz böyle bir gece önceden şekeri bekletirseniz, yani hani şekerli ananası koyun tencerenin içerisinde. Üzerine böyle bir tülbentle kapatın. Geceden sabaha kadar bekletin. O böyle güzel güzel sulanacak. Ha, bu kadar vaktiniz yok şu anki gibi. Hemen şimdi yapacağımız işlemleri yapacağız. Bunun için de birazcık, yani bir çay bardağı kadar su ekliyor olmamız yeterli olacak. Şimdi ananasları dilimledik. Ben ananasları böyle, farkındaysanız, böyle büyük dilimler halinde dilimledim. Mis gibi kokuyor ananas. İnanılmaz güzel. İçerisinde A ve B vitamini bakımından çok zengin. Çok keyifli, çok da güzel bir meyve. Şimdi hani hep diyorum ya, bal tutan parmağını yalar. Balı tuttuk madem. Of. Ya buradan özendirmiş gibi olmayayım. Kusura bakmayın. Hemen ben reçel yapım işlemlerine döneyim. Şimdi orta derinlikte bir tencerenin içerisine ananasları güzel güzel yerleştiriyoruz. Şimdi buradaki durumlardan birisi şu. Tenceremizin alt tarafı çok geniş, yani çok dar olmaması lazım. Birazcık geniş olması gerekiyor ki yoksa reçel istemiş olduğumuz kıvama gelmez ve çok lezzetli ve çok güzel bir hale almaz. Ananas aslına bakarsanız 1555 yılında ilk bulunmuş. Yani yaklaşık bunun 500 yıllık bir geçmişi var. 500 yıldan beri ananas hayatımızda var. Tropikal bir meyve. O yüzden Güney Amerika'da çok fazla yetişiyor. İlk olarak zaten Brezilya'da bulunmuş. Brezilya'da bulunduktan sonra da önce İngiltere'ye, sonra da ardından Fransa ile birlikte dünyanın birçok yerinde ananas bulmak mümkün olmuş. Bizim ülkemizde de baktığımız zaman Adana, işte Adana zaten çorak topraklar olduğundan dolayı her şey yetişiyor Adana'da. Şaka bir yana, Adana, Mersin, Antalya civarında ananas yetiştiriciliği yapılıyor. Şimdi bir çay bardağı kadar da su ekledim. Aslına bakarsanız klasik reçel yapar gibi reçelimizi yapacağız. Yani şekerimizi koyduk, birazcık su koyduk, ocağımızın altını kıstık, tahta kaşık yardımıyla yavaş yavaş tek yöne doğru çevirip şekeri eriteceğiz. Şekeri erittikten sonra reçeller her zaman nazlıdır. Yani ben reçellerin hepsini birer kadın olarak görüyorum. Çünkü böyle nazlı, narin, zarif. Çünkü biz hani narin ve zarif olamıyoruz maalesef. O yüzden o zariflikte, o narinlikte güzel güzel böyle yavaş yavaş keyifli keyifli reçelimizi pişireceğiz. Yani önce şeker eriyecek. Şeker eridikten sonra kendi halini bırakacağız. En sonunda da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Bu reçelin bozulmamasını istiyorsak da, yani bir yıl boyunca uzun süre saklayabilmek istiyorsak da, bunu metal kapaklı cam kavanozlara koyarsak, böyle sıkıca ağzını kapatıp ters çevirirsek, üzerine bir battaniye ile kapatırsak, yaklaşık bir yıl boyunca ağzını hiç açmazsanız bozulmadan saklayabiliyorsunuz. Şimdi bana sürekli şu soru geliyor ya, ben reçel yaptım evde, bozuldu. İşte şekerlendi, üzeri küflendi. Hani neden oldu diye. Şimdi bunun aslında bakarsanız birkaç tane nedeni var. Nedenlerinden birisi şu, bir, iyi pişirmemiş olabilirsiniz. Yani yeterince kıvamı alana kadar pişirmemiş olabilirsiniz. Bu nedenlerinden birisi. Diğeri, koyduğunuz kavanoz, eğer bunu hani bahsettiğim gibi bir kavanozda koyuyorsanız, bu kavanoz ıslak olabilir. Eğer ıslaksa bunun tadını bozacaktır. Diğer seçeneklerden birisi, kapağı açtınız, dolaba koydunuz işte ya da herhangi bir yerde. Bir kere dip noktalardan birisi, dolapta saklamanız lazım bence ev yapımı tüm reçelleri. Çünkü şimdi değişken hava sıcaklıklarında reçelin tadı ve var olan yapısı yapısal bozukluklara sebep olabiliyor. Reçelinizi aldınız, kavanozunuzda bekletiyorsunuz. Kavanozunuzda bekletmiş olduğunuz reçeli böyle sabah uyandınız, dediniz ki ya böyle bir kaşık reçel yiyeyim. Eğer o kaşık yemiş olduğunuz ıslaksa, o su reçelin yapısını bozar ve reçeliniz yine bozulabilir. Ama asıl nedenlerden birisi bence kıvam, yani yeterince o kıvamı tutturamamak. Yani gerçekten bence annelerimizin, babalarımızın, yani dedelerimizin, büyük annelerimizin bize bir mirası reçel. O bence mirası da çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi farkındaysanız şekerimiz yavaş yavaş eridi. Birazcık daha tahta kaşık
Tahta kaşık kullanmamız da burada çok kritik. Diğer kaşıklar ya da diğer herhangi bir şey kullanırsak burada aromatik farklılıklar oluşabilir. Bahsettiğim gibi bana bu tarz sorular geliyor. Bana bu tarz sorular Instagram'dan sorabilirsiniz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hem sorular geliyor hem de böyle tatlı tatlı bir sürü şey yazıyorsunuz. Çok keyifli şeyler yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bazen mahcup oluyorum, sadece gülücük koyabiliyorum. Başka ya o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki yazabilecek başka bir şey bulamıyorum. Türev Uludağ diye aratırsanız bana orada ulaşabilirsiniz. Şimdi şekerimiz de güzel güzel eridi. Tam böyle... Biraz önce bahsettiğim gibi nazlı ve keyifli bir hale geldi. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş reçelimizi olma haline gelene kadar, yani annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynatana kadar kaynatacağız. Sonra da limonumuzu sıkacağız. Dilerseniz reçelimiz böyle güzel güzel kaynarken ben sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz enginarlı, bezelyeli, böyle dereotlu, muhteşem, lezzetli bir yumurta yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Enginar kullanacağız, yumurta kullanacağız, dereotu kullanacağız, soğan kullanacağız, bezelye kullanacağız, zerdeçal kullanacağız. İsmi zor olabilir ama çok lezzetli ve güzel bir baharat. Yeni bahar kullanacağız, birazcık sumak kullanacağız. Bizim orada Adana'da sumak çok kullanılır. Böyle hatta kebapçılarda sumaklı soğan olur. Belki biliyorsunuzdur bunu. Ya sumakla soğanı karıştırırsınız, böyle inanılmaz lezzetli, böyle üzerine birazcık zeytinyağı, of maydanoz da olmalı ama. Bu gerçekten kebabın hani yarın da bu...

olması gereken en önemli şeylerden biridir. Bakın sumak deyince nereden nereye geldik. Ama çok severim ben sumağı. Yumurtalarda da çok severim. Yumurtalarda sumak kullanmayı da çok severim. Çünkü yumurtayla mesela şöyle bir tarif vereyim size. Çok basit. Çok aceleniz var ve haşlanmış yumurta yemekten o kadar sıkıldınız ki. Ya her gün sabah haşlanmış yumurta yiyorum ama çok sıkıldım. Birazcık sumak atın, birazcık zeytinyağı. Böyle üzerine birazcık böyle taze kekik koyun, tamam mı? Hayatınız değişecek, güvenin bana. Yani hani bunu yaptıktan sonra bana hemen haber verin ve mutlaka bunun lezzetini görün. Şimdi burada öncelikle doğrama işlemlerine başlayalım. Şimdi soğanımızı tabii ki doğrayalım. Besleyici özelliği yüksek, enginarlı, bezelyeli bir... Lezzetli bir yumurta yapacağız. Şimdi soğanımızı güzel güzel ince ince doğruyoruz. Soğanı doğradıktan sonra güzelce soğanımızı kavuracağız. Sonra içerisine birazcık bezelye, birazcık enginar koyacağız ve afiyetle pişireceğiz. Çocuklarımızın genel olarak en büyük problemi sebze yemiyor olmamaları. Bizim de en büyük şikayetimiz bu aslında. Diyoruz ki ya oğlum benim sebze yemiyor. Oğlum aslında bakarsanız tek yönlü besleniyor. Sabah kahvaltısında ya da öğle yemeğinde ben oğluma sebze yediremiyorum. Şimdi bunun çözümü ne? Bunun çözümü bence bu tarzda yumurtalar yapmak, bu tarzda lezzetlerle hayatınızı birazcık daha kolaylaştırmak. Şimdi eğer böyle yaparsanız, şimdi sebze adı kötü, tamam mı? Çocuklarımız için. Çünkü niye? Reklamlarda sebze reklamı görmüyorlar. Ama siz bunu böyle güzel güzel renklendirip, güzel güzel böyle yumurtayla, işte enginleri, bezelyeyi birazcık böyle yeni baharla, zerdeçalla birazcık karıştırıp, birazcık sumak atıp üzerine yumurta kırarsanız soğan koymayabilirsiniz. Tamam, anlayabiliyorum bunu. Ama emin olun tüm çocuklar bunu sevecektir. Yani ben çocuk olsam kesin severdim. Baktığımız zaman ki çocukluğumda da böyle şeyler yiyordum. Geçenlerde bezelyeli başka bir frittata yapıyordum, hatırlıyorsunuz. O zaman da anlatmıştım. Yani... Gerçekten ben çocukken bu tarz yemekleri yediğimden dolayı arkadaşlarımla oğlum yeter yeme bak sen sürekli yiyorsun ve biz de yemek zorunda kalıyoruz gibi belirli şeyler duyuyordum. Ama ne yapalım, bazıları yedi böyle oldu, bazıları yemedi. Şimdi dereotumuzu da doğrayalım. Dereotumuzu da doğradıktan sonra işlemlerimize devam edelim. Ananasımız bu arada güzel güzel kendi halinde olmaya devam ederken onu tabii ki yalnız bırakmayacağız. Onunla birazcık ilgilenmemiz lazım. İlgilenmenin yolu da onu hafif hafif tek yöne doğru tahta kaşıkla karıştırmamız. Reçel yaparken tek yöne doğru karıştırmak kritik. Sebebi ürünlerin dağılmaması. Çünkü bu ürünlerin hepsi, bu meyvelerin ya da yapmış olduğunuz sebzelerin hepsi yumuşuyor. Yumuşadığından dolayı böyle bulamaç haliyle yaparsanız o yerken çok keyifli olmayacak. Belki lezzette çok büyük değişikliklere sebep olmayacak bu ama yerken işte... Hani lezzeti hep söylüyoruz ya, lezzeti kadar görüntüsü de bu işin çok önemli diye. O yüzden bence o lezzete, o görüntüye birazcık önem vermek gerekiyor. Dereotuyla doğrayarak işlemlerimize hemen devam ediyoruz. Dereotuyla bence enginar çok yakışıyor. Enginar Ege'nin bence incilerinden birisi. Çok lezzetli ve çok güzel enginar yemekleri yapılıyor Ege'de. Bu konuda hani insanı mutlu ediyor ve insanı keyif veren yemekler oluyor olması, bölgesel yemeklerin oluyor olması insana gerçekten bence keyif veriyor. Şimdi bu arada yumurtaları gözle yapabilirsiniz, yumurtaları kırabilirsiniz, karıştırabilirsiniz de. Ben yumurtaları çırpacağım, karıştıracağım. Ortaya güzel bir sonuç çıksın istiyorum. Tam omlet gibi yapmayacağım. Birazcık karıştıracağım. Yani şu karıştırıcıyı alalım. Yavaş yavaş. Şu kadar. Yani sarıları dağılana kadar. Bunu isterseniz tavada da yapabilirsiniz ama buradaki amacım bütün baharatların eşit bir şekilde karışmasını sağlamak. İsterseniz bunu tavaya koyup tavada pişirme işlemine devam ederken de işlemlerinize devam edebilirsiniz. Şimdi tüm baharatlarımı ekledim. Birazcık pul biber ekliyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Hatta tuzu ve karabiberi değirmen kullanalım. Mümkünse değirmen kullanıyor olmak lezzeti bence birazcık daha arttıracak. Karabiberimizi de değirmen karabiber kullanıyorum. Şimdi hepsini şöyle güzelce... Çok omlet yapar gibi değil. Çünkü omlet yaparken ki asıl sırlarımızdan birisi şuydu. Böyle iyice köpürmesini sağlamaktı ama burada iyice köpürmesini istemiyorum ben. Bezelyelerimizi koyalım. Yavaş yavaş bezelyelerimizi pişirelim. Enginarları koyacağız.

bezelyeler. Haşlanmış bezelye kullanıyorum burada ve haşlanmış enginarlar kullanacağım. Çok lezzetli enginar. Şöyle birkaç bıçak darbesiyle enginarları böldük. Büyük büyük halde enginarları içerisine ekliyorum. Tahta kaşıkla bütün lezzetlerin birbirine karışmasını sağlıyorum. En sonunda hatta dereotunu da burada ekleyebiliriz bu aşamada. İsterseniz üzerine de ekleyebilirsiniz. İsterseniz bu aşamada da ekleyebilirsiniz. Yani bu tamamıyla sizin keyfinizde ve yorumunuzda kalmış bir durum. Hemen tavaya da güzelce soteleyelim. Soğanı, enginarı ve bezelyeyi iyice karıştırıyoruz. Var olan yumurtalı karışımımızı da hazırladık. Reçelimizin üzerinde bu arada köpükler oluştu. Bu köpükleri alacağız. Bu köpükleri alıyor olmamızın sebebi reçelimize baktığımız zaman cam gibi bir kıvam olmasını, yani görüntüsünün çok güzel olmasını istiyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Cam gibi görünmesi için de hemen üzerindeki köpükleri aldık. Enginarları da, bezelyeyi de güzelce şöyle soteledikten sonra hemen çok fazla karıştırmadığımız yumurtamızı içerisine koyduk. Ve yine kullanmış olduğumuz tahta kaşıkla yavaş yavaş karıştıracağız. Bahsettiğim gibi bir omlet yapmayacağız burada. Bunun hepsini bir yumurta haline getirdik. Yani tavada aslında bakarsanız bir yumurta yapıyoruz. Lezzetli, güzel, keyifli bir yumurta olacak bu. Gerçekten beğeniyle yiyeceğiniz, besleyici özelliği fazla olan, içerisinde enginar var, bezelye var, kuru soğan var, zerdeçal var, yeni bahar var. Yani hakikaten bunu renklendirebilirsiniz de. Yani evinizde mesela başka malzemeler vardır. Bir tane kabak kalmıştır örneğin. Kabak yemeği yapmışsınızdır. Kabak koyun. Ya da pırasa yapmışsınızdır. Böyle bir dal pırasa kalmıştır. Pırasa koyun. Evinizde hangi malzemeler varsa bu malzemelerle bence bütün yemek yapım işlemlerine devam edebilirsiniz. Bu arada reçelimizde tam da istemiş olduğum kıvama yavaş yavaş geliyor. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için hemen yarım limonumu sıkıyorum. Ve kaynatmaya devam edeceğiz. Reçeli yaklaşık 1,5 saat boyunca kaynatıyoruz. 1,5 saat boyunca kaynatmaya devam ettikten sonra da reçelimiz olma haline gelecek. Ve afiyetle yiyeceğiz. Şimdi yumurtamızın ben birazcık sıvı olmasını istiyorum. Reçelimize İstemiş olduğumuz yarım limonu sıktık. Reçelimiz böyle güzel güzel olacak. Yumurtamız da tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Ben dilerseniz şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler yaptık bir bakalım. Ananas reçelimiz böyle güzel olma haline geldi. Bakın muhteşem görünüyor. Yani hani bir renk bu kadar mı çekici olur? Hani bana mı öyle geliyor, size mi öyle geliyor? Muhteşem görünüyor ve muhteşem böyle lezzeti olduğuna da eminim. Şu an farkındaysanız yememek için zor tutuyorum kendimi. Böyle ağzından neredeyse salyalar akacak. Enginarlı, bezelyeli yumurtamızla üzerine renklensin diye güzelce pul biber ekledim. Ve inanılmaz lezzetli oldu. Umarım bu lezzetli ve güzel tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ardından toplayacağın temiz tavayla yumurtalar için sana bunu aldım.
1: Kaşıkla nehire kaşıkla.
2: Çok güzel, çok güzel.
3: Aklınız ne olsun?
0: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
2: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık.
3: Siz de sağ olun.
0: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
3: Zehra nerede kaldı hanım?
4: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.
0: Beraber bir dünya kuralım.
3: Yeter artık. Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
0: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
3: Evet.
0: Ya bu resim?
3: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
5: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
6: Zehra, birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Bugün neredeyim? Kumburgaz'dayım, at çiftliğindeyim. Peki ne yapacağım? Görevim ne olacak? At bakıcılığı ve at eğitmeni. Bu ikisi nasıl birbiriyle bağdaşacak bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Çok seviyorum asil hayvanlar. Bana da zarar vereceklerini de zannetmiyorum. Değil mi? Nasılsın? İyi misin? Çok sevimliler. İnşallah zarar vermeyeceklerdir. Zannetmiyorum da. Evet, peki ne yapacağım? Hadi başlayalım.
1: Tuğba bugün at çiftliğinde insanoğlunun çok sevdiği, her zaman insanlığa faydası olmuş, vefalı hayvan dostlarından atlarla ilgilenecek.
0: Hoş geldiniz.
2: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim İrfan Bey. Bu çekimimizde İrfan Bingöl bizlere eşlik edecek. Yani kelepçe takın bana. ne yapacaksak yapalım, o moddayız yine.
2: Şimdi ilk önce...
0: Çırağınızım ben sizin yani.
2: Tamam, şöyle yapacağız. Önce atlarımızın yerlerinin temizliğinden başlayacağız yine.
0: Evet.
2: Her zamanki gibi yine mutfaktan başlayacağız. Yerlerinin temizliği, ondan sonra yemlenmesi. Tamam. Yemlerini, yani karınlarını doyuralım. Ondan sonra da onların kişisel temizliklerini yapalım. Ardından da manej alanına çıkacağız.
0: Allah'ım, beni bugün ne bekliyor? Ne yapacağım? Ne yapacağım?
1: Saymakla bitmez Tuğba, bir sürü iş.
0: Biliyorum. Zor.
1: Zor mu?
0: Hangisine kolay dedim ki ben zaten? Yani hiçbir iş kolay değil, zor tabii ki. Zor şartlarda çalışıyorum. Görmüyor musun?
1: Görüyorum. Gayet rahatsın Tuğba.
0: Evet sevgili seyirciler, bana böyle takılır arada işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? O zaman...
2: Başlayalım.
0: Buyurun. Aldım elime süpürgeyle küreyi.
2: Evet.
0: İçeri giriyorum.
2: İçeri giriyoruz.
0: Aman da pek tatlısınız siz.
2: Girelim içeri.
0: Midillilerim benim ya. Bunlar şey ya, böyle hani çok tepki veren hayvanlar değil böyle. Değil mi?
2: Yok, tepki vermezler.
0: Ağlamak istiyorum.
2: Evet, bütün hepsini bir tarafa doğru süpürelim.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: İrfan abiyi duydun Tuğba. Hepsini bir tarafa süpüreceksin.
0: Ne yapıyorum işte ne? Ne daha ne yapacağım? Yapıyorum, söylediklerini yapıyorum işte. Allah Allah. Kolay mı sandın sen bu işi?
1: Mızmızlanmayı bırak Tuğba. Eminim çok kolay bir iş yaptın.
2: Evet, midilleri alalım o tarafa doğru. Burayı da süpürelim.
0: Nasıl alacağım?
2: Onları o tarafa doğru çağırın. Gelin buraya. Gelin buraya. Tutun şu yan şeyinle. Evet. O tarafa doğru çekin. Evet.
0: Ne kadar emanet tutuyorum.
2: Evet. O da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız. Çekelim onu.
0: Allah aşkına bir bak nasıl tutuyorum bak. Nasıl emanet ya? Tamam hallettim. Ay yemin ediyorum benim kahkahalarımdan korkacaklar. Ben ondan korkuyorum, rahatsız ediyorum şu anda onları yani.
2: Evet, bir tarafa topladık, tamam. Şimdi bütün dışkılarını topluyoruz bir tarafa. Kürekle de el arabasına doldurup götürüyoruz dışarıya.
0: Yapmasam tamam. Olmuyor mu?
2: Nasıl?
0: Yapmasam olmuyor mu?
2: Ama yani bu işi yapmak istemiyor musun?
0: İstiyorum.
2: Tamam, bu işi yapmanın kuralı bu. Ama bunlar olmadan bu iş yapılamaz. Ardından da gelip onların temizliklerini yapacaksın.
0: Hangisini?
2: İkisinin de.
0: Neyse yapayım da bari bir an önce. Yapıyorum ben ya. Yapacağım şu küreğe değil mi? Bunları buna...
2: Evet, bir tarafa topluyorsun. Bir tarafa topladıktan sonra tamam. Kürekte el arabasına dolduracaksın.
1: Temizlik hayatımızın olmazsa olmazı Tuğba. Pırıl pırıl olmalı her yer.
0: Gülüyorsun değil mi bana şimdi sen? Oturduğun yerden gülüyorsun bana şu an.
2: Tabii bu ayakkabılarla.
0: Gelmişim beyaz ayakkabılarla böyle star havasında. Bismillah.

0: Bunları şimdi nereye atacağım?
1: El arabasına.
0: Nerede benim el arabam ya?
1: El arabasını alın, gelin. Tamam, getirin, getirin, getirin. Boşaltın el arabasına. Evet.
0: Allah'ım ya Rabbim.
2: Yalnız
1: biraz hızlı yapmalısınız çünkü çıkacaklar yoksa dışarıya.
0: Ya ama...
3: Hadi Tuğba, neredeyse akşam olacak. Bu hızla bitiremeyeceksin bu işi.
0: Ayakkabılarım kirlendi. Görüyor musunuz?
1: Yani çizme giymen gerekiyordu madem bu işi yapacağız. Hadi el arabasını alıp götürelim.
0: Ya sürekli çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol diyor. Ben daha ne kadar çabuk olabilirim ki? İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi.
3: Hayat bir yarıştır Tuğba.
0: Yalan mı ama? İlk defa yapıyorum.
1: Orası değil.
0: Neresi?
1: Bak karşısı.
0: Ya burası olsa?
1: Devam et, bak karşıda hemen. Oraya boşaltıyoruz.
3: Temizlediklerimizi öyle istediğimiz yere dökmüyoruz Tuğba.
0: Aşağı gidiyor.
1: Hadi bakalım. Bir tarafa, bir tarafa doğru boşalt.
0: Aşağı gidiyormuş el arabası.
1: Salla, salla, salla, salla. Evet, tamam. Şimdi Poyraz'ı alıp dışarıya çıkarıp güzel bir taranmasını yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz.
0: Ama ondan öncesinde şapkamı görüyor musunuz? Nasıl?
3: Kovboylar gibi olmuşsun Tuğba.
0: Ya hemen bir kıskançlık yapıyorsun ya. Tabii ki güzel oldu, tarz oldu yani. İşi yapamasam da.
1: Devam et önden, devam et. Çek. Çek, çek, çek, çek, çek, çek. Devam Gel. Et. Evet.
0: Aferin sana.
1: Tamam.
0: Çok emanet tutuyorum ya.
1: Hemen başka bir tarafa. Tamam. Şimdi yani... devam edin.
0: Gel.
1: Burada duruyoruz. Burada temizliğini yapacağız çünkü.
0: Bununla mı?
1: Evet.
0: Aa ne güzel.
1: Sonra saçlarını tarayacağız.
0: Aa Poyraz nasıl? Mutlu musun? Elime de her şey mi yakışır arkadaş ya? Bak tertemiz oldu. Bir sürü... bir sürü kıl birikti. Ama Poyraz'cığım şu anda sen sabote ediyorsun beni ya. Poyraz'cığım nasılsın? Nasılsın? Saçların da pek güzelmiş. Kâhkül kestirmek istiyorum ben de ama. Yakışır mı bana? Şapkam da gidiyor. Ama Poyraz'cığım böyle olmaz ki. Olmaz ki böyle ama. Ben seni temizlemeye çalışıyorum. Seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sen gidiyorsun, uzaklaşıyorsun. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi gezdiriyoruz Poyraz'ı.
0: Aa!
1: Evet.
0: Ne güzel vallahi. Ona, temizle, ona gezdir.
1: Maneji gösteriyorsun, gezdiriyorsun. Hem de antrenman yapıyoruz. Hadi bak.
0: Gel seninle konuşacaklarım var.
1: Devam et.
0: Bu arada iletişim kurmaya çalışıyorum.
1: Devam et.
0: Bir
1: devam
0: şey,
1: et.
0: Bir şey oldu, bir dakika. Ha tamam, spor ayakkabının içine kum kaçmış.
1: Devam et.
0: Ama benim üstüme geliyor.
1: Şimdi seni takip etmek istiyorum. Eğer sen durursan o da yanına gelmek ister.
0: Ha.
1: Dolayısıyla yürüyeceksin, seni takip etsin önden, olur mu?
0: Olur. Hadi. Gel bakalım.
1: Hadi.
0: Gel Poyraz.
1: Devam et.
0: Gel. Ya ben nereye yönlendireceğimi bilmiyorum şu an. Dikkat et.
3: Aman gitti sefa.
0: Ya Sefa iyi misin? Sence kameraman arkadaşım Poyraz'cığım görüyorsun değil mi ne kadar zor şartlar altında çalışıyoruz. Seni gezdirmek için kameraman arkadaşlarım yerlere yerlerden topluyorum kameraman arkadaşlarım. Hadi.
1: Hadi gel bakayım.
0: Hadi gel Poyraz'cığım. Kaç metre bu?
1: Bu bir Alman.
0: Evet.
1: 17 yaşında. Şimdi bunu gezdirelim. Biraz da lonca yaptıralım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakayım. Gel.
0: Poyraz daha iyiydi ya.

0: bu şekilde tutuyorsun.
1: Ha böyle.
0: Tabii bak şimdi şöyle yap. Dın dın dın dın dın dın. Şunu hafif böyle sayıp savurduğunda şöyle yaptığında o hızlanır. Dın dın dın dın dın dın dın. Hadi bakalım. Bunu İbet'e yapacaksın, bana değil.
1: Pardon, çok özür dilerim. Böyle yaptığım zaman o döneceğini mi anlıyor?
0: Daha çok hızlanmasını istiyorsan yapacaksın onu. Şu an gidiyor normal. Daha hızlı gitmesini istiyorsan. Şimdi eğerini takalım.
1: Tamam.
0: Ondan sonra da bu sefer lounge'da koşturacağız birazdan. Antrenman daha bitmedi.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Şimdi eğerini takmaya götürüyorsun. Eğerini takınca altta onu yumuşak tutsun. Kendisine zarar vermesin diye. Bu tarafa geliyor.
1: Şöyle.
0: Evet. Evet. Tam güzel ayarlıyoruz.
1: Niye böyle tepkiler veriyorum ya?
0: O kuyruğuyla sinekleri kovalıyor.
1: Ama beni kovalıyor bilmiyorum.
0: Evet. Eğerini de alalım.
1: Ya ne yapıyorsun? Evet. Yardımlara her zaman açığım. Resmen işi ben yaptırıyor gibi oldum şu an.
0: Şimdi hazır.
1: Hazır ama nasıl? Şöyle mi bineceğim ben?
0: Şöyle yapacağız. İşte bunun için ne yaptık? Şurada bir merdivenimiz var. Evet. Atımızı alalım. Önce sağ sol bacağımızı takıyoruz.
1: Atma.
0: Korkma.
1: Tamam, oldu.
0: Ne yaptık? İlk önce ayaklarımızı ayarlıyoruz.
1: Ben şimdi buraya niye çıktım, nasıl çıktım, neden çıktım? Şu an iyi mi?
0: Bunu tamamen içine niçin takmıyoruz?
1: Düşersem...
0: Düşme anında rahatlıkla ayağından çıksın. Böyle tutacaksın.
1: Burayı tutmayacağım artık.
0: Yok, sen kumanda ediyorsun. Kollarımızı kapatalım. Bak şu şekilde. Kollar her zaman burada. Tamam mı?
1: Evet.
0: Hadi bakalım şimdi. Gel.
1: Of.
0: Harika. Çok iyi.
1: Çok tarz duruyorum.
0: Dik duruyoruz.
1: Bu işi biliyor edasıyla dursam da şu anda korkuyorum.
0: Devam et.

0: Samanlar, şeyler. Ne yapacağım şimdi?
1: Evet, aç kapıyı. İçeri gir ve ver yemini.
0: İçeri mi?
1: Evet.
0: Şuradan versek?
1: Açıyorsun, yok içeri. Buraya dökmüyorsun. Şimdi gir içeri.
0: Ben ne yapıyorum?
1: Gir, gir, gir, gir, gir içeri. Şöyle götür. Hadi.
0: Ama bana izin vermiyor.
1: O da yemine gitti, buraya bırak diyor.
0: Ha.
1: Evet. Onu böyle dağıt elinle. Dağıt, dağıt, dağıt, dağıt, dağıt iyice. Ona yardımcı ol biraz. Evet, evet.
0: Aa, çok doldu.
1: Dikkat et, içinden yılan çıkabilir.
0: Ne? Ne? Yılan mı? Aa, hayır ya. Bu kadar da değil. Tamam mı şimdi,
1: tamam,
0: burası?
1: Tamam, çıkabilirsin. Tuğba bugün gayet iyiydi. Başlangıçta evet atların yerleriyle ilgili çok tedirgin oldu. Çünkü ilk defa tabii ki böyle bir şey yapıyor. O konuda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama antrenmanda ve kontrolde başarılıydı.
0: Evet, sizler de gördünüz. Hiçbir şey kolay değil. Herkes kendi işini yapsın diye boşa demiyorum ben. Kolay mı sandın Tuğba dedim. Geldim at çiftliğine, eğitimlerine dahil oldum. Nasıldı?
1: Evet, gayet güzeldi. Yani yerlerin temizliği çok çok başarılı olduğunu söyleyemem ama atı kumanda etme konusunda gayet iyiydi.
0: Bir de bindim. Bunu evet. Da bu detayı da atlamayalım. Onlar çok eğleniyorlar şu anda. Ben gelecek programda nerede olurum bilmiyorum. Sizlerle de paylaşmayacağım ki sürpriz olsun. İrfan Bey'e çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize kapınızı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Zeroş, koleji bitirdin. Arabadan ne haber?
1: Diplomayı bastırdım Peder Bey. Araba en geç bir haftaya hazır dedi.
0: Yaşa Zeloş. Sen bir harikasın.
2: Dikkat çekiyorum. Gülümseyin.

0: Arkadaşlar bir dakika, bir şey sorabilir miyim?
1: May I ask you one question, ladies and gentlemen?
2: Sor, sor!
1: Koleji bitirdiniz. Artık hayatın dikenli yollarında...
2: Nerede, nerede?
1: Babalarımızın sözlerine bakılırsa... hayatın dikenli yollarında çalışmaya başlayacaksınız, sonra...
2: Çalışmaya mı? Duydunuz mu ne dedi? 4 yıl cebir, geometri, fizik, kimya inekle okulu bitirmek için... Okulu bitir, sonra gene çalış. Olur mu böyle şey anne?
3: Daha neler, kim çalışacakmış? Allah'a şükür hepinizin arkasında kale gibi babalar var.

0: İşime nasıl içleniyorum, bir bilseniz!
1: Hayrola Nehire? Nerede?
0: Ne nerede?
1: Çıngıran! Çıngıran nerede? Sirklere müşteri toplamak için çıngırak çalan soytarılardan farkın kalmadı nasılsa!
0: Mümtaz!
2: Baba! Teessüf ederim! Arkadaşımın yanında beni...
1: Aa! Demek bu senin arkadaşın ha! Vah vah vah vah!
3: Bizim gençliğimizin bir diken gibi size battığını hepimiz biliriz.
1: Gençlik mi? Sırtınıza çiçekli gömlekler giyiyor, saçınızla bıyığınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Babanızın verdiği defter kitap parasıyla ucu cafcaflı Amerikan sigarası alıyorsunuz ve sonra da bunun adına gençlik diyorsunuz, öyle mi?
0: Mümtaz! Erol Bey'in misafirimiz olduğunu unutma.
1: Sen de benim kukla olmadığımı unutma. Sizin yüzünüzden babamı, anamı, doğup büyüdüğüm yıllardır görmediğim köyümü unutmadığımı unutma.
2: Baba, bu mu okulu bitirmemin mükafatı?
1: Bıktım bu manzaradan artık. Yıllardır kendini havuza atan, havuzdan çıkıp kıyıya yatan çılgınları seyretmek.

0: sizden bıktım. Nedir bu be? Maş ağrınız geçince şerefe parti. Nasırınızı sökünce şerefe parti. Yetti artık. Kararımı verdim. Köye gidiyoruz.
1: Köye mi?
2: Ne diyorsun sen baba?
1: Biz köyde nasıl yaşarız?
0: Burada yaşadığınızı mı sanıyorsunuz?

0: 10 yaşında bir çocuk gibi oynamak istiyorum.
1: Ben istemiyorum.
2: Ben de.
0: Evde tek kuruş bırakmıyorum ve köye gidiyorum. Siz de istediğiniz yere gidebilirsiniz.
1: Peki, gideceğiz.
0: Güzel. Nereye?
1: Köye kocacığım.
2: Köye babacığım. Daha bir hafta önce söz verdi babam, koleji bitirince bu arabayı alacağım diye. Ama şimdi mızıkçılık yapıyor.
3: Boş ver be kızım, dönünce hızlı yaşar, arayı kapatırız. Hem onun istediğini yaptığın için dönünce arabayı da alır bakarsın.
2: Tutturdu ille köye gideceğiz diye. Benim gibi bir kız nasıl yaşar köyde? Atların, ineklerin, tavukların arasında. Ama ahtım olsun, dönünce öyle bir hızlı yaşayacağım ki.
0: Bak! Senin haytalar mendil sallamaya geliyor.
4: Dikkat, dikkat! Toros Ekspresi'nin hareketine 5 dakika kalmıştı.
3: Veloş aşk olsun! Veda etmeden mi gideceksin?
2: Al Şeri, babanın yurdundan toplayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım.
5: Şekerim, gittiğin yerde dedene patik örersin diye düşündüm.
1: Al Monami, en fazla buna ihtiyacın olacak bence. Ben de bir demir asa alacaktım Şeri, ama peder bey haftalığımı
3: kesti. İşte o zaman Veysel Karani olup çıkardı.
6: Mektup yazmayı unutma Zeloş.
2: Unutmam. Derede çamaşır yıkamayı öğren.
5: Ve de erkeğe saygıyı.
0: Elveda çiçek çocukları.
2: Yakında beraber olacağız gene. Neler yapacağımı göreceksiniz.

0: bunca yıl sonra buraya gelmek, toprağımın kokusunu duymak... ...ne güzel yarabbi!
1: Ay!
0: Ne kadar özlemişim buraları!
1: Ben de benzin kokusunu, mazot kokusunu... ...senin anlayacağın İstanbul'un kokusunu özledim şimdiden.
0: Oh!
1: Of! Bir bu keçi eksikti.
2: Kusura kalmayın, keçiyi almayacaktım ama bizim Fatma nine gücenir. Dilsizdir garip.

0: Babacığım. Hoş geldin be oğul, safa geldin. Evine köyüne şenlik getirdin. Baba yüreğimize su serptin.
1: Efendim.
0: Bre gelin, oğlumuzu bir aldın emme. Pir aldın yahu, köye köse hasret bıraktın.
1: Ben her zaman söylerim, Mümtaz gidip babanı görelim derim ama...
0: Dur hele dur! Yoksam şu koca kız benim torunum mu? Hele hele! Kız bucağımda fiyaklayan Zehra sen misin? Hoş geldin yurduna! Hoş geldin torunum benim! Kız 2 yaşındayken kayfesine ortak çıktığın dedeni hiç mi özlemen, hiç mi araman sen?
1: Aa, özlemek de söz mü dedeciğim? Her gün söylüyorum beni dedeme götürün diye ama...
0: Sevdiğin yemekleri yaptırdım.
2: Sağ ol baba.
0: Ne demiyor turman torunum? İnsan kendi dorpağına çökmeyi bilmiyorsa... ...o toprak onun değildir gayrı.
1: Şey... ...masaya alışkınım da dedeciğim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hey gözünü sevdiğimin bulguru. Kaşıkla nehire kaşıkla, böyle havyarı bir daha bulamazsın.
1: Aman Mümtaz sen de.

0: sevgili torunum. Seni köyden biriyle verelim mi, ne dersin? Buraya yerleşir, o zaman bağdaş kurmayı da öğrenirsin.
1: Benim evlenmeye niyetim yok dede, ben yaşamaya bakarım. Evlilik esarettir bence.
0: Bu lafları da nereden öğrendin kız?
2: Doğudan burası kızım, hı-hı, Allah rahatlık versin.
1: Size de. Aa! Kalfa! Kalfa! Gel!
2: Ne var?
1: Bu ne biçim yatak? Ben yerde yatmam!
2: Burada adet böyledir kızım, tertemiz yatak. Hı-hı. Allah rahatlık versin.

0: Aman, felaket bir gece geçirdim.
1: Ben hiçbir şeyin farkında değilim.
0: Hazırlan, deden çiftliği gezdiririm.
1: Hayır, hiçbir yere gidemem. Buraya zorla geldim ama zorla hiçbir şey yapamam.
0: Ama arabanı düşün.
1: Arabası batsın. İnat değil mi? Ben de kendimi bu odaya hapsedeceğim. Of. Zindandakiler gibi günlerimi sayacağım.
2: Köyünü iyi özlemişsin ağam.
3: Ne demezsin Kahya, insanlığı unutmuşuz be! İş yapmayı, sabah rüzgarının tadını unutmuşuz! Senin anlayacağın terlemeyi unutmuşuz, terlemeyi!
4: Çık dışarı kızım! Ahlın yüreği mi savurdun? Mahpustamın da değilsin, dedenin evindesin! Çık dışarı!
1: Yorma çeneni kalfa! Mahpustamındayım işte! İstanbul'a dönene kadar hapsettim kendimi, çıkmayacağım!
3: Sana yıldırımdan süratli giden bir hediyem var desem, gene çıkmaz mısın?
1: Baba, yoksa otomobilimi aldın mı? Baba! Babacığım, güzel mi? Güzel değil mi?
3: Pırıl pırıl!
1: Otomatik vites olsun demiştim babacığım. V8 otomatik. Sonra ille de narçici olsun demiştim.
3: Unutur muyum hiç? Tam istediğin renkte ve tam otomatik. Hatta vitesi de yok dersem inan.
1: Yaşa sen babacığım!
3: İşte kızım, hediyen!

Çok güzel, çok güzel. Dik dur, dik. Güzel, güzel. Dizginleri gevşek bırak. Güzel, çok güzel. Hızlan biraz bakayım, hızlan. Hızlı, hızlı, daha hızlı. Aferin, aferin. Hızlan biraz daha hızlan bakayım. Ha. Şu iki şeyi aklından çıkarma. Dik duracaksın, dizginleri gevşek bırakacaksın.

0: Ah.
1: Vah oğlum vah! Hangi acemi seni böyle heyecanlandırdı? Kim telletti seni böyle? Korkma canım, korkma. Geçti artık, geçti. Sakin ol Güzelim, sakin ol bakayım. Bir yerin acımadı değil mi ha? Hı? Aslanım benim. Geçmiş olsun, bir şeyiniz var mı? Bir şeyiniz var mı dedim?
2: At bakıcısına ihtiyacım olursa çağırtırım sizi.
1: Ne diye kendinize üç tekerlekli bisiklet almıyorsunuz? Düşmeden ancak ona binersiniz.
2: Bir hayvana düşen insandan fazla önem verildiğine hiç rastlamamıştım.
1: Hayvanına göre değişir bu. Bazen yüz insana değişilmeyen hayvanlar da vardır. Mesela bunun gibi.
2: Ah, seyizsiniz galiba.
1: Bir at için her şey olurum.
2: Bir insan için?
1: İnsanına göre değişir.
2: Bu dağbaşı için de fazla ukala kalıyorsunuz. Oduncularla çobanlara göre demek istiyorum.
1: Bak, boynunu böyle okşarsanız sakinleşir. Aklınızda olsun.
2: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
1: Sizin değil ama mutlaka ihtiyacı olacak.
2: Terbiyesiz, küstah, oduncu ne olacak?

0: tamam diyordun, değmeden sözlere taş çıkartacaksın.
1: ne gülüyorsun öyleyse? Ama sen de!
2: içme!
0: Ayşe kız!
2: He, efendim!
0: Ormanın bitiminde birine rastlıyorum. Uzun boylu, iri yarı, oduncu gibi biri.
1: Ha, bildim, bildim! İyi adamdır, karıncayı ürkütmez. Doğma büyüme buralıdır.
0: Ne iş yapar bu adam?
1: Neler yapmaz ki? On parmağında on marifet vardır. Çok beceriklidir.

0: Allah Allah! Hangi eşek kafalı bağladı seni buraya?
1: Hey! Sakın yaklaşma ona!
0: Görmüyor musun? Zavallı hayvanı bağlamışlar. Kurtaracağım onu.
1: Git işine yahu! Sana ne el alemin hayvanından?
0: Vicdansız adam!
1: Bak, bir adım daha atarsan çok fena olursun sonra ha!
0: Ne olurmuş yani?

0: Hey, oduncu! Yardım etsene bana! Sana söylüyorum oduncu! Kurtarsana beni!
1: Peki, peki!
0: Sözüm ona hayvan tuzağı! Kafasız köylüler de ancak böyle alınır!
1: Söz dinlemeyenin hali böyle olur işte! Böyle bir tuzağa da ancak sizin gibi kafalı bir şehirli düşer!
0: Düşerim tabii! Etrafta bir işaret bile yok!
1: Ya, tuzağa şereflendireceğinizi bilseydim, şuraya bir tabela asardım!
0: Bir de alay ediyorsunuz!
1: Ne yapacaktım? Oturup ağlayacak mıydım yani? Allah Allah! Hadi, eyvallah!
0: Hey, dur! Nereye gidiyorsun? Ne olur kurtar beni!
1: Ha şöyle, yola gel bakalım! Hadi, tut elimi şöyle! Hadi, hoppa!
0: Denize düşen yılana sarılırmış! Bıktım sizden!
1: Ha şöyle! Hadi bakalım şimdi yılanlar kurtarsın seni!
0: Seni yaban domuzu seni! Eğer burnundan fitil fitil getir...

0: görünüyor sana.
1: Aman, o gördüğün yolun sonu tımarhaneye çıkacak bu gidişle. Çıldıracağım burada. İstanbul'u, arkadaşları nasıl özledim bilemezsin.
0: Sabret kızım, dişini sık biraz.
1: Sıkıyorum, sıkıyorum zaten. Ama sabırdan değil, sinirden. Hele o herif yok mu?
0: Kim kızım?
1: Ukala, küstah, kendini beğenmişim biri. Of. Ama öyle bir ders vereceğim ki ona, feleğini şaşıracak. Geldiğimden bu yana güzel bir şey rastlamadım ki.
0: Ne umuyordun?

0: Ellerin dert görmesi ne oldu, ihya ettin bizi.
1: Emsalsiz bir müzik ziyafeti çektiniz Murat Bey, sağ olun.
2: Amatörce bir şeyler işte. Vakit epey geç oldu, ben müsaadenizi rica edeceğim.
0: Müsaade senin oğul.
2: Sağ olun, hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Oğul, şu bizim atı Ömer Ağa'nın çiftliğinden ne zaman seçip getireceksin?
2: İnşallah bu hafta içinde.
0: At dedin mi, bu civarda dilinden anlayan tek kişi Murat Bey oğul.
2: Sağ olun efendim, hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Güle güle yavrum.

0: geldiğinizi tahmin etmeliydim.
1: Niçin?
0: Bu civarda sizden başka düşen yuvarlanan yok ki. Durun, size yardım edeyim.
1: Zahmet etmeyin, çıkarırım ben.
0: Zahmet mi? Sizi her gün bir yerden kurtarmayı vazife edindim artık.
1: Alay ederek sözüm ona intikam mı alıyorsunuz benden?
0: Ne münasebet! Hadi içeri gelin de tedavi edelim sizi. Gelin.
1: Dışarıdan bakınca kulübe ama içinin köşkten farkı yok.
0: Evet. Ancak bir yaban domuzunun yaşayabileceği bir köşk.
1: Size kaba davrandım biliyorum. Buraya özür dilemek ve sizinle dost olmaya geldim.
0: Odunculuk mu, yoksa köylülerin kabalığı üzerine mi kuracaktınız dostluğu?
1: Yok, hayır. Müzik üzerine. Hmm. Beni yanılttınız. Öyle şaşırdım ki geçen akşam. Alaturka'dan nefret ederim. Ama siz çalarken neredeyse ağlayacaktım. Hı hı.
0: Gözünüze bir şey mi kaçmıştı?
1: Alay etmeyin lütfen. Nereden bilecektim? Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
0: Fatma nene, yol çantamı hazırlıyor musun? Peki Fatma nene, sen işine bak.
1: Bu yaşlı kadın...
0: Dilsizdir.
1: Dilsiz biriyle nasıl anlaşıyorsunuz?
0: Sopasıyla. Evet diyecekse bir kere, hayır diyecekse iki kere vurur. Ne basit değil mi? Kaprisi yok, zehirli dili, acı kelimeleri yok. Size bir şey ikram edeyim.

0: Teşekkür ederim. Hayvanları insanlardan fazla seviyorsunuz galiba.
1: Eh, çünkü insanlar kadar kötü olmak ellerinden gelmiyor.
0: Ne acayip insansınız. Ne arıyorsunuz bu dağ başında?
1: Dinleniyorum. Hem beni bu kadar merak etmeniz niye?
0: Haliniz.
1: İnsanlar hallerinden sorumlu mudurlar?
0: Elbette.
1: Öyleyse sizi de güzelliğinizden sorumlu tutmak lazım. Neden bu kadar güzelsiniz?
0: Hele şükür kibar bir erkeğe yaraşacak bir laf edebildiniz.
1: Yok, kibarlık olsun diye değil, doğru olduğu için söyledim.
0: Olsun, gene de teşekkürler. Beni güzel bulmanıza memnun oldum Murat Bey.
1: Adımı nereden öğrendiniz?
0: Biraz meraklıyımdır.
1: Sağ ol Fatma nine.
0: Hayrola, bir yolculuğa mı çıkıyorsunuz?
1: Dedenize at seçmeye gidiyorum Zehra Hanım.
0: Aa, ismimi nereden biliyorsunuz?
1: Biraz ben de meraklıyımdır.
0: Uzun mu yolunuz?
1: Birkaç gün sürer.
0: Kim bilir ne orijinal bir seyahat olacaktır, ben de gitmek isterdim.
1: Küçüklere göre bir yolculuk değil.
0: Aa, beni küçük mü buluyorsunuz?
1: Sırtını babasının kazancına dayamış, dünyada kendinden başka insan yok sanan şımarık bir çocuk değil misiniz?
0: Bu adama nasıl katlanıyorsun Fatma nine? Deli olmuyor musun? Anlaşıldı, tam birbirinizi bulmuşsunuz. Şimdilik Allah'a ısmarladık, gene görüşelim Murat Bey.
1: Yolumun İstanbul'a düşeceğini sanmıyorum.
0: Ben de İstanbul'da demedim zaten.

0: Hayır ola, burada ne işiniz var? Bu kıyafette ne böyle, düğüne mi gidiyorsunuz?
1: Hayır, yol için hazırlandım.
0: Ne yolu?
1: Ben de sizden geliyorum.
0: Ne? Benle mi geliyorsunuz? Hı? Yok canım, git işine. Hadi eyvallah.
1: Ama dedem dedi ki, Murat güvenilecek adamdır dedi. Hem sonra yol üstünde çok güzel köyler vardır dedi. İstanbul'a dönmeden oraları görsen iyi olur dedi.
0: Gideceğimiz yol şehir yolu değil küçük hanım, dağ yolu. Dedenizin çiftliğine dönün, hanım oturun orada.

0: Benle gitmeyi neden iş edindin bu kadar?
1: Atları sevdiğim için.
0: Peki öyleyse gel, ama yolda şikayet yok, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.

0: Şelale tarafına fazla yaklaşmamak lazım.
1: Hı, olur. Ne? Ne?
0: Akıntı çok fazla burada. Dikkat et.
1: Hı.

0: Neden gelmeni istemediğimi anladın herhalde. Bu mevsimde yolculuk maceradır. Hastalanmak istemiyorsak kurunmalıyız. Hadi, gayret et biraz.
1: Buyur bey, kusura kalmayın, biraz az oldu ama.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Sen de sağ ol beyim, uğurlar olsun.
0: Eyvallah.
2: O kadar yiyeceğini aldın, çobana 5 para vermedin, ne biçim insansın sen?
0: Ona mutluluğu verdim. Varlığını başkalarıyla bölüşme mutluluğunu. Burada insanlar parayla değil, insanlıklarıyla bulurlar mutluluğu.

0: Bir şey mi vardı?
1: Hayır.
0: Niye bakıyordun?
1: Seni hiç tanımadığımı düşünüyordum.
0: Yeteri kadar tanışmıştık sanıyorum.
1: Laf ola evet. Ama biri seni sorsa söyleyecek tek şey bulamam. Mesela kimsin?
0: Oduncu.
1: Evet, sonra?
0: Avcı.
1: Daha sonra?
0: Kaba bir dağlı.
1: Evet, tas tamam. Ama neyin nesi? Dünyaya küsmüş bir şehirli mi, yoksa bir köy şairi mi?
0: Hayır.
1: İnzivaya çekilmiş bir yazar?
0: Ona dair.
1: Ya neye evet?
0: Belki kendi kabuğuna çekilmiş bir adam.
1: Peki bu gizlilik niye?
0: Açık olsam bir şey fark eder miydi?
1: Evet. Bana bir günde Alaturka'yı sevdirmen, tabiata alışmam, dün hor gördüklerimi, şimdi başka gözle bakmam, bütün bunları sana borçluyum. Bu durumda seni tanımak istemem normal değil mi?

0: seneler önce gene böyle yerlerde yaşayan bir genç vardı. İyi ata binerdi. Müziğe büyük kabiliyeti vardı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için İstanbul'un yolunu tuttu. Herkesin tanıdığı biri olmak sanki onu mutlu edecekti.
1: Mutlu olamadı mı?
0: Oldu. Ama oralarda değil. Geç de olsa tekrar döndüğü topraklarda oldu. Tabiatı koklayarak, kendi halinde tabiat insanları gibi yaşayarak. Epey geveselik ettik. Oradaki mağaraları görmek ister misin? Hı? Hı? Hadi gel.

0: Erken uyanmışsın.
1: Seni rahat seyredebilmek için.
0: Seyirlik olduğumu bilseydim akşamdan tıraş olurdum. Hadi bakalım sıcak bastırmadan yola düşelim. Bak buna döğen derler.
1: Ne güzel, ben de kullanabilir miyim?
0: Bunun vitesi yoktur ama.
1: Olsun bineceğim işte.
2: Affedersiniz,
1: ben de binebilir miyim?
2: Buyur bacı.

0: Kulakların çocuğu, korkuyor musun yoksa ha?
1: Geliyorum.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın. Seçili TV.

0: başlıyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ortalığı dağıtma, emi.
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Ayda. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
1: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
5: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
4: Saçmalama
1: çekil
4: Halis.
1: Çekil önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
5: O adam oradaydı.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
5: 34 SA.
0: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
6: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil. Adı Elif, başka bir kız o.
1: Kimse elimden alamaz kızımı. Kimse, anladın mı?
7: Körebe bugün 18'de TV4'te. Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
15: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
16: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
17: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın

0: Reçellerden birisin.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak, işlem tamam.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Ne kadar emanet tutuyor.
19: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
18: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
18: Nasıl, yakışıyor mu bana?
19: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
20: Ulan ne yapıyorsun?
19: Hava asacağız bu sırada.
18: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
3: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya?
2: Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abaküs.
5: Kasa.
0: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu. Obseso.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: hayatına nasıl alışacağım diyordum. Sıkıntıdan patlıyordum buralarda. Kendimi hapiste sanmıştım sanki. Şimdi ise bütün bir ömür boyu buralarda kalmak istiyorum. Neden hiç konuşmuyorsun?
1: Konuşmadan da anlaşır insanlar.
0: Doğru. Senle 100 yıldan beri konuşmuş gibiyim sanki. Sanki birkaç gün önce birbirini yiyen biz değilmişiz gibi.
1: Biz değildik tabii.
0: Onlar kimdi, biz kim?
1: Onlar büyük şehrin şımarttığı bir kızla vitaliyat adamıydı. Bizse...
0: Evet, biz.
1: Bilmiyorum Zehra. Bilmek istemiyorum.
0: Biliyoruz.
1: Biz kimiz Zehra?
0: İki pervane.

0: İçimde bir burukluk var. Zaman uzasın, yol bitmesin istiyorum.
1: Her yolun bir sonu vardır.
0: Bizim yolumuz nerede bitecek Murat?
1: İstasyonda. Bir tren gerçek hayata götürecek seni.
0: Ya seni?
1: Beni de karanlığa.

0: geldin Zeloş! Dağ yolları harap etmiş seni!
1: Keşke gitmeseydin! O kadar da söyledik sana!
2: Hey aslan muradım ben! Ne kısrak seçmiş gene bana! Mümtaz, mümtaz! Bak hele şuna!
1: Ver şunu götüreyim İstanbul'a baba!
0: Beyoğlu'nda mı gezeceksin onunla?
2: Buluruz gezecek yeri!
1: Ne dersin Zehra? Araba mı istersin yoksa bunu mu? Yarın sabah attığımız gibi trene mi?
3: Yarın sabah mı?
0: Evet, telgraf geldi fabrikadan. Babanı çağırıyorlar, gidiyoruz buradan.
4: Müsaadenle Hüseyin ağa. Hoşça kalın.
2: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık.
4: Siz de sağ olun.
1: Güle güle Murat Bey. Sevdik seni ama çabuk ayrılıyoruz.
4: Sağ olun. Size de iyi yolculuklar.
3: Teşekkür ederim.

0: Nerede kaldı bunlar yahu? Treni kaçıracağız.
1: Şu kadın kısmı da bir türlü hazırlanamaz baba. Zehra nerede kaldı hanım?
2: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.

0: sen?
1: Senin yüzünden.
0: Sen orada arabada olmalıydın.
1: Nerede olmam gerektiğini gözlerinden öğrendim.
0: Kal demedim sana.
1: Git de demedim. Sevgime inandım. Murat, ömür boyu burada yaşamak istiyorum.
0: Sen nadide vazolara layık bir çiçeksin. Hiçbir zaman bir kır çiçeği olamazsın.
1: Beni övüyor musun yoksa yeriyor musun?
0: Sadece iyiliğini istiyorum.
1: Benim iyiliğim senin yanında olur Murat.
0: Hayır Zehra, hayır. Senin yerin uzaklar. Ömür boyu saadetler dilerim sana. Güle güle.

0: Seni seviyorum Murat.
1: Beni ilgilendirmez.
0: Ama sen de seviyorsun beni.
1: Avcılığı bırak. 3-5 günün heyecanıyla aşık olacak adama benziyor muyum ben? Hadi tren gitmeden yetiş.
0: Yalvarırım. Bırak kalayım ne olur. Beraber bir dünya kuralım.
1: Yeter artık. Senin gibi yapışkanını da ilk defa görüyorum. Hadi defol buradan.
0: Nefret ediyorum senden. Yabani domuz. Nefret ediyorum.

0: Erken dönüşünüz büyük sürpriz oldu.
1: Öyle mi?
0: Gelişiniz çocuklar arasında bomba etkisi yaptı. Sevinçlerinden hemen bir parti hazırladılar onuruna. Bu akşam şenlik var.
1: Çok yorgunum Erol. Deli misin sen? Seninki yorgunluk değil, o köy denen çölün ağırlığı.
2: Aman anneye gitmek istemiyorum.
1: Git de silkin şu uyuşukluktan. Köyde çeçesineği mi soktu ne?
0: Hadi hadi düşünme artık. Hem ayıp olacak arkadaşlara. Gelmezsen kırılırlar.
1: Peki peki. Geleceğim.
0: Hoş geldin sevgilim.
2: Aa, bu nasıl kıyafet ayol? Hala köyde mi sanıyorsun kendini?
3: Yüreğirme koşuna gitmiş herhalde.
4: Oranın havası çarpmış kızım.
2: Hadi hadi utanma. Derede çamaşır yıkayıp süt sağdığını, hayvan şeylerinden de tezek yaptığını biliyorum.
1: Hiçbirini yapamadım. Ellerim hala kokuyordu. Utandım. O temiz yüzlü, açık yürekli insanlardan utandım.
3: Hadi canım sen de, eğlenelim çocuklar.
0: Madem öyle hiç dönmeseydin Zeloş.
1: Zeloş deme bana. Zehra benim adım. Zeloş öldü.
0: Cenazesi köyde mi kalktı?
1: Evet, köyde kalktı. Ve köyde yeni bir insan doğdu. Zehra. İşine gelmiyorsa selamı sabaha kesersin.
0: Zehra. Zehra aldırma sen onlara, beni de affet.
1: Önemli değil.
0: Benim için önemli. Çünkü Zeloş'la Zehra ayrı kız değiller.
1: Doğru. Sen Zeloş'un dostuydun, Zehra'yı yadırgıyorsun.
0: Ona da alışmaya çalışırım.
1: Önemli olan Zehra'ya alışmak değil, onun yeni dünyasını benimsemek.
0: Yani benden köylü olmamı mı istiyorsun?
1: Hayır, insan.
0: Seni sevmesem hakaret sayardım bunu.
1: Gerçekle hakaret aynı şey değil. Eğer benim de gözümü açan çıkmasaydı... belki ömrüm boyu çılgın bir hayatın körlüğü içinde tükenecektim.
0: Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
1: Hayır, sadece insandı. Yapmacıksız, kendi halinde bir insan.

0: Madem öyle, hiç ayrılmasaydın ondan.
1: Ben de istedim. Ama o razı olmadı. Koparttı beni kendinden.
0: Zehra!
2: Hayrola kızım, daha yatmadın mı sen? Nen var Zehra, hasta mısın?
1: Bilmiyorum baba. Belki.
2: Seni hiç böyle durgun görmemiştim. Her zaman neşeliydin.
1: Yorgunum baba. Yıllardır kayıp bir şey arıyormuşum ben.
2: Neyi?
1: Kendimi. Ama bulmakta geç kaldım galiba.
2: Hayatta geç diye bir şey yoktur yavrum. Doğru yoldasın. Bir gün iyiyi, gerçek güzeli seçeceğini biliyordum.
1: Baba, babacığım. Seni de yeni anladım.

0: ata binmiş olduğunuz hemen anlaşılıyor Zehra Hanım. Çok iyi bir binici olacağınıza inanıyorum.
1: Teşekkür ederim. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
0: Evet.

0: Ya bu resim?
1: Murat, gelmiş geçmiş en iyi biniciydi. Ama nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
0: Düştü mü?
1: Evet, feci bir düşüş.
0: Sonra?
1: Sonrası acı bir hikaye. Kazadan sonra uzun süre hastanede kaldı.
0: Şimdi?
1: Çoktan çıktı. Ama kör olma tehlikesiyle.
0: Kör mü?
1: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Uzun süredir ortalarda yok. Şimdi at sahalarında, müzik alemi de büyük bir kıymetin eksikliği içinde.

0: Zehra.
1: Murat, Murat.
0: Zehra, geri mi döndün yoksa hayal mi görüyorum?
1: Benim Murat, çok şükür görüyorsun. Peki az önceki halin, o kitap?
0: Ne olmuş kitabı?
1: Saklama artık. Benim için kendinden uzaklaştırdığını biliyorum. Kazayı, doktorların sözünü, her şeyi biliyorum.
0: Ben aslında karanlığa, yokluğa mahkum bir insanım. Renkleri, çizgileri, gün ışığını... ...sonra en mühimi seni kaybedeceğim. Bunları da biliyor musun?
1: Beni kaybetmeyeceksin Murat. Dünyayı benim gözlerimle seyredecek. Beni her an yanında bulacaksın. Buraya iki dünya bir araya gelse senden ayrılmayacağımı söylemeye geldim.
0: Bıkarsın bir gün.
1: Hayır. Hayır sensin. Yaşamak sensin.
0: Dönülmez bir yola giriyoruz.
1: Birlikte giriyoruz ama. Seviyorum seni. Seviyorum.
0: Ben de. Ben de seviyorum. Nefes aldığımda seni çekiyorum içime. Buradayken çiçeklere sinen kokunu arıyorum. Seninle varım, seninle yaşıyorum.
1: Yuvamızda yaşayacak Murat'ım.
0: Yuvamız?
1: Dünya durdukça.
0: Yeni evlere gülmek yaraşır.

0: ben kimim?
1: Peri padişahının kızı.
0: Hayır, kötü bir cinim. Kendini yorduğun için sana kızan, seni dolaştırmak isteyen bir cin. Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Ama eseri bitirmem lazım.
0: Hayır efendim, sonra bitirirsin. Hadi gidiyoruz.

0: gece eserin ortalığı birbirine katacak sevgilim. Yılın en büyük sanat hadisesi olacak.
1: İnanıyor musun kocana?
0: Aşkım inancımdır Murat'ım.
1: Bir tanem, güzelim.

0: mükemmel eserin bestekarı Murat Altuğ Bey'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım.
1: Çok teşekkürler efendim. Gösterdiğiniz alakaya çok çok teşekkürler. Belki de hiç bitmeyecek bir eserdi bu. Ta ki dünyanın en eşsiz varlığını sevgili karımı tanıyana kadar. Ona duyduğum sevginin yüceliğinden doğdu bu eser. Bu sebeple takdirlerinizi o eşsiz varlığa sevgili karıma yöneltiyorum. Bravo!
2: Gazeteler senden bahsediyor Murat. Hepsi de başarılı olduğunu yazıyor. Bak resimlerimize.

0: Çok yanlış hareket ettim. Sonumun böyle olacağını bildiğim halde senin yakınlığına kapıldım, evlendim.
1: Neler söylüyorsun Murat? Dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
0: Kendini aldatıyorsun. Bebek gibi bakıma muhtaç bir kocayla mutlu olamazsın.
1: Mutluyum. Seni seviyorum. Çocuklarımız olacak. Beraber ihtiyarlayacağız.
0: Hayır Zehra. Ayrılacağız. Ben köyüme döneceğim. Sen de hayatını yeniden kurarsın.
1: Nasıl söylersin bunları?
0: Kendini benim için feda etmene razı olamam.
1: Fedakarlık değil bu. Seni seviyorum.
0: Uzatma. En kısa zamanda ayrılacağız.
1: Yalvarırım Murat.

0: yapma. Eğer köyde yaşamak istiyorsan beraber gideriz, orada yaşarız.
1: Sen köyde yapamazsın. Şehir hayatına alışkınsın.
0: Hayır, seni seviyorum. Her şeyi sende buldum. Senden olmak istiyorum. Şehir olsun, köy olsun, hiçbir şey fark etmez. Beni bırakma, yuvamızı yıkma.
1: Peki. Ağlama. Ağlama canım. Vazgeçtim. Vazgeçtim.
2: Ne demek şekerim? Senin partilerin dillere destandır, gelmez olur muyuz? Tabii tabii, Zehra'yı da getireceğim. Benim kızım partilerin tadı tuzudur, söz donuşum. Öperim tatlım.
3: Benim namıma söz vermemeni söylemiştim anne.
2: Ben de sana bu durumdan bıktığımı söylemiştim. Hayat mı bu seninki?
3: Ben memnunum hayatımdan. Ölesiye memnunum.
2: Anayım ben. Gül gibi kızımın kapkaranlık bir dünyada solmasına göz yumamam. Diri diri gömüldüğüm mezardan çekip çıkaracağım seni.
3: Senin gülün o zaman solar, kurur anne. Şimdi coşkun bir sevginin içindeyim ben.
2: Aman ne dostlar başım. Seninki sadece merhamet.
3: Sus anne! Ne olur sus!
2: Hayır, yetti artık! Benim kızım kör bir adamın esiri olamaz. Seni düşünseydi hayatından çekilip giderdi zaten.
3: Sus diyorum anne, yalvarırım sus! Bırak! Affet sevgilim, duymamış ol yalvarırım. Annem adına özür dilerim senden, 100 defa, 1000 defa.
1: Annen haklı Zehra. Bencillik ediyorum. Eskiden beri alıştığın hayatı yaşamak hakkın.
3: Hayır, hayır. Senden yaşıyorum ben, her şeyim senin.

0: Zehra. Beni affet. Bu gece çok güçlüyüm. Bir gün senin beni terk edeceğini bilip şimdiden kaçacak kadar güçlü. Mutlu ol. Bütün dileğim bu. Allah'a ısmarladık sevgilim.
1: Ya işte böyle Fatma nine. Tek çıkar yol buydu. Benden bıkmazsan birbirimizi tamamlayarak yaşarız bundan sonra. Bırakmazsın beni değil mi? Bırakmayacağından emindim. Sağ ol Fatma nine. Kim var orada? Kim geldi Fatma nine?
2: Ben geldim Murat.
1: Zehra.
2: Burada diyorsan burada yaşayalım. Yeter ki...
1: Hayır. Son defa söylüyorum hayır.
2: Bırak gözlerimi seninle bölüşeyim.
1: Bırak bu pembe lafları, gerçeği gör. Bir gün bıktım artık diye haykıracaksın. Bir gün evde Zehra diye seslenince kimse cevap vermeyecek. İşte gerçek bunlar. İşte bunları gör ve evine dön.
2: Murat'ım, sevgilim.
1: Defol buradan, defol! Git evine. Beni yalnız bırak.
2: Peki Murat. Gidiyorum. Ama senden asla ayrılmayacağım. Ümit'le beni çağıracağın günü bekleyeceğim.
1: Boşuna bekleme. Seni çağırmaktan ölmeyi tercih ederim.
2: Seni son bir defa öpebilir miyim?

biliyor musun? Kovdum onu Fatma nene. Halbuki onu deliler gibi seviyorum. Ama günün birinde beni terk edeceğini bildiğim için kovdum onu. Haklıyım değil mi Fatma nene? Haklıyım değil mi? Söylesene!

Sana yardım edebilirim Fatma nine. Odunları kıramam ama içeri taşıyabilirim. Hayır mı dedin? Anlıyorum. Kıyamıyorsun bana. Ne yapalım? Bana da tembel bir kedi gibi gezmek kalıyor. Fatma nine. Fatma nine.

0: Düşün Fatma nene, tam 7 ay oldu Zehra'dan ayrılalı. Acaba o da senin kadar katlanır mıydı bana?
1: Kim bilir, belki de katlanmazdı. Belki de bıktım bu dağda kör biriyle yaşamaktan diye haykırıp giderdi.
0: Fatma nene, onu nasıl seviyorum bilsen. Yüreğim titriyor, içime ateş sarıyor. Bazen kalk git diyorum. Kalk git, bul küçük karını. Bana 3 günde tahammül etsen razıyım. Yeter ki yanımda ol diye yalvar diyorum. Gideyim mi? Evet mi dedin? Hayır, hayır. Onu mutsuz etmeye, onu karanlık dünyama köle etmeye hakkım yok. Onu sevmeye bile hakkım yoktu Fatma dedi. Ama sevdim, sevdim, sevdim.
2: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
3: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
2: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
4: Bir teselliğin daha var. Çocuğun
2: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
4: Büyük.
3: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
5: Adını anmayacağım. Bugün 16.15'te TV4'te.
6: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Sadece durulan.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.
25: Dört arkadaşımızla birlikte...
24: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
25: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
25: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben!
23: Botanik!
24: Abacus!
23: Kasa!
24: Marul! Kumbara!
25: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara!
20: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdum. Yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Türk Medya Yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
27: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
28: Nasıl mı?
29: Zaman kaybetmek yok.
30: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
27: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
15: bankayız. Halkbank. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
31: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
32: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
33: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
34: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
0: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
33: Rivayetleri.
34: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
33: Söylenceleri.
34: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
33: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
34: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
33: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.

0: Doritos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
12: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
15: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
16: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.

0: başlıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: nine. Fatma nine. Neredesin?
1: Göç benim yavrum, göç. Allah analı babalı büyütsün.

0: evresin. Gel artık. Bak, bak bu kara dünyada tek başıma kala kaldım. Sana muhtacım Zehra, neredesin? Gel artık, neredesin?
1: İçimde garip bir his var dede. Mutlaka gitmem lazım.
2: Aman kızım, daha yataktan yeni kalktın, iyileşmelisin.
1: Zarar yok dede. Murat çok yalnız kaldı. Bana ihtiyacı vardır. Gidip anlatacağım her şeyi. Kollarına vereceğim oğlumuzu. Belki vazgeçer artık bu deli inadından. Daha fazla tahammülüm kalmadı.
0: Allah! Dayanamıyorum. Kurtar beni bu azaptan. Bu sessizlik, bu kapkara dünya bana göre değil. Ya canımı al, ya da zorla yanımdan uzaklaştırdığım karımı bana geri gönder. Artık her şeye razıyım.

0: Yavrum. Yavrum sana emanet. Murat!
1: Zehra! Allah'ım sen bana yardım et! Zehra'nın sesi bu! Zehra!
0: Murat!
1: Zehra!
0: Murat'ım!
1: Zehra sen döndün ha!
0: Senden ayrılabilir miydim? Hep yanındaydım Murat!

0: Evet yavrumuz, bizim bir parçamız.
1: Yavrum, yavrum, yavrum benim.
0: Allah'ım.
1: Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbi. Zehra'm, fedakar karım benim.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Rüya, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Sporla ilgileniyorum. Jimnastik ve tekvando yapıyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Ela Yıldırım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve 6. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, film seyretmeyi ve özellikle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Uygar Turgut. 6. sınıfa gidiyorum, 11 yaşındayım. Top oynamayı, bir de süper kumbara yarışmasını seyretmeyi çok seviyorum. Hayalim Rafa Silva ile birlikte top oynayabilmek. Bakalım sağlantıdaki kızım kadar sorulara da hızlı cevap verebilecek miyim? Hoşça kalın.
4: Merhaba, benim adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Bu yarışmaya katılma sebebim kendimi denemek ve başarılı olabileceğime inanmak. Buradan diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Harika geliyor sesiniz. Bugün birinci masamızda Ela'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Alp Çınar, üçüncü masamızda Uygar ve dördüncü masamızda İpek. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi.
0: Şahane gözüküyorsunuz. Ela ile başlayalım. Ela'cığım, seni daha yakından tanıyalım. Hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Ela Yıldırım. İstanbul'dan katılıyorum bu yarışmaya. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, film seyretmek ve özellikle şarkı söylemek. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun Ela'cığım?
6: Belki tıp okuyacağım ya da hukuk.
0: Tıp ya da hukuk başarılarının devamını diliyoruz.
6: Teşekkürler.
0: Bol şans program için de. Alp Çınar, hoş geldin.
7: Merhaba, adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Buradan yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Harikasın. Bütün ekip arkadaşlarına başarılar diledim. Peki sen ne olmak istiyorsun Alp Çınar'cığım?
7: Futbolcu olmak istiyorum.
0: Futbolcu. Uygar'cığım hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Adım Uygar Turgut. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim top oynamak, resim çizmek ve müzik söylemek. Buradan diğer yarışma arkadaşlarıma da selam gönderiyorum.
0: Teşekkür ederiz Uygar'cığım. Sen de futbol...

0: Futbolcu olmak istiyordun değil
1: evet.
0: mi? Ve İpek'le devam ediyoruz. İpek'cim
2: merhaba,
0: hoş geldin.
2: Merhaba, ben İpek Rüya. 11 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz. Sen ne olacaksın İpek'cim?
2: Ben jimnastikçi olmayı düşünüyorum.
0: Seni de tebrik ediyoruz. Arkadaşlar hazırsanız o zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
3: Evet!
0: Hadi bakalım o zaman Ela için geliyor harf tablomuz.
4: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Şekerli sütün veya meyve sularının soğuk ortamda tutulmasıyla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması dondurma derken İpek'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Bravo, harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla başladık arkadaşlar ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
1: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Etkinlik anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
1: Bilmece olabilir.
0: Bilmece. Bilmece mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması, en sevdiğim kısım. Ne olabilir etkinlik anlamına gelen kelime İpek?
2: El işi.
0: El işi mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sonu E. Bir kutu açalım.
2: Aktivite.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
3: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Genellikle çocuklar için kullanılan ufak tefek ve kısa boylu olmayı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.

0: Alpçınar.
1: Bücür olabilir.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Ben de bücür diyecektim.
0: Ela da diyor ki ben de bücür diyecektim diyor. Harika bir takım çalışması arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Büşra'nın B'si.
0: Büşra'nın B'si 80 puan değerinde ve kitap karakterlerinden geliyor sorumuz. Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur karakterdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bu karakter kim olabilir? Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur bir karakter. Açalım bir kutu.
1: Dilimin ucunda. Of.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Alpçınar.
1: Robin Hood.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim. Arkadaşlar kumbaramızda anlık puanımız 220 ve hedefimize kalan puan 2280. Harikasınız. Ela ile devam ediyoruz.
2: Babam Gökhan ve annem Gülce'nin G'si.
0: Gökhan Bey ve Gül?
2: Gülce.
0: Gülce Hanım'ın G'si 80 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin

0: harikasınız. Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
1: Martının M'si.
0: Martının M'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ela?
1: Palmiye gibi bir şey olabilirim ama sözcük yetmiyor.
0: Palmiye mi görelim? Yetmiyor, evet. Olmadı. Düşünelim. Palmiye gillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Var süremiz. Düşünün arkadaşlar, ne olabilir?
2: Hindistan cevizinin yetiştiği ağacın adı.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Vurma.
0: Uygar, senin de elin butona gitti. Katılıyor musun? Herkes evet. Katılıyor mu Ela'ya?
2: Evet.
0: İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Alp, Çınar seni kutlamak istedi Ela'cığım.
1: Ay, görmedim, özür dilerim.
0: Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Herkes birbirini kutluyor şimdi de. Harikasınız. Bir alkış bu güzel takım için. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hurma görseli de hemen yanımda ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Kemal'in K'si.
0: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Kedigillerden ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan bir etobur canlıdır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Uygar. Geyik. Geyik.
0: Geyik mi doğru cevabımız, görelim. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Vaşak. Vaşak.
0: Doğru mu, görelim? Bravo Ela, harikasınız. Arkadaşlar, görüntümüz de geldi ekrana. Ne diyorsunuz? Çok güzel gözükmüyor mu?
1: Evet, çok,
0: çok güzel değil mi? Tam kedigillerden. O zaman ben size vaşaklarla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yetişkin olanların kütlesi 10 kilogramla 30 kilogram arasında değişir. Kulakları sivridir ve üzerinde siyah püsküller bulunur. Güçlü bacaklara sahiptirler. Bu nedenle ağaçlara tırmanabilir ve kayalık alanlara kolayca sıçrayabilirler. Görme duyuları çok gelişmiştir. Yaklaşık 75 metre uzaklıktaki bir fareyi bile görebilirler. 75 metre arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? Çok 75 büyük. Metre çok uzak değil mi? Ve oradaki bir fareyi bile görebiliyorlarmış. Kediler gibi miyavlama, mırlama ve tıslama seslerine benzer sesler çıkarabilirlermiş. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra İpek'le devam ediyoruz.
1: Ümmü'nün Üyüsü.
0: Ümmü'nün Üyüsü 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Halk ezgileriyle bestelenmiş eserlere verilen addır. Süremiz başladı.

0: Türkü.
1: Türkü mü doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isındık galiba değil mi?
2: Evet. Ben hala heyecanlıyım.
1: Hala heyecanlı mısın Ela'cığım? Kaç soru kaldı ısınma turu için? 4 sorumuz kaldı ve Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Selma'nın S'si.
1: Selma'nın S'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Ama eminim denemişsindir diye düşünüyorum. Haydi ekip çalışması. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan. Dolduruluyor. Bir kutu açalım.
1: Sosis.
0: Doğru mu görelim? Bak hiçbir fikrin yoktu ama şimdi fikrin oldu Ela'cığım, değil mi? Alp Çınar'la devam ediyoruz.
1: Şahin'in şeysi.
0: Şahin'in şeysi 50 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle kısa kollu olan bir giysidir. Süremiz başladı.
1: Tişört.
0: Doğruysa eğer Alp Çınar kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Kaldı iki sorumuz ve Uygar için geliyor harf tablomuz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çok tekrarlanması veya sürüp gitmesi nedeniyle bir şeyi artık istememektir. Süremiz başladı.

0: çalışması derken?
1: Bıkmak.
0: Herkes katılıyor mu Harp Çınar'a?
2: Evet.
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız ekip. Ve son harfimiz İpek için geliyor.
2: Rüyanın R'si.
0: Rüyanın R'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Topluluğa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.

0: Kürsü.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar nasıl hızlı geçti? Isınma turu bitti, ne diyorsunuz? Nasıldı? Güzel miydi?
2: Güzeldi.
1: Ben çok merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Ela'cığım hemen hızlıca bir tahmin.
3: 510.
1: 510. Alpınar?
0: 620.
1: 620. Uygar?
0: 540.
1: 540. İpek?
4: 700.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 560 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1940. Harikasınız. Şimdi nereye gidiyoruz?
3: İkinci tura.
1: İkinci tura Eğitim. Gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Harikasınız. Ela için geliyor harf tablomuz.
3: Yeliz ablanın Y'si.
1: Yeliz ablanın Y'si. Teşekkür ederim Ela'cığım. 150 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz.
3: Ay ben yandım.
1: Adana Spor, Göztepe ve Fenerbahçe formaları giymiş kalecidir. Süremiz başladı. Ay ben yandım mı dedin Ela'cığım?
3: Hiç alakam yok.
1: Olsun, Yeliz'in Y'sini söylemiş oldun değil mi? Teşekkür ederim.
3: Umarım erkekler bilir.
1: Bence şimdi ekip bulur bunu. Ne diyorsunuz arkadaşlar Alpçınar?
0: İrfan Can Eğri Bayat.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Arkadaşlar görsel de geldi. Buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve Alpçınar'la devam ediyoruz.
0: Annem Zehra'nın E'si.
1: Zehra Hanım'ın E'si. 130 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Kay ve Gerda karakterlerinin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kay ve Gerda. Nerede bunlar? Hı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Düşünelim biraz arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Şekillenmeye başladı. Şimdi Ela bir ekip çalışması başlattı. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Sonu kraliçesi ama...
0: Bir kutu daha açalım.
2: İpek. Kar kraliçesi.
0: Kar kraliçesi mi görelim? Sanki eksik vardı.
1: Karlar kraliçesi.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve turizmden gelecek sorumuz. Bazı otellerde küçükler için eğlendirici aktivitelerin düzenlendiği yerdir. Süremiz başladı.
2: Oyun parkı.
0: Oyun parkı mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Parkı için sanki biraz değil mi? Uzun kaldı. Açalım bir kutu.
1: Sonu kulübe olabilir mi?
2: Çocuk kulübü.
1: Evet.
3: Ya tam da onu.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Birbirinizi de kutlayın o zaman. Hadi bakalım. Birbirinizi nasıl kutluyordunuz? Şahanesiniz arkadaşlar. Ve İpek'le devam ediyoruz.
2: Çekirgenin çeyesi.
0: Çekirgenin çeyesi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İnsan yakınlarından güç alır anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta güzeldir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Baş kelimesi genç olabilir mi? Belki.
0: Olabilir mi acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Genç ışığıyla güzeldir.
0: Genç ışığıyla mı güzeldir? Görelim. Alp Çınar?
3: Genç güzelliği yok.
0: Genç
3: güzelliğiyle.
0: Güzelliğiyle güzeldir mi görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım.
3: Genç
0: bir kutu daha açalım. Gençten vazgeçtik şimdi değil mi?
1: Hayır, bir dakika. İlk kelime ağaç değil mi?
0: 55 saniyemiz var. Düşünelim. İpek.

0: yaşken eğilir.
1: Ağaç yaşken eğilir mi? Görelim. Olmadı. O zaman şey gibi olacaktı. Ağaç yaşken eğilir güzeldir. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken bu ekipten cevap gelir mi Uygar'cığım?
2: Ağaç yapraklarıyla güzeldir.
1: Ağaç yapraklarıyla güzeldir mi? Olmadı Ela.
3: Ağaç yaprağıyla güzeldir. Ha.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Çok arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptınız. Şahanesiniz. Kumbaraya gidiyorum. Kaç puan birikmiş görelim. 930 puanımız var. Şahanesiniz ve 1570 puana ihtiyacımız var. Bu ekibi alkışlıyorum. Ve Ela'yla devam ediyoruz. Hangisi olsun Ela'cığım?
3: Fındık Kıran'ın F'si.
1: Fındık Kıran'ın F'si 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Süremiz başladı.
3: Güvenlik kamerası? Hayır. Baş kelimesi güvenlikle bir ilgisi var.
1: Güvenlik kamerası mı dedi? Olmadı İpek.
0: Telefon.
1: Telefon tek başına oldu mu? Görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
3: Görüntülü. Baş kelime görüntülü. Görüntülü.
1: Ekip çalışıyor. Evet. Sonra.
2: Görüntülü. Neydi o ya? Görüntülü şey. Unuttum devamını.
1: Görüntülü ne olabilir Uygar'cığım? Olmadı.
0: Görüntülü diyafon. Görüntülü diyafon.
1: Görüntülü diyafon mu cevabımız? Olmadı Alpçınar.
4: Görüntülü duyufon olabilir.
1: Görüntülü duyufon mu doğru cevabımız? Duyufon. Olmadı.
0: Görüntülü diyafon.
1: Görüntülü diyafon mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Ela.
3: Görüntülü diyafon.
1: Doğru mu görelim? 50 puanı. Kumbaramızı attık ve harika bir ekip çalışmasıyla attık. Size alkışlıyorum arkadaşlar. Ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
4: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İçinde özel bir mürekkeple dolu ince boru bulunan yazı gerecidir. Süremiz başladı.
4: Tükenmez kalem.
1: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Harikasınız. Bravo Alpçınar. Uygar için geliyor Arif tablomuz.
2: Ordunun O'su.
1: Ordunun O'su 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen

0: hazır. Süremiz başladı.
1: İlk başı çerez ama devamını çerez.
0: Doğru mu görelim? Haydi ekip çalışması Ela.
2: Çerez torbası.
0: Çerez torbası mı doğru cevabımız? Olmadı.
1: Çerez çorbası.
0: Ne çorbası?
1: Çerez çorbası.
0: Ke?
1: Çerez çorbası.
0: Çerez çorbası mı doğru cevabımız?
1: Çerez.
0: Görelim. Olmadı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Çerez. Ya neydi?
0: Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Karışım. Çerezden vazgeçtim.
0: Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Dilimin ucunda alt kelime.
0: Yemişler neler? Onları düşünelim arkadaşlar.
2: Söyleyebilirim.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 50 saniye, 51 hatta.
1: Uygar'dan cevap gelir mi? Aşağısı kokteyl ama yukarısı...
0: Olmadı. Ekip çalışmasına başladı Uygar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir kutu daha açalım.
1: Meyve kokteyli.
0: Herkesin eller butona gitti. Cevap herkeste var mıydı?
1: Evet.
0: Bir daha söyler misin Uygar'cığım?
1: Meyve kokteyini.
0: Kokteyini.
1: Ya da kokteyin.
0: Meyve hangisi?
1: Kokteyin olsun.
0: Meyve kokteyin mi görelim? Olmadı Alp.
3: Meyve kokteyini.
0: Meyve kokteyini mi görelim? Olmadı. Meyve. İpek.
1: Meyve kokteyni.
0: Ne mi?
1: Kon. Evet, ne?
0: Aynısı oldu. Doğru mu görelim?
3: Ne? Meyve kokteyni.
0: Yine aynısı oldu arkadaşlar. Kokteyni. O ne değil de başka bir şey olsa acaba?
3: Kokteyni.
0: Kokteyni. Demin de onu sorduk. Başka bir şey olabilir mi arkadaşlar?
1: Ne?
0: Olmadı. Hadi bir düşünsün bu ekip. Ben bir kutu açayım mı İpek?
1: Meyve kokteyni.
0: Meyve?
1: Kokteyni.
0: Kokteyni mi cevabımız? Bir kutu açmak istiyorum Ela. Tamam söyle.
2: Meyve kokteyli.
0: Doğru mu görelim?
2: Hep basıyor. Hep onlar basıyor.
0: Orada biliyorsun bir hız var. Senden önce basarlarsa onlar söylemiş oldu ama güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı başka kişilere yaymaktır. Süremiz başladı.
1: Mikrop kaptırmak.
0: Mikrop kaptırmak mı doğru cevabımız? Olmadı Ela.
2: Bulaştırmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Bak bu sefer hızlı bastın Ela'cığım, gördün mü?
2: Tutuyorum elim basayım diye.
0: Senin için geliyor Arp tablomuz.
2: Bir değişiklik yapıp yumuşak G'nin yumuşak G'si.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
2: Ne güzel.
0: Seslere ve notalara olan duyarlılığa, yatkınlığa verilen isimdir. Süremiz başladı.
2: Birincisi müzik büyük ihtimalle ama ikincisi yok şu an bende.
0: Olmadı. Ekip çalışsın bakalım.
2: Birincisi müzik gibi.
0: Seslere ve notalara, duyarlılığa, yatkınlığa verilen isim.

0: Bir kutu açalım.
1: Müzik kulağı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Alp Çınar için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Alp Çınar'cığım?
2: Şarkının şeysi.
0: Şarkının şeysi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Biri bize iyilik yaptığında, güzel davranışta bulunduğunda kullandığımız nezaket ifadesidir. Süremiz başladı.
2: Teşekkür etmek.
0: Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Şahanesiniz. Bravo, teşekkür ederiz ve Uygar'la devam ediyoruz.
1: Pelin'in P'si.
0: Pelin'in P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir konu üzerinde çok düşünmektir. Süremiz başladı.
1: Başı patlamak.
0: Başı patlamak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı derken.
1: Kafa patlatmak.
0: Kafa patlatmak mı doğru cevabımız, görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi ve çok hızlı gitmedik mi? İkinci evet. Turumuzun da sonuna geldik ve son harfimiz İpek için geliyor.
1: Ray'ın R'si.
0: Ray'ın R'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyimdir. Aklını nokta nokta nokta nokta yemek. Süremiz başladı.
1: Peynir ekmekle yemek.
0: Cevap doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekleyip finale gider miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1640 puanımız var arkadaşlar ve sadece 860 puana ihtiyacımız var. Yani bu da demek oluyor ki finalde eğer 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Gidelim.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Hazırız.
1: Evet.
0: Şahanesiniz. Ela için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, balıklar, araç gereçler, mektup. Hangisi olsun?
1: Araç gereçler A olsun.
0: Araç gereçler A, sorumuzu görelim. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle hareket ettirilen deniz aracıdır. Süremiz başladı.
1: Kano değil miydi ya? Bir dakika.
0: Haydi ekip çalışması İpek.
1: Kayık.
0: Cevabımız kayık mı görelim? Uygar.
1: Sandal.
0: Alp Çınar'la Uygar. Böyle hızlı hızlı davrandılar. Alp Çınar'da da cevap var mıydı? O da varmış, o da söylüyor. Doğru cevabımız sandal mı görelim? Şahanesiniz. Beylerin eli orada butona gitti gitti heyecanla ve Alp Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Coğrafya H.
0: Coğrafya H, sorumuzu görelim. Havaların ısınmaya başladığı kışla yaz arasındaki dönemdir. Süremiz başladı.
2: İlkbahar.
0: Düşündü, taşındı, kararını verdi. Peki

0: Cevap doğru mu görelim? Bravo. Biraz arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim. Bir kumbaraya gidelim görelim bakalım kaç puanımız var.
1: Gelelim.
0: Gidelim. Kumbaramızda 2040 puanımız var arkadaşlar ve 460 puana ihtiyacımız var. Yani 3 soru bilirsek ödül bizim, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
2: Coğrafya T.
0: Coğrafya T. Sorumuzu görelim. Gülleri meşhur olan Akdeniz bölgesindeki ilimizdir. Ah, süremiz başladı.
2: Hayır. Biliyordum, unuttum ya.
0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
2: Ya biliyordum.
0: Bir kutu daha açalım derken.
1: Spartan.
2: Evet.
0: Ela'dan gelen bu cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Ne diyorsun Ela, ekler miyiz?
1: Başarım.
0: Görelim bakalım. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İpek için geliyor kategorilerimiz.
2: Balıklar Z.
0: Balıklar Z. Sorumuzu görelim. Tatlı sularda yaşayan, sırt yüzgeci uzun ve kılçıklı bir balık türüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım derken.
1: Sazan.
0: Kutuyu açmadan Ela'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: Bir.
0: Bir soru o zaman Ela için gelsin kategoriler.
1: Yine ben.
0: Hangisi?
1: Mektuba üzüldüm ama ben yine araç gereçlerden U diyeceğim.
0: Mektuba üzüldün ama araç gereçler U. Görelim sorumuzu. Bir yerin elektrikle aydınlatılması için kullanılan camdan yapılan nesnedir. Süremiz başladı.
1: Dilimin ucunda ya.
0: En sevdiğim kısım ekip çalışması. Haydi ekip. Bulalım bu cevabı ve gidelim ödüle. Bir kutu açalım derken İpek.
1: Abajur.
0: Abajur mu? Yetiyor mu abajur acaba bakalım. Abajur mu doğru cevabımız görelim. Hadi ekip yaparsınız bir kutu açalım.
1: Ampul. Ampul.
0: Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Evet doğru.
0: Herkes Uygar'a katılıyor mu?
1: Evet. Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz görelim.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 199 lira. 15'li büyük boy yumurta 55 lira.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara

0: karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

25 yıldır hep seninle.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece Duru'la.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bakın.
6: Tam da lezzetli.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
14: Ooo! Süper kumbara!
13: Şahanesiniz! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela! Bravo Ela! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp Çınar! Bravo Alp Çınar! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Uygar! Bravo Uygar! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Arkadaşlar harikaydı benim için. Sizin için nasıldı?
15: Çok güzeldi.
13: Çok eğlendik değil mi? Evet. O zaman hızlıca hemen ödüle gidelim mi?
15: Gidelim. Evet,
13: nerede gidelim. Ödül?
15: Ödül ablada.
16: Ödül ablada.
13: Ya ben neden göremiyorum? Hep önce siz görüyorsunuz. Bir gün de Ödül abla şu tarafa gelse olmaz mı acaba?
16: Ona bu sormalısınız bence.
13: Ona sormalısınız dedi Ela. Ben gidiyorum Ödül ablaya doğru, duygucuğum. Ödül ablamız her zamanki gibi tabletleriyle bizi bekliyor. Bir gün de seni şuradan bekliyoruz artık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar... Çok güzel bir ekip çalışması yaptık. Sizleri tebrik ediyorum.
15: Çok teşekkür ederim.
16: Ama sanki bir hareketi de unuttuk.
13: Aa, neyi unuttuk acaba?
16: Bir hareketi unuttuk.
13: Sonra biz onu... Neymiş o? Sonra konuşuruz biz artık çıktıktan sonra o hareketi.
16: Böyle bir çakma hareketimiz falan var.
13: Doğru. Birbirinizi galiba. Çok az tebrik ettiniz. Birbirinizi çok az tebrik ettiniz. Finali böyle bitiriyoruz. Biz harikasınız. Ben sizi alkışlıyorum. Hadi hep beraber el sallayalım. Hoşçakalın.

0: Ortalığı dağıtma, emi.
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Ayda. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
1: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
5: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
4: Saçmalama
1: çekil
4: Halis.
1: Çekil önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
5: O adam oradaydı.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
5: 34 SA...
0: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
6: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil. Adı Elif, başka bir kız o.
1: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
7: Körebe bugün 18'de TV4'te.

İstanbul'u izlemeye gerçekten doyamıyorum. İstanbul'un en güzel ilçelerinden birindeyiz. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. İstanbul'un en güzel ilçelerinden birindeyiz dedik. Üsküdar. Üsküdar ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi Gezmek Olsun. TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Efendim gezmek olsun, bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. Birazdan sizleri çok güzel yerlere götüreceğiz. Çok keyifli bir sergi gezeceğiz. Yine Üsküdar ilçesinde. Ulaşım zaten Üsküdar'a çok kolay. Vapur, otobüs, metrobüs, minibüs. Kendi aracınızla gelirseniz park sıkıntısı yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Üsküdar İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri bana göre. Ben Anadolu yakasına ayrı bir hayranım. Buraya geldiğiniz zaman Üsküdar ilçesine birçok güzel mahallesini gezebilirsiniz. Sahildeyiz, Üsküdar sahilde. Şimdi güne güzel bir böyle kahvaltı, atıştırmalıkla başlayalım. Sizi güzel bir yere götüreceğim. Sonrasında da keyifle günümüze devam edeceğiz. Farklı ve çok keyifli bir sergi gezeceğiz. O yüzden tekrar belirtiyorum. Koltuklarınıza şöyle rahatça bir yaslayın. Beni izlemeden de İstanbul'da gezmeyin.

Şimdi Üsküdar meydandayız, sahildeydik biraz önce. Sizi çok güzel bir börekçiye götürüyorum. Sonrasında da dediğim gibi keyifli bir sergi gezeceğiz. Üsküdar'a ulaşım gerçekten çok kolay. Orada da söyledim, sahilde de. Marmara ile nerede olursanız olun direkt olarak sahilde iniyorsunuz. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz minibüsle. Gastronomi sokağı var bu arada ileride. Onu da belirteyim. Muhteşem, keyifli bir sokak. Üsküdar'a yolunuz düşerse gastronomi sokağında da gezmenizi tavsiye ediyorum. İlerleyen bölümlerde bizler de gezeceğiz.

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'ndan çıkınca hemen bir 10-20 metre ilerideymiş birazdan gideceğimiz börekçi. Balıkçılar Çarşısı'nı da ilerleyen günlerde programımızda sizlere göstereceğiz. Bu arada Balıkçılar Çarşısı'ndan çıktığınız zaman geldiğimizde detaylı gösteririz. Böyle tezgahlarda taze taze meyveler, sebzeler satılıyor. Ben ilk kez görüyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten de. Ama bu tezgahları, ürünleri hepsini ileride Balıkçılar Çarşısı'na geldiğimiz zaman bence gösterelim. İşiniz gücünüz rast gitsin. Bugün bayağı dolu çünkü programımız. O zaman börekçide buluşalım.

0: Börekçi'ye geldik. Burası Üsküdar ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Atlas Sokak. Karşıya doğru devam ettiğimiz zaman Balıkçılar Çarşısı sevgili seyirciler. Dünyada bir ilk tandırda börek. Sizinle tandırda börek yiyeceğiz. Onu belirteyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah saat 6'da açılıyor ama hizmete saat 7 gibi başlıyor. Tandırın ısınması gerekiyor. Tandırda dilediğiniz çeşitten damak zevkinize göre börek yiyebilirsiniz. Fiyatlara şöyle bakıyorum. Porsiyon fiyatları değil mi? Uygun gibi. Şimdi porsiyonun nasıl olduğunu bilmiyorum. Birazdan göstereceğim. Buraya geldiğinizde bakın gösteriyor kardeşim. İsim?
1: Kerem.
0: Kerem gösteriyor. Porsiyona göre fiyat iyi. 150 liradan başlıyor porsiyon fiyatları. Bir kişi ben yerim onu açıkçası. Mithat yersin dedi ama iki kişi de doyabilir. Yani iki farklı çeşit söyleyip gayet de karnınızı doyurup kalkabilirsiniz. Dediğim gibi burası haftanın 7 günü açık. Sabah 6'da açıyorlar ama tandırın ısınması gerekiyor. Saat 7'de hizmet veriyor. 7'de servise başlıyor. Akşam da en son siparişi 8.30'da alıyorlar. 9'da kapatıyorlar. Bu arada sadece tandırda börek yok. Tandırda katmer de yiyebiliyorsunuz. Ben susayım. Bu güzel yer konuşsun. Üsküdar ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde Atlas Sokak'ta tandırda börek konuşsun. Sonrasında oturayım ve siparişimi vereyim.

Böreğim geldi. Ben ıspanaklı söyledim. 150 lira görmüş olduğunuz bu börek. Bence iki kişi doyar Mithat sence? Doyar dedi Mithat da. Nasıl kesiliyor? Ben ilk kez böyle görüyorum. Börekçi neyi? Börekçi bıçağı diyelim hadi dedi. Bunun ismi ne? Bunun ismi? Dur. Bunun ismi ne? Bıçak abla diyor. Ha, satır aynen öyle. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Yoldan geçenler cevap geldi. Börekçi satır ama bu herhalde değil mi? Özelmiş. Bak bütün böreklere bunu böyle koyuyorlar ama nasıl kesiliyor ben anlamadım. Nasıl kesiliyor bu? Yıldız'ın börekle imtihanı. Böyle mi? Dur bakayım. Şöyle. Ha şöyle şöyle dur. Tamam ben böyle kolay. Tamam yapamıyorum Mithat böyle. Ay Mithat beni programda çıldırttı bugün sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Bak al çatalla beraber yapıyor. Mithat diyor ki beni böyle böyle kesmen lazım. Mithat bak beni sinirlendiriyorsun.

0: Programda benim sunucumun diyeceksin psikolojisi önemli, dilimi tutayım. Ama dilim bu erkeklerde, ama bu erkeklerde dil tutma yok değil mi?
1: Dil tutma vardır. Şöyle iki taraftan da dilimi tutayım, diriliğim olsun. İki tarafta aynı şeyi söylemesi gerekiyor.

0: istiyorsak fırından çıkmış taze sıcak böreklerimizi.
1: Ay yiyelim, evet
0: sıcak,
1: hadi.
0: Sıcak. O anda ne oluyor biliyor musunuz?
1: Ne oluyor? Susuyor. Susuyor mu? Hadi evet. Susalım o zaman.
0: Ay dilim yandı. Diyorum.
1: Tamam. Öyle mi? Ay çok tatlısınız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ıspanaklı peynirli.
0: Evet.
1: Tabii damak zevkinize göre peynirli, patatesli, kıymalı börek sipariş edebilirsiniz. Şimdi ben bir de tandırda katmer söyledim sevgili seyirciler. Ay sabırsızlanıyorum enerjimi alıp sergi gezmek için.

0: Katmer de tandırda pişiyor. Şöyle ki söylüyorsunuz önceden. Böreğinizi sipariş ettiğinizde hemen börekten sonra katmeri de beklemeden yiyebiliyorsunuz. Yoksa katmerin pişme süresi uzun olabiliyor. Onu belirtmek istiyorum. Ya çok enteresan. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Hayatımda yediğim en lezzetli böreklerden birini ben burada yedim. Mithat nasıldı? Sen de yedin. Süperdi dedi Mithat da. Gayet de misafirperverler. Kerem olsun, sonra diğer bir hanımefendi daha var. Şenay Hanım olsun. Bir Kerem'in arkadaşı var, o olsun, gayet tatlılar. Şöyle katmerin yarısı çikolatalı, isterseniz daha fazla sürdürebilirsiniz bu arada. Yarısı da şöyle. Sen daha önce katmer yedin mi?
1: Tabii ki
0: dedi ama ben böyle katmer hiç yemedim. Ay muhteşem. Şöyle biraz ısınsın diye bekliyorum da. Çok hafif ve muhteşem. Gerçekten muhteşem. Çok güzel olmuş.

Ben çay söyledim. Tabii siz dilerseniz ayran falan da söyleyebilirsiniz. Ya da farklı bir şey yiyip içmek isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Şimdi ben katmerimi yiyeyim. Buraya yakın olan Abdülmecit Köşkü'nde sizleri karşılayayım. Orada çok güzel bir sergi var. Folya serginin ismi. Sosyal medyada çok büyük bir yankı uyandırdı bu sergi. Bu sergiye gidelim. Ben katmerimi yedikten sonra siz de sergide nasıl eserlerin olduğunu benden dinleyin ama önce katmerimi bitireyim. Buradan oraya ulaşımın da kolay olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi aracınızla giderseniz eğer Abdülmecit Köşkü'ne araba parkı için biraz zorlanabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Kuzguncuk'ta bir çekim yapmıştık ve iki hanımefendiyle tanışmıştık. Mithat da vardı. Hanımefendiler Ataköy'den buraya gelmişler sergi için Marmara'yla. Yani bir yere gitmek istiyorsanız o yer aslında size uzak değil, yakın oluyor benden söylemesi. Katmeri yiyeyim, sergide buluşalım.

0: sergiye getirdim. Serginin detaylarının nasıl bir sergi olduğunu içeride anlatacağım ama şu kadarını söyleyeyim sizlere. Bu sergiye ilgi büyük. Görmüş olduğunuz gibi hafta içi olmasına rağmen sıra var. Hafta sonu bunun iki katı sıra var. Hiç beklemeyelim. Haydi içerideki sergiye gidelim ve neler var neler yok sizlere gösterelim. Şimdi sıra var sevgili seyirciler ama sıra çok çabuk geliyor, onu belirteyim. Tabii ki hafta sonu bu sıra biraz daha geç gelebilir. Ama sergi uzun süre açık olduğu için hemen gidip görmeliyim diye sıkıştırmanıza gerek yok. Sakin sakin hafta içi vaktiniz varsa ben hafta içi gelmenizi tavsiye ediyorum. Yine belirtmek istiyorum, burası Üsküdar ilçesinde Abdülmecit Efendi Köşkü. Sırayı grup grup alıyorlar. Sergiye gerçekten ilgi çok büyük. İçeride muhteşem eserler var. Birazdan hepsini göreceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sıra evet çabuk ilerliyor. Güvenlik önlemleri de çok sıkı bir şekilde alınmış durumda. Buraya rujunuzla ya da kreminizle ya da sivri bir şeyle gelmemeniz gerekiyor. Geldiğiniz zaman çantanızdan güvenlik teslim noktasında güvenliğe teslim ediyorsunuz. Eğer ki çantanızda sivri bir şey görürlerse alıyorlar, size bir numara veriyorlar. Sonrasında içinde eserlere zarar verebilecek şeyleri poşete koyuyorlar. O numarayı çıkışta veriyorsunuz ve eşyalarınızı alabiliyorsunuz.
1: Hoş geldiniz.
0: Biraz önce bahsettiğim durum bu sevgili seyirciler. Eserlere zarar verilebilecek her şeyi alıyorlar. Şöyle 19 numara. Böyle güvenliğe teslim ediyorsunuz. Çıkışta da 19 numaralı kağıdı veriyorsunuz. Güvenliklerden eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Şöyle teslim edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bütün eşyalarım Mithat'ın çantasında olduğu için çok rahat. İçeride 300 aşkın eser olduğunu söylemek isterim. Son Halife Abdülmecit Efendi Köşkü burayı yazlık olarak kullanıyormuş. 74 dönümlük bir korunun içinde Abdülmecit Efendi Köşkü. Üsküdar ilçesinde Bağlarbaşı olarak geçiyor burası. Buraya toplu taşımayla çok kolay gelebilirsiniz. Metrobüsle, belediye otobüsüyle İcadiye durağında inebilirsiniz. Onun dışında Marmara'yla çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Vapurla gelebilirsiniz. Tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz. Fakat burada otoparkın bulunmadığını ama yakın çevrede otoparkın da olduğunu belirtmek istiyorum size sevgili seyirciler. Şimdi eserler buradan itibaren başlıyor görmüş olduğunuz gibi. Size bir kitapçık veriyorlar. O kitapçıkta köşkün krokisinden eserlerin numaralarından eserlerin isimlerine bakabiliyorsunuz. İçeride arkadaşlar da burada sizlere hangi eserin ne anlam ifade ettiğini sorduğunuz zaman açıklayabiliyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hem köşkün koru kısmını hem de iç kısmını açık konuşmak gerekirse fazla oyalanmadan gezmek gerekiyor. Bunun sebebi de sergiye ilgi çok büyük. Grup grup aldıkları için bir grup çıktıktan sonra diğer bir grubu alıyorlar. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi siz bu güzel ve tarihi köşkün hem bahçesindeki eserlere hem de şöyle köşke dışarıdan bir göz atın. Sonrasında tekrar sizleri karşılıyorum.

Şimdi biz korunun içindeki eserleri sizlere anlatacağız. Tabii ki buradaki bütün eserleri sizlere anlatamayız sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sergi rehberlerine hem alt katta hem de üst katta merak ettiklerinizi siz sorabilirsiniz. Eğer ki tabii ki müsait değillerse, ki çok yoğun, herkese tek tek cevap verememe imkanları da olabilir. İnternetten de bakabilirsiniz. Şimdi sergideki eserleri anlamlarını bilerek gezmek ve bakmak ayrı bir keyif, benden söylemesi. Şimdi Yıldız'cığım, neden ağacın yanındasın diyebilirsiniz. Sesi duyuyor musunuz? Bal kılavuzu kuşunun sesi bu ses sevgili seyirciler. Bu kuş ülkemizin şartlarında yaşayamayacağı için kuşun kendisi yok. Sadece ses efekti var. Hoparlörden kuşun ses efekti var. Duyduğunuz gibi biraz önce. Hemen hikayesini anlatayım ben size. Bu kuşla insanların bir anlaşması var. Bir bal kovanı var ve bu bal kovanını insanlar yedikten sonra kuşa haber veriyorlar. Kuş da geliyor, kovanı yiyor. Bal kılavuzu kuşunun hikayesi bu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum. Serginin adı Folia. Büyülü bahçe temalı sergide bal kılavuzu kuşu da Abdülmecit Efendi Köşkü'nün korusunda büyük bir ses getiriyor.

Girişte şöyle bir kitapçık veriyorlar. Kitapçıkta bütün eserlerin numaralarına kroki'den bakıyorsunuz sevgili seyirciler. Serginin ismi Folye Sergisi. 21 Eylül 2025 günü başlayan sergi 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. 300'ü aşkın sanatçının eseri burada. Eserin teması Büyülü Bahçe. Şimdi açtığınız zaman kroki'den bakıyorsunuz nerede olduğunuza. Şöyle birazdan bunu göstereceğim. 10 numaralı eserin önündeyiz. Eserin ismi Kuvvet. Brezilyalı bir sanatçı tarafından Büyülü Bahçe'yi korumak için yapılmış bir yaratık eser. Ama yaratık deniliyor aslında temaya baktığımız zaman. Şu anda kameraman arkadaşımız Mithat da size gösteriyor. Bahçedeki eserlerin yanı sıra hem zemin katta hem de köşkün birinci katında da eserler bulunuyor. Burada gezerken şunu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi bu eserlerin hiçbirine dokunamazsınız. Şuradaki güvenlik çemberine bile bu şekilde dokunmanız yasak. Girişte işte rujunuzu, kaleminizi, kolonya ya da deodorant gibi malzemelerinizi de eserlerin zarar görmemesi açısından alıyorlar. Çünkü biliyorsunuz bazen gidilen sergilerde eserlere yakından bakılmaya çalışılıyor ya da işte dokunulmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde bunu önemle de rica ediyorum. Eserlere dokunmamak gerekiyor çünkü 300'ü aşkın farklı yerlerden sanatçıların yaptıkları eserler en güzel şekilde bence 1 Mart 2026'ya kadar bu eserleri bulunduğu güzel tarihi köşkte görüp fotoğraflarımızı çekip anlamlarını bilerek gezip gitmek gerekiyor bence.

Şu anda bronzdan yapılmış Yabaniler adlı eseri görüyorsunuz sevgili seyirciler. Anne, baba ve çocuktan oluşuyor. Büyülü bahçeye gelen ziyaretçilerle hemen hemen aynı boydalar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle gideyim annenin yanına. Ağaçtan çıktıkları söyleniyor. Şöyle anne, baba ve çocuk. Böyle güzel günlerde büyülü bahçede.

Abdülmecit Efendi Köşkü 1880-1895 seneleri arasında inşa ettirilmiş. Ama kesin bir belge yokmuş sevgili seyirciler. Son Halife Abdülmecit Efendi'nin yazlık konutu olarak kullanılıyormuş. 74 dönümlük bir koru içerisinde köşk, ama şunu belirtmek istiyorum. Siz bu sergiye geldiğiniz zaman korunun belirli bölümünü gezemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Sergi dışında da buraya gelemiyorsunuz. Burada süreli sergiler oluyor. İnternet sitelerinden takip edebilirsiniz. İnternet sitelerinde dikkatinizi çeken bir sergi olursa gelebilirsiniz. Ama onun dışında sergi arayıcısı ben bir Abdülmecit Efendi köşkünü gezmeye gideyim derseniz gidemezsiniz. Köşkün kapıları kapalı. Bir kere onu belirteyim. 1987-1988 yılları arasında da tahribat gören bu köşk kısmen restore edilmiş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Folya sergisinin eserinin bir bölümü pencereden sarkıtılmış, birazdan içeride anlatacağız. Yani bahçede, koruda gezerken bir eserin de dışa doğru sarkmış olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda içeriye girmek için sıra var. Sıra çabuk ilerliyor. Hafta içi daha çabuk ilerliyor. Onu belirtmek istiyorum. Hafta sonu gerçekten çok kalabalık oluyor. Ama hiç telaş yapmayın. Sergi 1 Mart 2026'ya kadar ücretsiz bir şekilde Abdülmecit Efendi Köşkü'nde kapılarını açmış durumda. Birinci kata da yine çıkmak için sıra bekliyorsunuz. Bir grup gezdikten sonra ikinci grubu, yani sırada bekleyenleri alıyorlar. Onu da belirtmek istiyorum.

Eserin adı Douglas White, Siyah Palmiye. Ömer Koç'un koleksiyonundan bu eser sevgili seyirciler. Şimdi numarası 3. Şöyle kitapçıkta numaralarına bakıyorsunuz. Patlamış lastik parçalarından ve çelikten yapılmış bir eser görmüş olduğunuz gibi. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Hemen eserin ön tarafında da eser tehlik oluşturabilir. Lütfen dokunmayınız, yaslanmayınız diyor. Sadece bu esere değil, gezerken sergiyi hiçbir esere dokunmamanız gerektiğini önemli rica ediyorum ve belirtiyorum sizlere. Palmiye görünümlü patlamış lastiklerden ve çeliklerden yapılmış bir palmiye, bir tanesi burada, bir tanesi iç kısımda.

Sergi ilk geldiğiniz zaman, köşke ilk geldiğiniz zaman sizi şöyle asılı Eğrel Tolt'u karşılıyor. Diğer parçası da birinci katta balkonda. Onu belirtmek istiyorum size. Camille Rocha yapmış bu eseri. Çizimleri meşhurmuş. Büyülü bahçe için, teması büyülü bahçe olduğu için serginin büyülü bahçe için yapılmış bu asılı Eğrel Tolt'u. Şöyle sırayı da göstersin kameraman arkadaşım Mithat. Şimdi burası içeriye giriş sırası ama şöyle bu tarafa da baktığınız zaman köşke, sergiye geliş sırası şu anda yok. Hafta içi gayet rahat bir şekilde gelip ziyaret edebilirsiniz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Yıldızcığım hangi günler gelebiliriz diye sorabilirsiniz. Pazartesi günleri hariç 1 Mart 2026'ya kadar bu sergi sabah 11'den akşam 19'a kadar açık.

Köşkün içine girdik. Şu anda zemin kattayız sevgili seyirciler. Şöyle bir eser var. Sanatçı buraya geliyor, buranın ölçüsünü alıyor. Dünyanın dört bir yanından, buna Türkiye'de dahil, kurutulmuş çiçekleri. Şimdi zemin kattaki krokiye baktığınız zaman eserin numarasını da görüyorsunuz. 13 numara. Bakır tel örgüyle sarılmış doğal malzemelerden mekana göre örüyor. Şimdi eserlerle fotoğraf çektirirken aranızda mesafenin olması gerekiyor. Onu da belirteyim size. Burada da bir eser var. Burası şu an biraz serin. Buranın serin olma sebebi de içeride bal mumundan yapılmış heykeller de olduğu için belirli bir serinlikte olması gerekiyor. Hafta sonu buraya geldiğinizde yürüyemiyorsunuz. O yüzden gelebiliyorsanız hafta içi gelmenizi, eserlere dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Ben sergiyi program için sizden biraz daha önce gelip tekrar gezmiştim. Gezdiğimde de zemin katta benim en çok dikkatimi çeken hemen şuradaki, birazdan göstereceğim eseri size, pembe toplu iğneli eser olmuştu. Şimdi isterseniz siz zemin katı şöyle bir gezin, sonrasında da vakit kaybetmeden birinci kata çıkalım. Sergiyi gezmeye geldiğinizde şunları da belirtmek istiyorum. Yukarıda zaten anlatacağım. Şimdi bazı eserlere çok yakın olabiliyorsunuz. Eserlere lütfen dokunmayın. Köşkün, Mithat gelir misin? Kapılarını açmaya çalışıp zorlamayın. Her eserin hemen hemen yanında güvenlik görevlisi var ve zaten sizleri uyarıyorlar kibar bir dille. Tarihi bir köşk olduğu için ve sadece sergiden sergiye kapılarını açtığı için biz de 1880'lerden bu yana Bağlarbaşı'nda Kuş Bakışı Caddesi'nde olan bu köşkü en güzel şekilde ziyaret edelim diyelim ve sizi zemin katıyla köşkün baş başa bırakalım ve sonrasında biraz önce bahsettiğim eserin yanından karşılayalım.

yine zemin kattayız. Köşkün zemin katında 6 parçalık bir eser var. Geyik şu sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımız Mithat da görüyor. Seramikten yapılmış bir eser. Ölümün kaçınılmaz olduğunu ve bir gün ölümü tadabileceğimizi anlatan bir eser. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman da bu eserin çok farklı bir özelliği var. Şöyle Mithat size eseri gösterirken ben de eserin numarasını bulup size özelliğini anlatayım. Sanatçı bu eseri omuzundan, kolundan alınan ölçülerle, yapılan alçılarla. Güllük Gülistanlık eserin adı. Toz porselen, döküm ve pirinçten yapılmış ama kendi omuzundan, kolundan alınan ölçülerle yapılan yapraklar bunlar sanatçının yaptığı. Çok farklı değil mi? Sen öyle olduğunu düşünmeseydin ne olduğunu düşünürdün Mithat? Hiç alçı olduğunu düşünmezdim dedi. Ben de düşünmezdim. Kim düşünürdü ki? Tabii ki gerçek sanatçılar.

yine köşkün girişinde 18 numaralı eserin önündeyiz. Bu eser benim burayı gezmeye geldiğimde de fazlasıyla dikkatimi çekmişti. Fatoş İrve'nin eseri, kendi yeğeninin elbisesi, toplu iğneler dahil, elbisede pembe. Şöyle Mithat yakından gösterebiliyorsa hemen eseri anlatayım ben size. İçeriden dışa doğru batırılmış toplu iğneler var eserde. Yoruma açık bir eser sevgili seyirciler. Bu eser nasıl yorumlamak istiyorsanız o şekilde yorumlayabilirsiniz. Kirpiye dokunduğunuz zaman bir anda kapanır ya, kirpi görünümlü aslında bir kız çocuğu elbisesi. Yoruma açık dediğim gibi.

Şimdi birinci kata çıkıyoruz sergide. 300'ü aşkın eser olduğunu söylemiştim. Bu merdivenlerden şöyle şöyle koşarak inmek dahi yasak. Sakince, kibarca, köşkte bir prenses edasıyla yukarı çıkıyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi yukarıda da...

birbirinden güzel eserler var. Ama dediğim gibi bu eserlerin anlamlarını bilerek fotoğraf çekmeniz daha anlamlı hale gelebilir. Burada sergi rehberleri var. Hem zemin katta hem dışarıda. Onlara eserlerin, merak ettiğiniz eserlerin anlamlarını sorabilirsiniz. En çok dikkat çeken eserin yanına götüreceğim hatta birazdan sizi. Ömer Koç'un koleksiyonundan eserler var. Ve yine elimizdeki kitapçıkta birinci kata da çıktığımız zaman bütün eserlerin numaraları var. Numaralarından bu eserlere bakabiliyorsunuz ve eserin ismini de bulabiliyorsunuz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum size. Köşke girişte bizi karşılayan Eğrelti Otu'nun devamı burada. Yine belirtmek isterim ki buraya geldiğiniz zaman ben Eğrelti Otu'nun fotoğrafını çekeceğim deyip bu kapıyı zorlayıp buraya çıkmaya çalışmayın. Çünkü ben bunu gördüm. Hani buraya kapıyı zorlayıp da buraya çıkmaya çalışan insanlar gördüm. Sergiyi gezerken şuraya dokunmak dahi yasak, masaya yaslanmak dahi yasak. Fazlasıyla güvenlik önlemi var. Çok fazla güvenlik görevlisi var. Dediğim gibi uyarıyorlar. Şimdi ben sizi birinci katta Şehretünnar eserinin yanına götüreceğim. Hadi gelin.

Birinci kata geldiğiniz zaman dikkatinizi çekecek bir eser Şehret Ünnar. Mitlere göre cinlerin anası olarak geçiyor. Allah'tan bir eş istiyor ve bunun için dua ediyor. Bir kuş aracılığıyla Allah da haber gönderiyor. Bekle, gelecek eşin diyor. Bu arada gelip gelmediği meçhul sevgili seyirciler. Onu belirteyim. Üzerinde 4000 duygunun oluşturduğu surat ifadesi var eserde. Canan isimli sanatçının eseri birinci katta Abdülmecit Köşkü'nde folyo sergisinde fazlasıyla dikkat çeken bir eser. Görmüş olduğunuz gibi hemen arka tarafta.

0: Birinci katta geziyoruz. Şehret Ünlü'nün olduğu odadan çıktık. Şimdi yine birinci kattayız ve diğer eserlerle ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Artık ben konuşmaktan yoruldum sevgili seyirciler. Düşünebiliyor musunuz? Gamze var, sergi rehberi. Buradaki bütün eserlerin ne anlam ifade ettiğini Gamze burada oluyor genellikle. Sergi bitene kadar kendisine merak ettiğiniz ve diğer sergi rehberi hanımefendilere ya da beylere sorabilirsiniz. Şimdi bu eserin ismi ne Gamze?
1: Şöyle James Webb'e ait bir eser bu. Bu hayatta tek başıma yaşamıyorum, yüzlerce hayatla beraber yaşıyorum eserin adı. Şöyle ki burada görmüş olduğunuz şişeler gerçek zehir şişeleri sanatçının toplamış olduğu. İçerlerine şöyle bir şey yapıyor James Webb bu eseri yaparken. Aşk, meditasyon, tutku ve daha birçok konuyla alakalı bir araştırma yapıyor. Bu görmüş olduğunuz zehir şişelerin içerisine su koyup bu konularla ilgili yapmış olduğu araştırmaları su içerisinde çözünebilen bir kağıda ıslak mürekkeple yazıp bunları içerisinde eritiyor. Bu eser şu şekilde yorumlanabilir aslında. Bizim şifa olarak hayatımıza aldığımız bu tarz temaların sonrasında nasıl zehire dönüşebileceğinden bahsediyor. Çünkü bildiğiniz üzere aslında su ve mürekkep bir araya geldi bir zehir çeşidi ortaya çıkarmış oluyor.
0: Ve diyoruz ki her şeyin fazlası evet, zarar. Evet. Azı da çoğu da. Kararında olması gerekiyor evet. Değil mi? Çok güzel ifade ettin. Ben bir de herkesin gelip şöyle Gamze ile yavaş yavaş ilerleyelim. Bu eserin önünde fotoğraf çektirdiğini gördüm. Bu kata geldiğim zaman hem bugün hem de geçtiğimiz gün geldiğimde bu eserin ne anlam ifade ettiğini de merak ediyorum. Şimdi herkes geliyor burada pozunu veriyor, videosunu çekiyor, evet gidiyor ama kimse aslında bu eserin ne anlam ifade ettiğini bilmiyor. Bir sendrom ifade ediyor aslında bu eser. Farklı bir anlamı da var ama ne anlam ifade ediyor?
1: Şöyle eser Merve Tuna'ya ait. Eserin adı da Isocower makinesi. Isocower aslında Freudian psikolojide bir sendromun adı. Ve bu sendroma sahip olan bireyler büyüyen ve hacmi genişleyen nesnelere karşı bir korku hissediyorlar. Bu korkunun altında yatan alt metin aslında nesnenin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp oda içerisinde bireyi sıkıştırabileceğinden kaynaklı. Bu makine de her 25 dakikada bir görmüş olduğunuz bu balonları şişiriyor ve tekrar eski haline geri getiriyor. 5 dakika boyunca bu şekilde oluyor. O noktada aslında Isocower sendromuna sahip bir bireyle empati geliştirmiş oluyorsunuz olarak yorumlanabilir. Çünkü şöyle, balonlar çok fazla büyüyor, görmüş olduğunuz mesafe sıfırlanıyor. O noktada acaba bu balonlar benim üzerime mi patlayacak gibi bir his gelişiyor izleyicide.
0: Bu balonları ben şişerken gördüm. Şu an böyle durduğuna bakmayın. Gamze'nin de dediği gibi 25 dakikada bir şişiyor. İkisi de şişiyor. Birbirine çok yaklaşıyor ama değmeden geri iniyor. Onu söyleyeyim size. Yani başından beri söylüyorum, sergideki eserleri, anlamlarını bilerek gezmek, video ve fotoğraf çekmek daha bence eğlenceli diyeyim artık oluyor, güzel oluyor diyeyim. Sosyal medyada bu sergi gerçekten çok yankı uyandırdı. Sosyal medyada yankı uyandırdıktan sonra hem ücretsiz olmasından dolayı hem de içinde birçok kıymetli eserin olmasından dolayı fazlasıyla ilgi gördü. Halen de ilgi görüyor. Hafta sonları burada caddede, Kuş Bakışı Caddesi'nde caddeyi kapatan bir kuyruk oluşuyor sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Aldığınız kitapçıkta hem eserlerin anlamlarını hem de buradaki sergi rehberlerini sorabilirsiniz. 21 Eylül 2025'te açılan sergi 1 Mart 2026'da bitiyor. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 11 ile 19 arasında açık olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tarihi köşkteki serginin teması Büyülü Bahçe Folya isimli sergi diyelim ve sizi sergiyle baş başa bırakalım. Hem altta bize yardımcı olan rehber Ergin'e hem de Gamze'ye teşekkür ederim ve biraz önce Gamze'nin anlattığı gibi Isocower makinesi şişiyor görmüş olduğunuz gibi.

Şimdi birinci katta gezmeye devam ediyoruz. Aslında ben size sergiyle ilgili son bilgileri biraz önce verdim. İzokavur makinesinin orada, Merve Tuna'nın eserinin orada. Ve bitirmiştim. Çıkacaktım ki bu eser dikkatinizi çekecek bir eser dedi sergi rehberi Gamze. Söyle, Sonsuz Hasat eserin ismi. Yine aşağıda Roza isimli eserin sahibi Fatoş İrven'in eseri. Fatoş İrven doğulu bir sanatçıymış sevgili seyirciler. Bu eser burada yapılmış ve izokavr makinesi de yine burada yapılmış. Merve Tuna ve Fatoş İrven tanışıyor. Fatoş İrven'den Merve Tuna ilham alıyor ve izokavr makinesinin oraya da bir saç yumağı yerleştiriyor. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi Sonsuz Hasat eseri yoruma açık bir eser. Onu belirtmek istiyorum size. Gerçek kadın saçlarından ve sanatçının, eserin sahibi sanatçının, Fatoş İrven'in kendi saçlarından yapılmış bir eser. Sanatçının çok uzun ve yoğun saçları olduğu için genellikle saçlarından eserler yapıyormuş. Yoruma açık bir eser, onu da belirtmek istiyorum yine sizlere. Feminist bir sanatçıymış Fatoş İrven.

0: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
1: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
0: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
2: Bir teselliğin daha var. Çocuğum,
0: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya. Büyük.
1: Engin, yalvarırım dinle beni! Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
3: Adını anmayacağım, birazdan TV4'te.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah

0: ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Anacığım.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Sadece durunladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Anacığım.

0: ikramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
0: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Seçili TV'lerde indirim fırsatları sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

serginin içinde açıkçası gezmeye doyamadım. Tekrar belirtiyorum. Sergiye gelmiş olmanız aslında buradaki eserlerin anlamını bildiğinizde daha da anlamlı bir hale geliyor. Onu belirtmek istiyorum. Eserlerin hiçbirine dokunmamanız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Haftanın 6 günü sabah 11'den akşam 19'a kadar açık. 0-2 yaş arası çocuklarıyla geliyor genellikle anneler, benim gözlemim. Çünkü beyin gelişiminde önemli, olumlu etki oluşuyormuş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve 1 Mart 2026'ya kadar bu sergi açık. Ama sergideki her şeyi biz size bugün gösteremedik. Tabii ki siz buraya geldiğiniz zaman sergi rehberleri eşliğinde dilediğiniz gibi sergide gezebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz efendim. Bugün çok keyifli bir gündü. Tarihi köşkün korusunda daha da bir keyifli olduk. Bu arada Abdülmecit Efendi'nin son halife olmasının yanı sıra bir sanatçı olduğunu, bir ressam olduğunu da belirtmek istiyorum. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Güllerin en güzeli biricik gülüme sevgilerimle, Engin.
1: Bu iş hayırlısıyla hallolmazsa yeryüzünde çiçek kalmayacak.
2: Hangi iş?
1: Düğün işi.
2: Düğün mü?
1: Senin yakışıklı subay her gece bu güllere herhalde babasının hayrına yollamıyor.
2: Beni sevdiğine eminim. Ama bilmem neden daha bir kerecik olsun evlenme lafı çıkmadı ağzından.
1: Yıldızlara kolay aşık olunur ama zor elde edilir. Senin gibi halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı evlenme teklif etmek her erkeği korkutur. Sen göklerde bir yıldızsın. Aranızda dünyalar var.
2: Aramızda sadece aşk var.
1: Ama gene de önce ona bir umut kapısı açman lazım. Biraz cesaret vermeli, teşvik etmelisin onu.
2: Hı hı, haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim.

0: Benim için dünyanın en büyük mutluluğu senin yanında olmaktır Gül.
1: Keşke bütün hayatım böyle geçseydi. Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam ve son nefesinde gözlerimi gözlerimde kapasaydım.
0: Sen benim saadetimin çiçeğisin. Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün. Ömrümce orada kalacaksın.
1: Her kız bu sözlerin nüfus kağıdına işlenmesini ister.

0: Ya senden evlenirim, ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inan bana.
1: Ama bunu hiç söylemedin.
0: Evet. Söyleyemedim, korktum.
1: Halbuki cesursun sen Engin.
0: Sana karşı değil. Ağzından çıkacak bir hayır kelimesi, gururuma saplanacak bir hançer gibi kahrederdi beni.
1: Yüzümde sana hayır diyen bir ifade mi var? Gözlerimdeki sevgiyi okumuyor musun Engin?
0: Her şeyin farkındayım. Ama sana kalbimdeki suali sormaya korkuyorum.
1: Neyi Engin? Neyi sormaya korkuyorsun?
0: Sen meşhur bir sanatçısın. Bense asker. Askerliğim bitince de avukatlığa başlayacağım. Yaşadığım bu renkli hayatı sana verebilmem imkansız. Senden evlenmem çok güçlü.
1: Askerliğin bitince sen de meşhur bir avukat olabilirsin.
0: Belki. Fakat sen binlerce insanın kalbindesin. Ben evleneceğim kadının yalnız bana ait olmasını isterim. Seni sahnede hiçbir hayranınla paylaşmak istemem. Kıskanırım.
1: Haklısın sevgilim. Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil. Evlilik uğruna feda edemem bunları.

0: çıldırmışsın sen! Evlenmekle neler kaybedeceğini biliyor musun?
1: Neler kazanacağımı biliyorum! Aşk, mutlu bir yuva, sevimli çocuklar!
0: Ya sanatın, şöhretin, kazanacağın paralar? Bütün bunları basit bir evliliğe feda mı ediyorsun?
2: Bu gece benim gecem! Dünyaları verdin bana! Çok teşekkür ederim sevgilim!
0: Sizi tebrik ederim Engin Bey! Sanat alemimizin en parlak incisini koparıp aldığınız için çok talihlisiniz. Size mutluluklar dilerim.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Düğünümüze bekleriz beyefendi. Müsaadenizle.

0: Buyurun komutanım.
1: Kore'de Türk'ün cesaretini gösterme şansı bize güldü. Birliğimiz Kore'ye gidecek Tugay'a katılma emri aldı.
0: Böyle şerefli bir vazife bize düştüğü için sevinçliyim.
1: Hazırlıklarını tamamlaman için iki gün izinlisin.
0: Baş üstüne komutanım.
2: Olur şey değil, kendime dede dedirttireceğim ona.
3: Bunu duyunca kim bilir Engin ne kadar sevinecek.
2: Müjdeyi ben vereceğim. Oyun bozanlık yok ha.
3: Geliyor.
4: Merhaba, hoş geldin Şeki Bey.
2: Hoş bulduk damat.
4: Sizlere bir müjdem var.
3: Hayırdır inşallah?
4: Kore'ye gidecek Türk Tugayına tayin edildim.
3: Kore'ye mi?
4: Ne o, yoksa buna sevinmedin mi?
3: Yo, sevindim ama bu ilk ayrılığımız. Şaşırdım birden. Kore o kadar uzak ki.

0: Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak. Bundan emin olabilirsin.
1: Eminim. Eminim ama savaş bu.
0: Tanrı bizi korur karıcığım.
2: Korur elbet, gönlünü ferah tut kızım. Allah sizleri çocuğunuza bağışlasın.
3: Gül, çocuğumuza mı?
1: Evet sevgilim, yakında baba olacaksın.
3: Oh, karıcığım, yavrum, sultanım benim. Sana o kadar minnettarım ki.

0: Sevgilim, işte sana sensiz geçen günlerimi anlattım. Söylediğim gibi artık yuvamızda seni iki kişi olarak bekliyoruz. Kızım ve ben.
1: Gül, bilmeni isterim ki bana dünyanın en güzel hediyesini, en yüce mutluluğunu verdin. Kim bilir analık ne kadar yakışıyordur sana. Kızımı benim için öp sevgili. Kokusu sana benziyordur mutlaka. Dünyanın öbür ucundan duyuyorum sanki sıcaklığınızı, nefes aldığınızı, hatta kalbinizin çarptığını bile. Benim için sakın üzülme. Savaştan ve ölümden korkmuyorum. Fakat yaşamak istiyorum. Senin için, kızımız için, aşkımız için.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bildirilmiştir. 35 numaralı tebliğdir. Bugün Pyongyang'ın güneyinde Türk Dugayı'ndan Teğmen Engin Bora komutasındaki bir birlik, komünistlerin merkez cephesindeki hücumunu süngüyle göğüs göğüse çarpışarak püskürtmüş ve düşmana ağır zayiat verdirtmiştir. Mehmetçik Türk gücünü Kore'de de tanıtmıştır.

0: Asteğmen Engin Boran'ın eşiyim efendim.
1: Buyurun kızım, oturun. Sizinle tanıştığım için şeref duydum.
0: Sağ olun. Beni çağırttığınıza göre kocamdan bir haber olsa gerek.
1: Evet, acı ama şerefli bir haber.
0: Anlayamadım efendim.
1: Durumu kocanızın yüceliğine yaraşan bir cesaretle karşılayacağınızdan eminim.
0: Yoksa onu kayıp mı ettim?
1: Şehitler kaybolmazlar. Kalplerimizde yaşarlar. Vatan sağ olsun kızım.

0: Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam, son nefesimde gözlerimi gözlerinde kapasaydım Engin.
1: Sensiz hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün.

0: Biliyorum. Ne söylesem boş. Hiçbir sözüm seni teselli edemez kızım.
1: Tek tesellim. Bundan sonra onun ebediyen kalbimde yaşayacağıdır Şevki abi.
0: Bir tesellin daha var. Çocuğun. Bak, anacığını istiyor.

0: Zeynep, öp bakalım Şevki dedenin elini.
1: Dügül dügül dügül dügül dügül. Maşallah kızınız çok büyümüş Oya Hanım.
0: Tam 3 yaşında. Babam askerden dönünce babamın da elini öptüreceğim ona.
2: Üç yıldır hayatının perdelerini açmadın. Evine güneşin girmesine dahi mani oldun. Hiç de doğru yapmıyorsun. Kızının istikbalini düşünmelisin. Feci aşk mahteminde kızının yarınlarını karartmaya hakkın yok. Çık bu karanlık dünyadan.
0: Elimde değil. Yüreğimde tükenmez acım varken ne yapabilirim?
2: Tekrar işe başlayabilir, sahneye dönebilirsin.
0: Yapamam. İçim bu haldeyken nasıl sahneye çıkabilirim? Nasıl şarkı söyleyebilirim?
2: Mecbursun. Şu masum yavrun için mecbursun çalışmaya.

0: Kızım bu ne hal? Kendine gel, metin ol biraz! Bak, salon alkıştan inliyor! Hadi yavrum, sil gözlerini, gel!
1: Peki Şevk abi!

0: İçmek hiçbir şeyi halletmez kızım. Kendini mahvetmeye hakkın yok. Sana yakıştıramıyorum bunu.
1: Dayanamıyorum Şevki abi. Dayanamayacağım.
0: Kızım, her şeyden önce bir anne olduğunu unutma. Yavrunun sana ihtiyacı var.
1: Beni affet sevgilim. Tekrar sahneye döndüm.

0: babam askerlerin önünde yürür, değil mi anneciğim?
1: Evet yavrum.
0: Anneciğim, Şevki amcama babam için mektup yazdırmıştım. Almış mıdır mektubumu acaba?
1: Almıştır kızım.
0: Babacığım evimize dönecek, değil mi anneciğim?
1: Dönecek yavrum.

0: daha.
1: Emredersiniz. Gül Hanım için verir misiniz?
2: Çok içmeye başladı. Acaba onu tekrar sahneye döndürmekle hata mı ettik?
3: İçmek, karanlık ve yalnızlıktan iyidir.
2: Bugünün sahneye çıkışının 6. ayı. Her geçen günle içkisinin miktarı ve ıstırabı da artıyor. Yazık, ona mani olamadım. İyi geceler.
3: Sana da.
1: Gül Hanım'a bir daha...

0: Bir kadeh içki bin dertten iyidir.
1: Bugün evlenme yıl dönümüm benim. Sabaha kadar içmek istiyorum.
0: Haklısın. Böyle bir günü kutlamalıyız. Nereye götüreyim seni?
1: Kulübe. Engin'le beraber gittiğimiz kulübe. Bu gece Engin'le benim gecem. Orada onun şerefine içeceğim.

0: evlilik yıl dönümlerim hayatım boyunca en mutlu günlerim olacaktı. Oysa 3 yıldır en acılı günüm oldu.
1: Alın yazısı bu gül.
0: Onun o temiz alnına ölümün kara adının yazılacağı kimin aklına gelirdi? Bu masada oturmuştuk. Gene aynı müzik çalıyordu. Şurada onunla en mutlu gecelerimizden birini yaşamış ve dans etmiştik.

0: Çok fenayım. Etrafımda her şey dönüyor.
1: Gidelim öyleyse.
0: Evet. Evime, çocuğuma götür beni.

0: başım dönüyor. Oya yavrum nerede? Burası evim değil benim. Neredeyim ben?
1: Benim evim senin sayılır. Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe, eşsiz bir güle ihtiyacı var.
0: Neler söylüyorsun sen? Beni lütfen evime götür. Derhal buradan gitmek istiyorum.
1: Gidemezsin Gül. Yıllardır bu anı bekledim. Seni seviyorum.
0: Dokunma, elini sürme bana!
1: Seni çılgın gibi seviyorum Gül.
0: Bu yaptığın alçaklık, bırak beni, bırak!
1: Ne yapsan nafile, benim olacaksın.
0: Hayır, asla, asla! Gül!

0: 25 Ağustos tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 199 lira. 15'li büyük boy yumurta 55 lira.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
12: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin... Yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
14: İşte Çetmen, işte hayat. Obseso.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Çetmen, yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
17: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
23: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın

0: En hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: sevgilim.
1: Allah, bozma bu güzel rüyayı.
0: Rüya değil sevgilim. Yuvamıza döndüm.
2: Anneciğim, neden ağlıyorsun?
1: Çünkü baban harpten döndü kızım.
2: Babacığım!
0: Yavrum!
2: Babacığım!
0: Küçük meleğim benim.
1: Sevgilim,

0: Ölüm haberini alınca kahroldum. Unutamadığım güzel hayalinle geçirdim günlerim.
1: Benim vefalı, sadık karım, duygulu kadınım, aşkım, bir tanem, yaralanıp esir düştüm. Sana haber verememenin acısı yıllarca kahretti beni. Yaşama gücünü senden, yavrumuzdan aldım hep.
0: Bense çaresizdim, umutsuzdum. Beni ayakta tutan tek şey kızımızdı. Onun istikbalini düşünerek mecburen sahneye döndüm.

Anlıyorum yavrum. Acılı günler bitti artık. Şimdi gene yuvanın kadını olacaksın. Ve üçümüz için ben çalışacağım.

0: misafirimiz var. Salonda sizi bekliyorlar.
1: Geçmiş olsun Engin Bey. Dönüşünüze hepimiz sevindik. Sağ olun. Sadık bir aile dostu olmanız beni çok memnun etti.
2: Sizi tekrar aramızda görmenin şerefine.
1: Teşekkür ederim.
2: Siz iştirak etmiyor musunuz Gül Hanım?
1: Öyle neşesiz duruyorsun ki Gül, yoksa rahatsız mısın?
2: Fazla mutluluk insanı durgunlaştırır Engin Bey. Gül Hanım'ın neşesizliği de bundandır herhalde.
3: Evet Cemil Bey, iyi tahmin ettiniz. Kocamı ölesiye seviyorum. Onun yanında dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
2: O halde bu mutluluğun şerefine içelim.
3: Bu zamanda saçları çok dağılmış, tarayalım ha?

0: Bir dakika yavrum.
1: Gül, kocanın dönüşü aşkımın sonu değil, başlangıcı oldu. Seni şimdi her zamandan fazla arzuluyorum. Hatırlarsan o gece etolünü ve çantanı bende unutmuştun. Gelip almanı bekliyorum.
2: Gül, mektup kimden?
0: Bir hayranımdan.

0: Alo.
1: Nasılsın yavrum? Mektubuma niçin cevap vermedin? Kocan geldiğinden beri seni çok özledim.
2: Etolünün kalbimi gıcıklayan kokusu seni büsbütün özletiyor. Gelmeni bekliyorum. Seninle konuşacaklarım var.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi sevgilim?
0: Geleceğim Cemil. Benim de sana söyleyeceklerim var.

0: buraya senin arzularına boyun eğmeye değil, beni rahat bırakmanı söylemeye geldim.
1: Bırakamam, elimde değil bu.
0: Ne istiyorsun? Yuvamı yıkmak mı?
1: Sadece senin daha mutlu olmanı istiyorum. Seni seviyorum.
0: Kocasını seven bir kadından istifadeye kalkmak aşk değil, sadece alçaklıktır. Beni rahat bırak Cemil. Etolümle çantamı ver, gideyim bu iğrenç yerden.

0: olmalı dostum. Bu kadının yıllarca hep seni mi beklediğini sanmıştın? Hadi şimdi çık git evimden! Ne duruyorsun, defol!
1: Engin! Engin, yalvarırım dinle beni!

0: yalan. Yalan efendim. Ben kocama ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
1: Ya bu fotoğraflar? Cemil Arkan'ın evinde salı günü ne işiniz vardı?
0: Etolümle çantamı almaya gitmiştim.
1: Oturunuz. Cemil Arkan. Gül Deniz'le aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Üç yıldır...

0: gelmiyor?
1: Annen uzaklara gitti.
0: Ne zaman dönecek?
1: Hiç dönmeyecek kızım. Hadi sen yat artık.

Yavrum. Kızım. Engin. Neredesiniz? Bırakmayın beni. Yavrumu verin. Kızımı verin bana. Engin. Sevgilim. Yalvarırım, inan, inan bana! Seni aldatmadım, yuvamıza ihanet etmedim!

0: Bu evde işin ne?
1: Kirli ellerinle dokunma kızıma!
2: Annesi olduğumu unutma Engin! Yalvarırım! Yalvarırım, insaflı ol biraz!
1: Sen şerefimizi satarken insaflı mıydın? Alnına o kara lekeyi sürerken bizi düşündün mü? Hadi git artık!
2: Anneciğim gitme! Beni bırakma! Engin, benden nefret etsen de kızımıza acı! Kulum kurbanın olayım, ayırma yavrumdan beni!
1: Sen kızın anası değil, yüz karasısın! Bizim için öldün artık! Defol buradan!
2: Hayır, gitmesin anneciğim! Kovma annemi babacığım!
1: Yeter! O senin annen değil artık!
2: Engin! Yalvarırım, dur! Peki! Gidiyorum! Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim! Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz! Yalnız senden bir dileğim var! Yavruma iyi bak! O ıstırap çekmesin! Mutlu olsun! Başka bir şey istemiyorum senden!

0: Tebrik ederim kızım.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum ve her şeyimi size borçluyum.
2: Benim canım kızım. Bugün 18 yaşına girdin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Sana bütün kalbimle...

Güzel talebem. 18. baharınla dünyaya kristal parçaları gibi mor, sarı, eflatun renkler kattığın için seni tebrik ederim. Müzik hocam.

0: Teşekkür ederim. Güzel çaldınız Oya.
1: Ben de size çiçekleriniz için teşekkür ederim hocam.
0: Ödeştik öyleyse. Siz büyük bir kabiliyetsiniz Oya. Büyük.
1: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
0: Yalnız size söylüyorum Oya. Lütfen bana inanınız. Bu sihirli küçük parmaklar bir gün harikalar yaratacak. Ben de bundan gurur duyacağım.

0: Geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybeden avukat Engin Bora için evde yardımcı olacak kültürlü bir bayan aranmaktadır. İsteklilerin 47, 45, 57 numaraya müracaatları rica olunur.
1: O yaz sen misin?
2: Benim babacığım.
1: Daha okula gitmedin mi kızım?
2: Gazetedeki ilanımız için telefon ettiler, onu bekliyorum.
3: Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Hı hı.
0: Gazetedeki ilanınız için geldim.
2: Evet efendim, bir bakıcıya ihtiyacımız var. Ama bugüne kadar babama emanet edecek güvenilir birini bulamadım.
0: Bana güvenebilirsiniz.
2: Sanki sizi tanıyor gibiyim. Acaba daha önce hiç karşılaştık mı?
0: Yok.
2: Ne tuhaf! Sizi görür görmez kanım ısındı. Hemen işe başlayabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Göreceksiniz, babanıza gönüllü bir yardımcı. Size candan bir abla. Hatta anne olacağım.
2: Şimdi gönül rahatlığı ile gidebilirim babacığım. Şansımıza çok iyi bir kadın bulduk. Sen de beğeneceksin.
1: Peki yavrum, hadi bakayım. Okuluna geç kaldın artık.
2: Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle yavrum.

0: Çayınızı getirdim Engin Bey. Başka bir emriniz var mı?
1: Sesiniz... Kimsiniz, adınız ne?
0: Seher efendim.
1: Ne tuhaf! Ama imkansız! Sesiniz bana birini hatırlattı.
0: Kimi efendim?
1: Benim için ölmüş birini.
0: Ölmüş birini hatırlattığım için özür dilerim. Müsaadenizle efendim.

0: Hoş geldiniz Oya. Bu benim en sevdiğim eserdir. Tatlı ve acı hatıralarla doludur. Virgin konserde senin duygulu parmakların bu eseri çalarsa çok müteassıs olacağım.
1: Asıl buna ben sevinirim hocam. Bu nefis eseri çalmak benim için büyük bir şeref.
0: Ne garip değil mi Oya? Kalplerimizin aynı şeyler için çarpması güzel bir şey.
1: Güzelin ötesinde bir şey bu hocam.
0: Evet, haklısın. Burada ve her yerde benim için güzel olan yegane varlık yalnız sensin.
1: Mutlaka yeniden evlenmeniz lazımdı.
0: Bir zamanlar evlenmeyi düşünmüştüm. Ama Oya küçüktü. Onu üvey anne elinde büyütmeye gönlüm razı olmadı.
1: Hanımınızın genç yaşında ölmesine üzüldüm Engin Bey.
0: Keşke ölmüş olsaydı.
1: Yoksa yaşıyor mu?
0: Maalesef. Ama kızım onu öldü biliyor. Oya'ya annesinin yuvamıza ihanet eden bir olduğunu söylemektense kalbimdeki nefreti bir mezar taşı olarak gösterdim.
1: Bir ana bu kadar kötü olabilir mi?
0: Oldu Seher Hanım. Onu son defa bir gece tesadüfen bir batakhane önünde gördüm. Zamanında sevgilim, karım dediğim kadın adi bir sokak olmuş, saz salonlarına düşmüştü. Allak bullak oldu dünya. Arabamı nasıl sürdüğümü bilemedim. O gece onun yüzünden gözlerimi kaybettim. Seher Hanım, sizden ricam, Oya annesinin yaşadığını asla bilmemeli. Bir mezar taşına anne demesi çok daha hayırlı kızım için.
1: Merak etmeyin efendim. Bunu mukaddes bir sır olarak kalbimde saklayacağım. Sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil mi? Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım? Babam annemi ne kadar çok sevmiş ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanıyla. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam.
0: Ne kadar özlemişim tabiatı. Meğer bunca zamandır kendimi dört duvar içine kapamakla hata etmişim. Size minnettarım Seher.
1: Yüzünüze bir mutluluk geldi. Memnun oldum.
0: Buna sebep sizsiniz. Ne garip. Sizi sanki tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Yaşamak çok güç gelmişti önceleri.

0: Başıma gelen felaketlerde, bilhassa körlüğümde ölümü bir kurtuluş olarak düşünmüştüm. Kızım olmasaydı belki de...
1: Yok, hayır. Kızınızı böyle bir çılgınlığa feda edemezdiniz. Oya ile iftihar edebilirsiniz.
0: Ediyorum. Anasından kalan tek temiz miras, ondan aldığı müzik kabiliyeti. Annesi eşsiz bir sese sahipti. Güzeldi, şahaneydi. Ama kötü, yıktı yaktı, mahvetti beni. Ağlıyor musunuz?
1: Evet. Ondan bahsederken o kadar üzülüyorsunuz ki.
0: Benim felaketime karın bile ağlamadı. Ama siz dertlerime ortak oldunuz. Benim için gözyaşı döktünüz. Islak gözlerinizi... hüzünlü yüzünüzü görmek istiyorum şu an. Hiç olmazsa ellerimle.
1: Şimdi geçmişteki ünlü sesler. Gül Deniz'den bir şarkı.
2: Ben seni unutmak için sevmedim. Gül ben ayrıldık.
3: Kapa o radyoyu! Kapa orayı! Gözlerimi kaybettim ama elim ayağım hala tutuyor. Seher.
1: Efendim?
0: Seher. Özür dilerim. Şimdi bana yardım eder misin?
1: Yalnız şimdi değil. Ölünceye kadar efendim.

0: Hoş geldiniz babacığım. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Müzik hocam.
1: Oo, şeref verdiler evimize. O şeref bana ait beyefendi.
0: Bu da Seher Hanım. Babama yardımcı olarak geldi ama bana çok iyi bir can yoldaşı oldu.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Seher Hanım.
0: Seher Hanım, misafirimize bir kahve yapar mısınız?
2: Kızımı da benim gibi mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım.
1: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Oya'ya ben hizmetçiniz değil, senin annenim mi diyeceksin? Yoksa babasına senin evine körlüğünden istifade ederek girdim mi diyeceksin?
2: Yalvarırım Cemil, kızıma dokunma! O masum, tertemiz bir genç kız! Benim yuvamı yıktın, hayatımı mahvettin! Hepsini, her şeyi unutmaya ve seni affetmeye hazırım! Ama ne olur uzak dur Oya'dan!
1: İmkansız! Oya'yı deli gibi seviyorum!
2: Oya! Seni kızım gibi seviyorum! Ama müzik hocanın kim olduğunu görünce sanki dünya başıma yıkıldı! O adam sana layık biri değil!
0: O adam diye hitap ettiğiniz sevdiğim erkektir!
2: Sevemezsin onu! O çok kötü bir insandır!
0: Bu evdeki vazifelerinizi bilin ve haddinizi aşmayın Seher Hanım!
2: Anlaşıldı Oya Hanım! Özür dilerim! Haklısınız! Haddimi bilmeliydim! Müsaadenizle!
3: Gözlerimi açtırıp da ne göreceğim Seher? Batakhane kapılarında sarhoş mezesi olmuş o kadını mı?
2: Hayır! Masum ve tertemiz kızınızı Engin Bey! Ya kızınız bir hata yapar ve hayatını mahvederse? O zaman vicdan azabı çekmez misiniz?
3: Anlayamadım söylediklerini! Ortada böyle bir durum mu var?
2: Yok, hayır yok! Sadece onun yarınını düşündüğüm için söyledim bunları! Gören bir gözle kızınızın yarınlarına daha bir güven ve mutluluk getirebilirsiniz! Yalvarırım! Gözlerinizi ameliyat...

0: Hayat ettirin Engin Bey.
1: Haklısın Seher. Bana vazifemi hatırlattığın için teşekkür ederim. Şimdi hem kızım, hem de senin için ameliyat olacağım.
0: Benim için
1: mi? Evet. Gözlerim açıldığında seni karşımda görmek, saçının, gözlerinin rengini seçmek, yüzüne doya doya bakmak istiyorum. O gün yanımda olacaksın, değil mi Seher?
0: Evet, yanınızda olacağım. Müsaadenizle, kızınıza bu müjdeyi vereyim. Hepsini duydum. Acayip seni bu eve almakla, sana annem gibi hürmet etmekle hata etmişim. Fakat ben... Sus! Kıskanç, kötü ruhlu bir kadınsın. Saadetime gölge düşürmek istiyorsun, ama bunu yapamayacaksın. Çünkü Cemil'i seviyorum. Oya, yalvarırım dinle. Yalvarırım dinle beni. Sevdiğin adam seni tuzağına düşürmek isteyen bir alçak!

0: Doktor bey, ameliyat nasıl geçti?
1: Çok başarılı geçti, merak etmeyin. Hiç üzülmeyin, babanızın gözleri artık görecek o yağın.
0: Size minnettarım Ertuğrul bey.
2: Allah'ım! Sana şükürler olsun Allah'ım!

0: mutluyum ki.
1: Seher nerede?
0: Onu görmen imkansız babacığım.
1: Neden?
0: Sebepsiz evi terk etmiş.
1: Gözlerimin açılması için bana bu kadar ısrar etsin. Sonra da bizi terk etsin. Nasıl olur? İmkansız bu. Onu görmek istiyorum Oya. Bana Seher'i mutlaka bulmalısın.

0: Seni büyüleyip aşk cennetimize kaçırmak isterdim. Orada yalnız ikimiz yaşardık ve çok mutlu olurduk.
1: Başım dönüyor. Çok içtim.
0: Benim de başım dönüyor sevgilim. Ama içkiden değil, senin güzelliğinden.
1: Lütfen artık dans etmeyelim, oturalım.
0: Tabii, oturalım. Aşkımıza. Demek beni sevmiyorsun. Bu sözlerimi kabul etmiyorsun.

0: Seni seviyorum Oya.
1: Başım dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni evime kadar götür.
0: Peki yavrum, sen nasıl istersen.

0: Neredeyim ben?
1: Evindesin sevgilim.
0: Başım dönüyor. Yatmak, uyumak istiyorum.

0: Hayır. Hayır, gitmek istiyorum. Bırak beni.
1: Seni seviyorum.
0: Hayır, hayır olmaz.
2: Bırak onu! Sana bu kızdan uzak dur demiştim.

0: Kaç buradan! Buraya hiç gelmedin! Hiçbir şey görmedin! Hiçbir şey bilmiyorsun! Susacaksın! Babanın ve senin şerefin susmana bağlı!
1: Ya siz? Beni kurtardınız! Niçin yaptınız bunu?
0: Çünkü... seni kızım gibi sevmiştim yavrum! Hadi git buradan!
2: Gül Deniz, cinayet suçuyla itham ediliyorsunuz!
0: Evet, Cemil Arkan'ı ben öldürdüm! Vereceğiniz en ağır cezaya razıyım!
3: Susmakla ölüme gidiyorsun Gül, her şeyi mahkemede açıklamalısın!
0: Hayır, bunu yapamam!
3: Yapman lazım!
0: Artık yaşamak istemiyorum! Kaderimi değiştirmek elimde değil çünkü!
3: Yalvarırım, Cemil'i niçin öldürdüğünü itiraf et!
0: Hayır, etmeyeceğim! Onun için öldürdüğünü...

0: Öldürdüğümü kimse bilmeyecek. Çünkü ölmek istiyorum. Yaşamaktan bıktım. Usandım artık.
1: O halde her şeyi ben anlatacağım.
0: Şevki abi, eğer beni seviyorsan susacaksın. Engin'in şerefini, Uyan'ın istikbalini düşün. O iki yüce varlık karşısında benim hayatımın ne kıymeti var? Ben o gece kızımın namusunu kurtardım. Analık vazifemi yaptım. Anne! Anneciğim! Nihayet gerçeği öğrendim. Artık benim de bir annem var. Yalvarırım bana kızım deyin. Bu kelimenin yıllarca hasretini çektim.

0: Kızım, yavrum, bir tanem.
1: Anneciğim, sizi bulduğum gün kaybedecek miyim?
0: Kaderimiz buymuş kızım. Beni hapishanede tanıdığın için affet kızım.
1: Anneciğim, yalvarırım kendinizi müdafaa edin. Eminim ki adalet kızının namusunu kurtaran bir anayı mahkum etmez.
0: Hayır. Babanın ve senin şerefin için susmamız şart.
1: Babama hepsini anlatacağım. O sizi kurtaracak.
0: Sakın, sakın bunu yapma Oya. Eğer yaparsan, analık hakkımı helal etmem sana. Müsaade et kızım. Artık huzur içinde öleyim. Çünkü şimdiye kadar çok çektim.

0: söyleyin bana! Annemi nasıl kurtaracağız?
1: Ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel kızım, gel!
2: Sanığın susması, kendini müdafaa edecek bir sözü olmadığı içindir. Gayesi işlediği cinayeti bir esrar perdesi ardına gizlemek ve zavallı bir kadın rolü oynayarak adaletin merhametine sığınmaktır. Olay meydandadır.
0: Bana annemin öldüğünü söylediniz. Öksüzlüğümün acısını yüreğimde yıllarca taşıttınız. Oysa annem yaşıyor. Onu kurtarmak vazifeniz babacığım.
3: Keşke ölmüş olsaydı. O alnımıza silinmesi imkansız bir lekeyi vurdu. Öyle bir kadın için parmağımı dahi oynatmam.
0: Annemin ölmesine göz mü yumacaksınız?
3: Senin annen çoktan öldü. Sana ne anlatmışlarsa inanma.
0: Annem masumdur. Bir genç kızın namusunu kurtardı. Şimdi mahkemede bunun için susuyor. Kendini o genç kızın şeref uğruna feda ediyor.
3: Yalan! O bunu yapamaz. Yapabilseydi zamanında kendi namusunu kurtarırdı.
0: Annem zamanında kendi ve şimdi de benim namusumu kurtardı. Gözlerimin önünde öldürdü Cemil'i.
3: Neler söylüyorsun sen?
0: Bu evde Seher diye biri vardı.
3: Evet.
0: İşte o benim annemdi. Gözlerinizi ışığa kavuşturduktan sonra gitti. Çünkü onu affetmemiştiniz, kovacaktınız görünce.
1: O asla size ihanet etmedi Engin Bey. Sadece iftiraya kurban gitti. Ve yıllar boyu siz yükselir, o düşerken yalnız sizi sevdi.
0: Şimdi her şeyi anladınız değil mi babacığım? Artık annemi bana verecek misiniz? Onu kurtaracak mısınız?

0: Ortalığı dağıtmaya mi?
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Aydan. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
4: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
5: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
4: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
4: Katilsin sen.
5: Saçmalama
4: çekil
5: Halis.
4: Çekil önümden be, çekil.
5: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı hep.
5: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA.
0: Sağmalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
7: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
5: Elindeki kız senin kızın değil. Adı Elif, başka bir kız o. Kimse elimde.

0: alamaz kızımı kimse, anladın mı?
1: Körebe birazdan TV4'te.
2: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Çetmen, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak...

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuk mu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzerim.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Evet sayın yargıçlar, Güldeniz'in idamını talep ediyorum.
6: Hala susacak, kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz?
7: Hayır. Yaşamak istemiyorum. Asın, öldürün, kurtarın beni çektiğim bu ıstıraptan.
6: Gereği düşünüldü. Güldeniz'in taammüden cinayet işlediğine deliller ve kendi ifadesiyle karar verilerek suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun...
8: Sayın Yargıç! Müsaadenizle feci bir adli hataya mani olmak istiyorum. Bu müdahale yersizdir. Henüz karar okunmamıştır. Beni dinlediğinizde davanın sonucu tamamen değişecektir.
5: Dava sonuçlanmıştır ama buna rağmen avukat Engin Bora'nın dinlenilmesini talep ediyorum.
8: Sayın Yargıç, ben buraya sizleri aydınlatmaya... ...ve şurada susan, kurtuluşunu ölümde bekleyen bu kadının... ...masum olduğunu ispat etmeye geldim.

0: sizi dinliyor.
1: Sayın Yargıç, Güldeniz zamanında ünlü bir ses sanatçısıyken hayatında ilk darbeyi Cemil Arkan'dan yemiş ve korkunç bir iftiraya uğramıştır. Yıllarca kızından, kocasından ve yuvasından ayrı kalmış, sefalet içinde yaşamış ama asla iffetini kirletmemiş olan Güldeniz bu cinayeti tahammüden işlememiştir. Bir ırz düşmanı olan Cemil Arkan'ın elinden masum kızının namusunu kurtarmıştır. Çünkü Güldeniz bir anadır. Ve biliriz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Dünya yüzünde hangi ana gözleri önünde kızının ırzına geçilmesine tahammül edebilir? Yüksek Mahkeme Heyetine soruyorum. Bu kadın suçlu mudur?
2: Niçin bunları anlatmadı? Neden kendini müdafaa etmedi?
1: Çünkü kızının ve kocasının şerefi uğruna kendini feda edecek ve ölümü kabullenecek kadar asil bir insandır müvekkilim.
3: Kocası ve kızı kimdir?

0: Bu masum kadını yuvasından, kızından mahrum bırakan ve onu haksız yere suçlamış olan koca benim.
1: Kızı da benim efendim. Anneciğim, anneciğim, kızım, yavrum.
0: Beni affet Gül. Yalvarırım unut geçmişteki kötü günlerimizi. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım.
1: Buna inanıyorum Engin, inanıyorum.

0: bize gelsene.
1: Olmaz, dayımlara gideceğim bu akşam.
0: İyi, sen de dönüşte gel.
1: Ya ben dönmeyeceğim ki, video seyredeceğim. Yarın annem alıp okula getirecek beni.
0: Ben de pazar günü babamda seyredeceğim video.
1: İyi.
0: Güle güle. Karnım acıktı.
2: Ortalığı dağıtma, değil mi?

0: 2980.
1: Buyurun.
2: Abla sepetini götüreyim.
0: Buyurun.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Oyalanmadan dön.
2: Peki. Abla. Abla, zafiyet ne demek?
1: Zafiyet?
2: Ha, zafiyet.
1: Niye soruyorsun ki?
2: Hiç.
1: Zayıf düşmek demek, bir hastalık. Hasta mısın Haydar?
2: Yok abla, bir şeyim yok.
0: Disiplin, disiplin, disiplin! Hürmetler hanımefendi! Sağ yavaş evladım, yavaş! Şu ayaklarını siliver!
1: Ver Haydar!
0: Kusura bakmayın, bunlar
2: sağ
0: malum!
2: Abla.
0: Nizam intizam kalmıyor! Şu yeni astığım bildiriyi de...
1: Okurum, merak etmeyin!
0: Bazı dairelerin çöplerini istenilen biçimde koymadığı müşahede edilmektedir.

0: Elif? Elif gelmemiş. Ama biri buraya gelip çantasını bırakmış. Sonra da yemek yemiş. Bu gelen küçük bir bebek olmalı. Çünkü dağıttıklarını toplamamış. Nerelerde acaba bu küçük kız? Burada da değil. Şu küçük bebeği bir bulsam. Bir bulsam da Elif'e aldığım gamewatch'u ona versem.
1: Gamewatch, gamewatch, ver hadi, ne olur anne!
0: Dur, düşüneceksin!
1: Anneciğim, ne olur!
0: Hayır,
1: anne,
0: hayır, hayır!
1: Anneciğim,
0: İlk önce masanüstünü temizle öyle!
1: Anneciğim.
0: Hayır, hayır, vermeyeceğim!
1: Anneciğim,
0: hayır,
1: ne olur!
0: Git çabuk! Elif, hadi kızım!

0: sunt sora Sabahli. Elif!
1: Bir dakika anne!
0: Bak tüketme beni, yorgunum zaten. Pişman etme insanı şunu aldığına.
1: Uf, tamam ya, yandım işte senin yüzünden.
0: Tek başına gidebilecek misin okula yarın?
1: Gidebileceğim tabii, hem buket benden çabuk yoruluyor.
0: Keçi!
1: Keçi değilim ben!
0: Keçi değilsin tabii, oğlaksın!
1: Şanslı oğlak, oğlak, oğlak!
0: Hadi hadi, azma! Gir yatağa bakayım çabuk, hadi! Gir, gir, gir, gir, gir, gir!
1: Anneciğim, bugün ne gündü?
0: Salı!
1: Cumartesi günü babama gideceğim mi?
0: Elif, her hafta gitmen gerekiyor, niye soruyorsun ki?
1: Geçen hafta gitmedim.
0: Babanın işi çıkmıştır. Hadi uyu artık.
1: Ben de orada video seyrederim.

0: Neracığım, rahatsız ettim seni. Kadir'in iş arkadaşları bizde. Şerminler de geldi, benim de buzum bitti. Gel. Elif yattı mı?
1: Daha uyumadı. Aa, niye kalktın kızım?
2: Kim diye baktım.
0: Sonra kalksana, bize yabancı yok.
1: Bakayım, uyusun da.
0: Çok bekleriz, resme dalmışsın bile. İyi, sıkılırsan gel gene de.
2: Benim resmimi ne zaman yapacaksın?
1: Senin resmini yapabilmem için daha çok çalışmam gerek. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi? Kızım bırak şimdi onu, sütünü iç, geç kalıyorsun.
2: Okula gitmeyeceğim.
1: Saçmalama. Canım. Güle güle.
2: Ay!
1: Yavrum geç kalıyorsun, hadi.
2: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Allah'a ısmarladık.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Ne o kız? Hiç yüz vermiyorsun.
2: Görmedim. Ne zaman geldin?
1: Tuvaletteydim. Bana bak. Yarın akşam Elif'i birine sat. Birlikteyiz, tamam mı?
2: Kime satayım ki? Biliyorsun yok kimse.
1: Vallahi onu bunu bilmem. Yarın kaçıracağım seni. Bu kaçıncı be? Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
2: Teyzeme mi? Aman onların dırdırları eksik olsun. Halisi desen ona hiç güven olmaz.
1: Niye? Ayol kızı bir geceliğine ver diyorum. Elif'le nikah tazele demiyorum ki.
2: Nasıl vereyim? Kızı alacağım diyor, unutuyor, gelmiyor. Aldığı zaman da video ile serseme çeviriyor. İşi başından aşkın zaten.
1: Ne bir yere gittiğim var, ne kimseyi gördüğüm var. Nasıl sıkılmıyorsun şaşıyorum vallahi.
2: Bir başka zaman.
1: Ay dur, sana bir dedikodu anlatacaktım. Kiminle tanıştığımı imkanı yok tahmin edemezsin.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Sonra anlatırım.
3: 1480 lira.
2: Haydar yok mu?
3: Gelmedi bugün. Bunlara güven olmaz ki.

Elif. Elif. Elif. Allah Allah. Elif gelmemiş. Acaba nereye gitmiş? Eli, Elif, Elif, Elif. Kız çık ortaya.

0: Seher Hanım'a Elif gelmedi mi?
1: Yok.
0: Nerede bu kız?
1: Ne bileyim, Buket mi ne bir arkadaşı vardı, ona gitti herhal.
0: Hiç yaptığı iş değil. Peki, sağ ol.
2: Hoş geldin.
0: Elif sizde mi?
1: Yok.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani? Alo, Halis Bey'i rica edecektim. Ankara'da mı? 3 gündür. Elif orada değil mi? Kimsiniz? Sağ ol. Yok, babasında değil. Ankara'daymış Halis.
2: Kiminle konuştun?
0: Gündelikçiyle. Eminsin değil mi? Okula gelmedi
3: bugün
0: Elif.
3: Hayır, gelmedi.
0: Ben karakola gidiyorum.
2: Bekle, seninle geliyorum. Göz kulak ol, biz hemen döneriz.
4: 148-50-73, babasının telefonu. Ankara'da mıymış şimdi?
0: Evet efendim.
4: Okula gittik dediniz.
0: Buraya geliyorduk hemen. Sonra okula soralım dedik. Nöbetçi öğretmen sınıf öğretmenleriymiş. Okula gitmemiş hiç. Komşulara da sorduk. Hiç anlamıyorum.
4: Karakola gelmeden önce okuluna uğrayıp nöbetçi öğretmen. Öğretmenin adını biliyor musunuz?
2: Melike öğretmen efendim. Soyadını bilmiyorum.
4: Melike öğretmene sorduk ve o da okula gelmediğini söyledi. Komşulara ve esnafa da sorduk ve bir sonuç alamadık. Halen kızım Elif Günalp'in nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Tamam, ver imzalasın. Memur yolluyorum. Çevrede araştırma yaparlar. Buyurun gidin evinize hanımefendi. Biz gerekeni yaparız.
0: Haber verirsiniz değil mi?
4: Bir şey bulursak haber veririz tabii hanımefendi. Babasını bulun, babasını.
5: Bir haber var mı?
6: Geldiler.
5: Babasında mı acaba?
7: Açılın, geçsinler.
8: Evden kaçmıştır belki.
7: Geçsinler, geçmiş olsun Meral Hanım. Bir daha şaka bulmayın. Nasıl olsa hallederiz. Onlar mümkündür halletmek. Geçmiş olsun, hallederiz.
9: Nerede, kaçabilir mi evden? Kaçıcısız abi, evden kaçamaz.
7: Hadi arkadaşlar, hemen toplanalım.
0: Bir haber var mı?
10: Yok henüz. Bekir Bey telefon ediyor sağa sola.
11: Peki kardeşim, sağ ol. Henüz bir haber yok.
12: Babasındadır ayol, bak demedi demeyin. Boşuna bu telaş.
10: Anne, Ankara'daymış adam. Hem haber vermez olur mu canım?
11: 7 yaşında bir kız çocuğu kardeşim. Evet, kız çocuğu. Size telefon numarası versek? Peki, biz ararız efendim.
10: Polis geldi.
11: Elif Günal. Evet, kız çocuğu, 7 yaşında.
13: Aniden ortadan kayboldu. Mutlaka herhalde kaçırılmıştır.
14: Peki efendim. Geri dönün beyler. Tamam, geri dönün. Tamam beyler.
11: Hayır, öyle yaralı bir kız çocuğu var mı diye soruyorum. Anlıyorum. Peki, anladım.
2: Ay, bırak şu sigarayı, miden delinecek vallahi.
12: Midesine vurdu kızcağızın.
10: Her şey olabilir, Allah korusun.
15: Polis de geldi. Çevreyi tarıyor. Siz hiç merak etmeyin efendim.
0: Bir haber var mı?
14: Şimdilik bir şey yok. Biz durumu merkeze bildirdik. Haber veririz size.
15: Haber veririz size. Merak etmeyin efendim.
16: Bulunur hemen. Nereye gidecek?
12: Gönlünü ferah tut kızım. Sabah ola hayrola.

0: Elif nerede? Salak, Elif nerede? Allah'ın salağı! Cevap versene öyle alık alık bakacağına!
1: Doğru konuş!
0: Allah belanı versin senin! Ne diyeyim sana?
2: Halis!
0: Bırak! Karı olamadın, hiç olmazsa anne ol ulan!
1: Halis, doğru konuşsana!

0: Ya reis, saçmalama.
1: Ne alt edersen et ama ayılma bayılma numarası yapma bana.
2: Ne terbiyesiz adammışsın sen be. Dünden beri mahvoldu kızcağız. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
0: Hanımefendi, rica ederim sakin olalım.
2: Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum beyefendi. Ama bu kızı...
0: Benim adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım. Şimdi tanıştık işte. Ama lütfen mantıklı davranalım hepimiz. Meral Hanım, çocuk bürosuna gittiniz mi?
3: Karakola gittik. Orada ifade verdik.
1: Orada da Elif'i babası kaçırdı diye yumurtlamışsın. Suçlu gibi getirdiler bizi sabahın köründe oraya.
3: Ben böyle bir şey söylemedim. Seni onlar sordu.
0: Meral Hanım, Halis, bu lafların sonu yok kardeşim. Hadi vakit kaybetmeden çocuk bürosuna gidelim.
4: Kaç yıldır ayrısınız?
1: 2 yıl oluyor.
4: Çocuk annede mi kalıyor?
1: Hafta sonları bende kalır.
4: Kaybolduğu zaman annenin mi yanındaydı?
0: Evet efendim, annesinin yanındaydı.
4: Eviniz kaç odalı?
3: 3, 2 oda bir salon. Niye sordunuz ki?
4: Hakkınıza her şeyi bilmem gerekiyor.
1: Memur bey, kayıp kız çocuğu var mı elinizde?
4: Önce sorulara cevap vereceksiniz kardeşim.
1: Anlamadım. Elinizde çocuk varsa görelim.
4: Ya senin olmayan çocuğu alıp gidersen?
1: Kardeşim, benim olmayan çocuğu niye alayım?

0: Şu an yapılabilecek her şeyi yaptık Meral Hanım. İnanın bana.
1: Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum.
0: En iyisi bekleyin siz. Evden ayrılmayın. Ben sürekli ilgileneceğim.
2: Ne oluyor orada?
0: Ben bir bakayım.
1: Ne oluyor? Anlatsana.
3: Hanımefendi, bunu nasıl söylesem bilemiyorum ama...
0: Beyefendi, Elif'in kaybolmasıyla çırağın ilgisi olduğunu sanıyor.
3: Efendim, eminim. Zaten kaç gündür kuşkulanmaktaydım. Bu olay olunca... Bu olaydan sonra gelmedi markete. Yani kızınızın kaybolduğu gün araştırdım, polise ihbar ettim.
2: Peki olduğundan nereden eminsiniz?
3: Kızınızın eşarbı. Kızınızın eşarbı Haydar'ın üstünden çıktı, saklıyormuş. Durum kesin, maalesef.
4: Meral Hanım, bunu tanıyor musunuz?
1: Evet, Elif'in eşarbı.
2: Ne oldu, belli mi?
4: Bakın, kesin bir şey bulmuş değiliz. Ama kuşkularımız var. Çırağın üstünden çıktı bu eşarp. Dün bütün gün dükkana uğramamış.
1: Peki Elif, kızım?
2: Sus sen, sus artık.
4: Halis Bey, neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Bize yardımcı olun. Başka çaremiz yok. Meral Hanım, şimdi çırakla yüzleştireceğim sizi. Onu tanıyor musunuz galiba? Meral Hanım'ı tanıyorsun değil mi?
5: Evet.
4: Peki. Bak, bu Elif'in babası. Sen bize demin anlattıklarını tekrarla. Onlar da duysun. Bir şey saklamadan.
6: Meral abla, vallahi billahi görmedim. Görmedim Elif'i. Hiçbir şey yapmadım.
2: Elif nerede? Elif nerede ha? Ne yaptın ona?
7: Aşağılık köpek!
8: Ne yapıyorsun lan onu?
7: Efendim sakin ol!
2: Ne yaptın ona?
8: Beyler,
2: kendinize gelebilirim. Lütfen oturun.
8: Bıraksın!
2: Elif'le uğraklarsa olur.
8: Nerede Elif?
2: Oturun yanınıza Elif. Oturun
6: efendim.
2: Oturun diyorum.
6: Meral abla, ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım Meral abla. İnan ki ben yapmadım. Ne olur inan Meral abla, ben yapmadım.
7: Allah Allah!
0: Haydar size ne ifade verdi komiserim?
4: Dün maça gittiğini iddia ediyor Mithat Paşa'da. Bu yüzden işe gitmemiş. Tabii bunu tespit etmemiz çok güç.
2: Yalan. Yalan bütün bunlar. Suçunu gizliyor it.
3: Böylelerine aman vermemeli. Bana kalsa şuracıkta sallandırırım onu. İbret olsun aleme.
4: Beyler, beyler!
9: Ne kolay adam asıyorsunuz Selahattin Bey.
3: Anlamadım efendim.
9: Hiçbirinizin aklına kızımın sağ olabileceği gelmiyor mu? Elif sağ. Ben bunu biliyorum. Kızım yaşıyor.
6: Ah canım yavrum benim. Her felaket bizim
9: olacak. Allah aşkına yapma teyze.
6: Vah yavrum vah.
10: Yapabileceğimiz bir şey var mı kızım? Polis ne diyor?
11: Meral ablacığım.
12: Meral'cim otur şöyle bir toparla.
13: Sana bir çay getireyim.
12: Çay içmesin şimdi. Ada çayı var mı ada çayı?
13: Bizde olacak anne, gidip alayım.
12: Buket de hep Elif'i soruyor yavrucak.
13: Gel seni götüreyim buradan. Uzan biraz ha.
6: Ah güzel kızım ah. Neydi suçumuz böyle? Her felaket bizi mi bulacak?

0: Ailesi gelmedi mi?
1: Hiçbirine haber vermedim. Anlarsın ya reis, bir göreyim.
0: Kızı tanıyabilir misiniz?

0: أوديل.
1: Kızım, bir lokma bir şey yeseydin. Alo? Ben Meral. Evet, benim. Kim? Haydar'ın abisi mi?

0: Meral abla, gir abla içeri. Soğuk.
1: Haydar senin kardeşin mi? Haydar'ın abisisin değil mi?
0: Evet, Haydar kardeşim. Abla bir şey yardım etti oğlum.

0: Hastasın sen. Yatağına yatsana. Haydar zafiyet nedir diye sormuştu. Ben de anlayamamıştım.
1: Ciğerin yanık senin abla. Ne diyeyim ki? Haydar'ı tanırmışsın abla. Senin kızına ilişmez o ablacığım. Kuran ekmek çarpısın ilişmez.
0: Bak, böyle bir şey anlayamıyorum. Sakin ol biraz, anlat bana. Adın neydi senin?
1: Hayrettin.
0: Peki ne oldu buraya böyle? Neredeydi Haydar evvelki gün?
1: Buralara arama yaptılar. Beni de bu sabah salıverdiler. Keşke beni hiç görmeselerdi. Beni görünce burayı hiç inanmaz oldular Haydar'ın sözüne.
0: Haydar niye işe gelmedi evvelki gün?
1: Sen de mi ona inanmıyorsun yoksa?
0: Haydar'ı tanımıyorum ki doğru dürüst. Kızım kayıp. Seni de tanımıyorum. Bu ev... Nasıl yaşıyorsunuz burada? Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Kimin canı bu evde yaşamak ister? Sokakta yürüyemez olduk. Burada da komadılar. Ben dediydim Haydar'a. Oralarda başına dert alırsın. Çalışma diye. O da olacak işte.
0: Haydar neredeydi evvelki gün?
1: Haydar maça gitti o gün. İşe gitmedi. Erken yer bulayım diye. Bizim takım gelmiş buraya. Kupa maçı mı? Ne? İnanmıyorsun değil mi?
0: Nasıl istiyorum sana inanmak? Nasıl istiyorum?
1: Eşarp diye tutturdular karakolda. Ben gördüm Eşarp. Cebindeydi o gece döndüğünde, unutmuş. Gördüm dedim ama kimseyi inandıramadım.
0: Eşarp... Ben görmedim Eşarp'ı, yoktu Eşarp. Hava kötü, Eşarp'ı neden almadı diye düşündüm o sabah. Çıkarken yoktu Eşarp'ı Elif'in. Doğru! Haydar'ın dediği doğru!
1: Haydar yalan demez. Polise söyle. Kurbanın olayım abla. Söyle onlara. Haydar ölür orada kahrından.
0: Yat sen. Karakola gidiyorum ben. Elif hayatta, biliyorum, yaşıyor Elif. Yat sen.
1: Abla! Sağ ol.
2: İçeride seni bekleyenler var.
0: Kim?
2: Gazeteciler.
3: Meral Hanım değil mi?
0: Evet.
3: Kızınızla ilgili bir haber yazacaktık hanımefendi.
0: Karakoldan geliyorum ben de.
3: Yeni bir durum mu var?
0: Kızım yaşıyor, eminim.
3: Ya o sapık çırak?
0: Haydar? Haydar suçsuz, bu kesin. Başka biri... Kaçırılmış olacak.
3: Babasından mı kuşkulanıyorsunuz?
0: Yo. Nereden çıkarıyorsunuz bunu?
3: Boşanmışsınız, aranız iyi değilmiş.
0: Bakın, bu işin Halis'le bir ilgisi yok. O da arıyor çocuğunu.
3: Hanımefendi, özel bir soru olacak ama... ...boşanmış olmanız Elif'i etkilemiş midir acaba? Siz istemişsiniz boşanmayı galiba.
0: Ne ilgisi var bunlarla?
2: Gittiler.
0: Ne dedin onlara? Ne hakkın var?
2: Benimle böyle konuşamazsın Meral. Boşanma. Kendine edersin diye az mı söyledim sana? Ah, rahmetli anneciğim.
4: Piyasada da kimsenin yüzüne bakamayacağız artık. Karnın yediği naneye bak.
5: Ya kardeşim, sen de bu gazetecileri bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Böyle bir şey söylememiş diyorum sana. Teyzesi var ya, işte o.
4: Teyzesinden de, sülalesinden de başlatma onun. Katil olur insan be!

0: Yazı işleri müdürüyle konuştum. Bugün gidiyoruz Meral Hanım'la.
1: Tamam.
2: Halis abi, şu profiller için geldiler.
3: Bize iki kahve söyle.
0: Halis'cim bak, kızgınsın ama o da çocuğun anası. Perişan halde. Bu çocuk kaybolsaydı çıkardı şimdiye kadar ortaya. Kaçırılmış olamaz mı?
3: Yahu kim kaçıracak Elif'i? Milyarder çocuğu mu bu?
0: Canım bir düşün bakalım. Kendi ilişkilerini, Meral Hanım'ın ilişkilerini.
3: İlişkisi falan olamaz onun. Çocuğumun anası o. Merak etme, gözüm üstündedir her zaman. Efendim. Osman Beyciğim, buyursunlar efendim. Yo, rica ederim. Vadeler biraz uzun da. Yarın sabah? Tabii, hallederiz efendim. Hürmetler. İş durmuyor ki Allah kahretsin. Bir an ucunu bıraksak tepe taklak gideriz. Öyle oynak bir piyasa. Sana da imreniyorum vallahi. Hiç değişmemişsin. Hep lisedeki gibi sakin.
4: Niye gittik ki şu gazeteye?
0: Gerekli düzeltmeyi yapacaklarına inanıyorum.
4: Ne fark eder ki? Of! Her şey öyle umutsuz ki. Ne yapacağımı bir bile bilsem. Umut!
0: Yaşadım ben. Kendim yaşadım. İnsan umudunu hiçbir zaman yitirmiyor.
4: Elif! Elif şu kadının yanında! Durun çabuk!
0: Meral Hanım!

0: Hadi geldik. Müsaade eder misin?
1: Önce inenlere müsaade edin.
0: Bir dakika kardeşim, biz de biliyoruz ne var yani inen. Evet. Ha, okay. Hadi bakalım.

0: Bu da geçer, bu da geçer, ayaşmalısın. Bu da geçer, bu da geçer, bu da geçer.
1: Bilet kontrol, lütfen biletleriniz.
2: Buyur abi.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bilet kontrol, biletiniz. Sizin biletiniz, teşekkür ederim. Bilet kontrol bayan. Lütfen biletiniz bayan.
3: Biletim yok.
1: Bayan, bayan! Durun bayan! Biletsiz trene binmek yasaktır.
3: Bırak beni, çocuğumu götürüyor kadın.
1: Cezalı bilet alacaksınız, lütfen.
4: Allah Allah.

0: Yürü kız yürü. Deli mi ne?
1: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydin.
2: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
3: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
4: Altına fiyakalı arabayı çekince ya Boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
2: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
5: Doğan bir daha geri dönmez.
6: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı.
7: Oyun bitti. Yarın 18'de TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Abi motor komple bitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap
10: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit.

0: Ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Aradım.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adına.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Benziyor muydu Elif'e?
1: Bir şey görmedim ki, fırlayıp gitti, anlattım size.
0: İnşallah odur, inşallah yavrucak.
2: Değilmiş. O değilmiş.
3: Elinin körü.
1: Çocuğu gördünüz mü?
2: Elif değil. Yanlış görmüşüm.
3: Yanlış mı gördün? Sen neyi doğru gördün ki? Her şeyin yanlış senin. Çocuğuna sahip çıkacağına... ...bu saçmalıklarla uğraş sen.
2: Bırak onu. Defol buradan. Defol git.
3: Çocuğumu sen öldürdün. Katilsin sen.
1: Saçmalama
3: Halis. Çekil önümden be, çekil.
1: Yeter Halis, yeter be.
3: Hakem tutmadık seni başımıza. Her bir karışma.
0: Terbiyesiz adam.

0: Ha, o da çok güzeldi.
1: Meral, bir haber var mı canım? Gelsene.
2: Yo, aç değilim, bir şey yemeyeceğim.
1: Hastalanırsın sen böyle.
2: İşe başlamak zorundayım.
1: Biraz daha kalsana. Biz idare ediyoruz.
2: Yo, 20 gün oldu. Dünya durmuyor ki. Aramayı bırakacak değilim ama böyle olmuyor.
1: Halis ne yapıyor?
2: İpidir görmedim. Ümidini kesti o Elif'ten. Yapabileceği her şeyi yaptı aslında. Ama ben bununla yetinemem. Neler düşündüğümü sana anlatamam. Kısmet, ben... Yapmak istediklerimi Elif'in engel olduğunu düşünürdüm. Yanılmışım. Kendi istediğim şeyleri savunsam Elif'i de daha iyi koruyabilirmişim. Ne çok vaktim varmış. İstemediğim her şeyi değiştirmek için. Uyuyan güzel. Ve biraz geç uyanan güzel. Bir öpücükle değil, bir tokatla. Uyandık işte.
1: Korktum.
2: Korktun mu?
1: Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Galiba... Senin şu acılarını yaşamak korkutuyor beni. Ondan da hep yalnızım. Ben gideyim artık. Yarın görüşürüz.
3: Vallahi kardeşim, bana kalırsa kabul edin gitsin.
4: Avukat bey, sen de öyle bir şey diyorsun ki... Herif baba yadigarı arazinin üstüne yapmış. Verdiği de... Tövbe yarabbi.
3: Peki, davayı açalım o zaman. Ama yıllar sürer bu iş, bilesiniz.
5: Parasına faiz alırız kayınço. Uzun sürecek bu iş.
4: Ne yapalım? Hiç değilse biz de onun yolunu kesmiş oluruz. Bedavaya malımıza ortak olacak adam.
5: Şu an alacağın parayı hiç düşünmüyorsun ama.
4: Ben malı kaçırmak istemiyorum.
3: Turgay Bey, fotoğraftaki kız gazetelerin yazdığı kaybolan kızdır sanıyorum. Sizin bu işle ilgilendiğinizi öğrendim. Resimleri belki ailesine iletmek istersiniz. Ayrıca ben her gün sergideyim.
4: Sürsün avukat bey, açalım biz bu davayı.
5: Tabii, açalım.
3: Meral Hanım.
6: Çocuk konulu bu sergim için bir ay kadar önce Levent çevresinde de çalışmıştım.
3: Meral Hanım çocuğun annesi. O da gelmek istedi.
2: Körebi. Haydar bu. Gözündeki Elif'in eşarbı.
3: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı hep. Arabayı park etmiş bekliyordu.
3: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA 342.

0: Hidayet usta.
1: Usta.
2: Buyurun.
0: Biraz konuşabilir miyiz?
2: Tabii. Buyurun.
0: Sizde bir var mı? SA 342 plakalı.
2: Aa, evet. Şurada. Kız gibi arabadır. Motorunu sıfırladık. Piston gömlek değişti. Almak içindi değil mi?
0: Satın almaya gelmedik. Bu adamı tanıyor musun?
2: Kayık İbo. Ne oldu ki?
0: Bu bayanın kızı kaçırıldı geçen ay sonu. Senin bu arabada kızın tam kaçırıldığı gün oradaymış. Bu Kayık İbo'yu nasıl buluruz?
2: Yapma be abi. Kayık İbo. Yok sanmam. Keşti meşti ama... Çocuk niye kaçırsın? Garibanın teki. Yeni çıkmıştı içeride. Eskiden tanırım. Arabayı istedi bizden. Nakdi yoktu. Senet sepet anlaştık. Gece işi yaparım dedi. Pavyon işi falan. Parayı ödeyemedi. İşi tatlıya bağladık. Aldım arabayı, yırttık senetleri. Bir daha görmedim.
0: Çocuk kaçırma işine girişmiş olabilir mi?
2: Yok abi. Ayakçı takımındandı. Kendi başına iş yapamaz yani.
0: Neden yattı?
2: Üstünde mal buldular. 1-2 yıl yedi. Şuradan sapacağız. Yattığı yer belli değil pis herifin. Acıdık. Merhametten maraz doğar diye buna derler işte. Şuraya bak. Köpek bağlasan durmaz vallahi.
3: Kim o?
2: İbo nerede İbo? Ben Hidayet, Laz Hidayet. Aç. Tanıyamadın galiba. İbo nerede dedik be?
3: Kayık gitti. Sizlere ömür. Dal gibi delikanlıya harcadılar.
2: Ne diyorsun? Öldü mü İbo?
3: Kim vurduya gitti? Babası sayılırım. Tak diye dürtmüşler böğrüne. Hanımefendi, saygılar hanımefendi. Bir lokma ekmek parası verenim kalmadı.
0: Dinle baba. Bu Kayık İbo burada mı oturuyordu?
3: Ara sıra gelirdi. Bir şeyler getirirdi işte. Yeni kurtarmıştı paçayı zaten.
0: Al şunu. Beni dinle. Bu İbo'nun yanında hiç çocuk gördün mü sen? Küçük bir kız çocuğu getirdi mi buraya?
3: Çocuk? Çocuk çok.
0: Peki nerede? Göster bize.

0: Ne oldu Kotik? Kim lan bunlar?
1: Bunlar Kayakibon'un arkadaşları.
2: Merak etme aslanım. Sağlam arkadaşlar. Bu bayanın kızı kayboldu da. Kayık boyu bilirsin.
0: Bilirdik. Cavlağa çekti.
2: Bir kız çocuğu getirdin mi buraya?
0: Ulan burada kız çocuğu ne arar be?

0: Bizim işte kız olmaz.
1: Kayıkibo hiç böyle bir kızdan söz etti mi?
2: Kızım bu. Bana yardım eder misin?
0: Ayıpsın abla.
2: Buraya adımı, telefonumu yazıyorum. Kızımın adı Elif. Eğer bir haber alırsan ne olur ara beni.
0: Olur ablacığım, merak etme sen.

0: Ne verdi lan? Ne verdi diyorum sana?
1: Üç.
0: Bana maval okuma, ver şunu.

0: Teşekkür ederim her şey için. İyi geceler.
1: Meral Hanım, çocuk sevgisini de, kaybetmenin ne demek olduğunu da çok iyi bilirim. Eğer isterseniz, yani siz umudunuzu kesmedikçe birlikte arayalım Elif.
0: Sağ olun. Sizin de işiniz var. Halis de sevinir herhalde.
1: O geceden beri görüşmedik Halis'le. Ben size yardım etmek istiyorum, İzin verirseniz. Yarın büromda buluşalım o zaman. Her şeyi bir bir gözden geçiririz, tamam mı?

0: Hep meşgul. Matbaadan mı?
1: Şimdi çıktı abi.
2: Kusura bakmayın, bankadan ancak çıkabildim. İlanlar mı?
0: Hadi yüklenin bunları, hemen afişlemeye başlayın.
1: Peki abi.
0: Hadi fırlayın oğlum, konuştuğumuz gibi diğer ilanları matbaadan alırsınız. Buyurun Meral Hanım, biz içeri geçelim. Bu afiş işi tamam. Kayıkibo'ya gelince bu adamı araştırdım ben. Birkaç olaydan sabıkalı. Ayakçı dediklerinden. Büyük iş çeviren bir tip değil yani. Sabıkası da ondan. Bir ara torbacılık yapmış.
2: Ne yapmış?
0: Satmış yani. Öyle adam kaçırma, vurma gibi suçları yok. Bu adamın cezaevindeki durumunu araştırıyor Şükrü. Dilekçeler falan vakit alıyor tabii.
2: Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Meral Hanım.
0: Meral Hanım. Eğer işiniz yoksa diyecektim, yemeği biz de yiyelim mi? Açıkçası annem habersiz misafir getirince bana demediğini bırakmaz. Ama haber verince de öyle hazırlıklar yapıyor ki. Buyurun. Buyurun. Annem evdedir. Üst katı kullanmıyoruz. Altta oturuyoruz.
2: Cennet gibi burası.
4: Aa, buyurun. Buyurun geçin. Ben şimdi geliyorum.
0: Biz çok takılırız birbirimize. Annem ev kılığıyla misafir karşısına çıkmaz. Doğru gitti değişmeyin.
2: Dışarıdaki çiçeklere kim bakıyor?
0: Annemle ben. Bahçede büyüdük biz.
2: Bense apartmanda. Karşı tarafta otururduk. Bahçesi falan vardı apartmanın. Annem öldükten sonra Şişli'ye geçtik. Ne çiçek, ne ot. Halis'le şu Levent'teki eve geçince içim açılmıştı.
0: Biz de apartman katına geçmiştik evlenince. Ne akıl. Şimdi buradayım annemle.
2: Evli değil misiniz artık?
0: Yüzük sadece bir anı.

0: geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
1: Meral Hanım, annem. Evet, çok hoş bir baskın oldu.
0: Aa, ne baskını evladım, can bağış üstüne. Ben misafir severim, sahiden severim. Ama bu çocuk bir kere olsun haberli misafir getirmez ki.
1: maşallah Leman Hanım.
0: Meral Hanım'ın şerefine. Kaç yıldır böyle güzel misafirim olmamıştı. Yalan mı?
2: Sağ olun. Ben de yıllardır böyle güzel bir yemek yememiştim. Her bakımdan huzur dolu.
0: Ah evladım, perişan olmuşsun sen.
1: Anne biliyor musun, Meral Hanım benim dul olduğumu yeni öğrendi. Karımla oğlum, bizim için çok acı anılar. Ama paylaşmamak daha kötü. Her neyse, bir armağanım var size.
0: Hayret. Turgay ilk kez söz ediyor bundan. Rabia ile Ozan'ı 5 yıl önce kaybetmiştik.
1: Meral Hanım'ın çok güzel resim çalışmaları var.
2: Gerçekten sevdiniz mi bunu?
1: Tabii. Bu konularda iltifattan hiç hoşlanmam. Sevmeseydim çerçeveletmezdim zaten.
2: O halde benden size bir armağan olsun.
1: Benim de size verecek bir şeyim olmalı.

0: 5 yıldır elimi sürmedim bunlara. Süremedim. Oysa resim yapmadan yaşayamam sanırdım. Doğruymuş üstelik. Yaşayamadım.
1: Ne oldu Ozan'la Rabia'ya?
0: Kaza. Görünmez kaza.
2: Provizyon defteri. Bilgin sen değil mi? Ayrıca 88'i çıkarır mısın bana?
1: Meral Hanım, telefon size. Buyurun.
3: Elif'in anası sen misin?
1: Evet, buyurun.
3: Kızını canlı görmek istiyorsan hemen 1 milyon lira bul.
1: Alo. Alo, kimsiniz?
3: Uzatma, kimseye de bir şey söyleme, biz gene ararız.
1: Alo. Alo. Kimdi güzelim?
2: Müsait olmayanın kelimesi Gamze. Evet.
1: Hiç. İyi misin? İyiyim. İyiyim, sağ ol.
4: Bir dakika, bir dakika. Kimmiş bunlar? Ne dediler? Elif'in ellerinde olduğunu ne biliyorsunuz?
1: İnanmak zorundayım.
4: İnanmamak zorundasınız. Polise haber verelim. Dinleyin beni. Ben de Elif'i düşünüyorum. Öyle paldır küldür adamların dediğini yapmayalım. Halis'in burada olmaması çok kötü oldu. Yanlış anlıyorsunuz beni. Yardım etmek istiyorum size. Parayı hemen buluruz, mesele değil. Ya sonra? Diyelim ki bu adamlar Elif'i kaçırmış. Niye bugüne kadar beklediler? Bir ay oldu neredeyse Meral Hanım. Hem fidye için kaçırdılarsa neden Halis'i aramıyorlar?
1: Halis burada değil ki. Hem belki Elif'i kaçırmadılar, buldular. Olamaz mı?
4: Her şey olabilir ama tedbirsiz davranamayız. Elif için de tehlikeli olur. İnanın bana.
1: Elif'i... Peki, gidelim polise. Oh Allah'ım. Ne olur siz anlatın durumu.

0: Gelsene, her yerde aradık seni.
1: Ne zaman döndün?
2: Bu akşam, uçaktan indim ve haberi aldım. Emniyetteydim. Bunlar bir daha ararsa polisi molisi karıştırma. Ben veririm gerekeni.
1: Mesele bu kadar basit değil. Konuşmamız gerek.
2: Bak, gerekiyorsa seninle konuşurum. Bu ikimizin sorunu.
0: Kayıkibo'nun hapishane arkadaşları bunlar. Bir göz atın. İyi geceler.
1: Sen ne biçim adamsın? Onun nasıl canından uğraştığını biliyor musun? Ne hakla böyle davrandın ha? Hem de arkadaşın. Benden iyi biliyorsun neler yaşamış bu adam. Karısı, çocuğu. Şimdi senin çocuğun için uğraşıyor. Kızımız için, Elif için. Ya sen ne cehennemdesin? Cafer sene ne cehennemdesin? Bitti mi bu iş? Öldü mü? Öldü mü yani?

0: Ah güzelim, uyandırdın
1: mı? Günaydın.
0: Yo hayır, dalmışım, buyurun. Hadi bakalım. Meral teyzesi, Buket'in sana bir sürprizi var.
1: Ben yaptım.
0: Ne güzel şey bu böyle.
1: Sana getirdim.
0: Canım benim.
2: Torbası nerede bunun?
1: Torbasını dikeceğim. Öğretmenimle dikeceğim.
2: Epey uğraştı. Çok yorgunsun sen Meral'cığım.
0: Bankaya gitmeliyim. Hemen bir telefon... Bir telefon gelecek.
2: Tabii. Biz de okula gidiyorduk zaten. Buket. Hadi kızım, geç kalıyoruz. Bırak onları.

0: Buyurun. Meral Hanım, telefon. Buyurun, ben Meral.
1: Kızın öldü.
0: Alo, alo. Kapandı. Alo, alo, ben Meral.
1: Öldürelim mi kızını?
0: Alo, alo, lütfen dinleyin. Lütfen. Meralciğim, bir şey mi var?
2: Yok, yok bir şey, ne olur. İşinize bakınız. Biriyle konuşmam gerek.

Tam Avcılar Cezaevi mi? Çal. Hadi çal. Ne olur. Ne olur. Ne olur çal. Alo. Alo. Evet. İnanın hiç kimse olmayacak. Yemin ederim. Tamam. Tamam efendim. Bu gece.

0: Meral Hanım. Meral Hanım.
1: Siz misiniz?
0: Aramadınız beni, merak ettim.
1: Kusura bakmayın, acelem var.
0: Arayan olmadı mı?
1: Hayır, hiç kimse aramadı.

0: Aferin. Aferin. Hiç fena değil.
1: Elif nerede? Elif nerede? Elif nerede? Kızım!
0: İşte Elif! Ah! Al sana kızını! Ah! Al! Ah!

0: فعلا. Meral, ne oldu sana?
1: Haklıymışsın.
0: Gel.
1: Uyumak istiyorum. Gitme. Sakın gitme.

0: Korkuyorum.
1: Ben de çok korkmuştum. Bir tek canavarların korkusu yok. Belki de en çok onlar korkuyor. Kaza demiştim ya sana. Ozan'la Rabia. Öldürüldü onlar. Gözümün önünde. Üstümüze ateş ettiler.

0: Bir dava almıştım. Müdahil avukat. Kan davası. Kan davası gibi bir şey işte. Almamamı söylediler. Tehdit ettiler. Ateş ettiler üstümüze. Ozan'la Rabia oracıkta öldüler. Ben kurtuldum. Omzumda iki kırıkla. Acısı bile kalmadı bir süre sonra. Yok, kalmadı değil, yer değiştirdi. Gelip şu şakaklarıma yerleşti. Hiç çıkmamacasına. Kin tutmamak. Dişe diş, göze göz istememek. Yok, çok zor. Ben kurtuluşu kaçmakta buldum. Bahçeye, çiçeklere, otlara, zararsız canlılara kaçtım durdum. Ve hala korkuyorum. Herkes korksa keşke. Yalnız ölmekten değil, öldürmekten de korksa. Acı çektirmekten.
1: Şu fidye işini Meral Hanım, polise intikal ettirmek gerek tabii. Bankamızda istemeden neden olduğunuz şu meseleden hiç kimseye söz etmeye gerek yok bence. Konuyu umum müdürlüğe yansıtmadan çözmeye çalışacağım. Sizi şimdilik izin sayalım Meral Hanım.
2: Müdür bey, biz arkadaşlarla düşündük. Eğer Meral Hanım izin verirse bu borcu hep birlikte ödemek isteriz. Arkadaşlarla.
1: Meral Hanım'ı şimdilik izinli sayalım.
2: Meralciğim.
3: Meral abla. Suçsuz demişsin benim için Meral abla. Sağ ol. Yüzüne ne oldu abla? Bunu getirdim sana. Ben çıkarken eşyamla birlikte verdiler polisten. Hakkını helal et abla.

0: Buyurun.
1: Ben Ayşe, Meral'in komşusuyum. Tanışmıştık.
0: Ha evet evet. Bir şey mi oldu?
1: Yo, ben Meral'i aradım. Sizi de

0: Konuşmam gerek. Elif'i aramıştınız siz de. Bilmiyorum.
1: Durun durun, sakin olun lütfen. Size ne şekilde...
0: Elif'i bulmak istiyorsanız Recep Sarı. Recep Sarı'yı bulun hemen. Fotoğrafı var sizde. Bu eski adresi. Ne olur polise haber vermeyin.
1: Bir dakika. Durun. Durun bir dakika.
0: Bırakın, bırakın beni, bırakın.
1: Ama hakkınız yok buna, anlatmanız gerek. Kim bu Recep Sarı? Söyleyin, Recep Sarı kim? Hadi lütfen söyleyin.
0: Buket'in babası o.
1: Ne? Anlamadım.
0: Recep Sarı, fotoğraftaki adam. Kızımın babası o. Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Elif'i kaçıran odur, mutlaka odur. Yanlışlıkla Buket sanmıştır onu. Kendi kızı sanıp. Aklımın ucundan geçmedi Turgay Bey. İnanın, hapiste sanıyordum onu. Bugün aradım, tahliye olmuş 3 ay önce.
1: Peki ama neden, niçin kaçırsın?
0: Kocamın bundan haberi yok. Recep, polise haber verirsek her türlü kötülüğü yapar. Meral'i o halde görünce söyleyemedim. Bir tek siz varsınız Turgay Bey. Ne olur kurtarın bizi. Bizim oralar çok mütasiptir. Göz açtılar. Recep'le gizli gizli buluşuyorduk. Evleneceğiz diyordu. Gerçekten seviyordu beni. Gitgide değişti sonra. Bir sürü serseriyle düşüp kalkmaya başladı. Çete gibi bir şey. Hamile kalmıştım. Söyledim ona. Ben büyük davaların adamıyım, çoluk çocuğa karışamam dedi. Aramadı bir daha. Sonra bir duydum tutuklanmış. Bir adam vurmuş Ankara'da. Karnımda çocuk kala kaldı. Evden anlarlarsa öldürecekler. Abim İstanbul'daydı. Aldı yanına beni. Buket doğdu. Sonra Bekir'le tanıştım. Yalan söyledim ona da. Babası öldü dedim. Kabullendi durumu. Kızıma babalık etti. Bu Recep her şeyi yapar Turgay Bey. Belalıdır. Bana haber üstüne haber yolladıydı içeride. Cevap vermedim tabii. Veremezdim. Sonra kesildi. Kurtuldum sandım. Fotoğrafı görünce kafama dank etti. Ne olur gidin kurtarın Elif'i.

0: Bakar mısınız?
1: Evet, buyur.
0: Bilal Meriç, siz misiniz?
1: Evet.
0: Ben Recep Sarı'yı arıyorum. Nerede bulunur acaba?
1: Ali! Gel bir dakika.
2: Evet.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Recep Sarı'yı aramıştım, arkadaşı mısınız?
2: Akrabayız. Ne yapacaktınız Recep'i?
0: Çok önemli bir konu var, mutlaka görmem gerek.
2: Ankara'dan mısın? Bir haber mi var?
0: İstanbul'dan. Nasıl haber?
2: Gördüğüm yok, burada değil.
0: Recep Sarı'yı tanıyor musun? Önemli bir işim var onunla. Yeni tahliye oldu, 1-2 ay önce.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Seni görmek isteyen biri var.
0: Selam.
2: Adını bağışlar mısın?
0: Turgay, Turgay Aker. Seninki Ali'ydi değil mi?
3: Sen niye aramıştın Recep'i?
0: Bakın,

0: Ben avukatım. Onu mutlaka bulmam gerek. Bir çocuk var Recep'in yanında, bir kız çocuğu. Kendi çocuğu sanıyor.
1: Sen Ayşe'nin nesi oluyorsun?
0: Ben avukatım kardeş. Ayşe Hanım'ı tanırım. Bana meseleyi anlattı. Bu hukuksal yollardan hallolacak bir iş. Ama durum başka. Recep'in yanındaki kız kendi kızı değil. Bakın size kanıtlayabilirim.
2: Bak avukat bey, sen bırak kağıt mağıt göstermeyi de en iyisi İstanbul'a dön. Recep sağlam çocuktur, halleder işini. Tamam mı?
0: Çocukların nüfus kağıdı var yanımda, göstereyim.
1: Bak, sen efendi adama benziyorsun. Efendice çek git buradan.
2: İçeride gördüğün Recep'in kardeşi. O Ayşe... Selam söyle, böyle dümenlerle alamaz bizden çocuğu. Keriz yok karşısında.

0: Vay! Avukat bey! Nasıl buldun evi? Biraderi mi takip ettin? Gel gel! Söyle gel! Bizim kızın nüfusunu getirmişsin! Zahmet oldu sana! Sağ ol, ver bakalım!
1: Ayşe Hanım'ın size mektubu da var.

0: Aşağılık! Yedirim ulan bunları sana, sahte diyor bey!
1: Recep bey!
0: Başlatma beni!
1: Anlamıyorsun, elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o.
0: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı? Delik deşik ederim ulan seni, delik deşik!
2: Hiç durma lan it! Hiç durma!

0: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
1: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
0: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
2: Bir teselliğin daha var. Çocuğum,
0: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
2: Büyük.
1: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
3: Adını anmayacağım. Birazdan TV4'te.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap!
6: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle,

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar...

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Türk medya yayınları yeni frekans.

frekansında. 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Güllerin en güzeli biricik gülüme sevgilerimle, Engin.
1: Bu iş hayırlısıyla hallolmazsa yeryüzünde çiçek kalmayacak.
2: Hangi iş?
1: Düğün işi.
2: Düğün mü?
1: Senin yakışıklı subay her gece bu güllere herhalde babasının hayrına yollamıyor.
2: Beni sevdiğine eminim. Ama bilmem neden daha bir kerecik olsun evlenme lafı çıkmadı ağzından.
1: Yıldızlara kolay aşık olunur ama zor elde edilir. Senin gibi halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı evlenme teklif etmek her erkeği korkutur. Sen göklerde bir yıldızsın. Aranızda dünyalar var.
2: Aramızda sadece aşk var.
1: Ama gene de önce ona bir umut kapısı açman lazım. Biraz cesaret vermeli, teşvik etmelisin onu.
2: Hı hı, haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim.

0: Benim için dünyanın en büyük mutluluğu senin yanında olmaktır Gül.
1: Keşke bütün hayatım böyle geçseydi. Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam ve son nefesinde gözlerimi gözlerimde kapasaydım.
0: Sen benim saadetimin çiçeğisin. Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün. Ömrümce orada kalacaksın.
1: Her kız bu sözlerin nüfus kağıdına işlenmesini ister.

0: Ya seninle evlenirim, ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inan bana.
1: Ama bunu hiç söylemedin.
0: Evet. Söyleyemedim. Korktum.
1: Halbuki cesursun sen Engin.
0: Sana karşı değil. Ağzından çıkacak bir hayır kelimesi, gururuma saplanacak bir hançer gibi kahrederdi beni.
1: Yüzümde sana hayır diyen bir ifade mi var? Gözlerimdeki sevgiyi okumuyor musun Engin?
0: Her şeyin farkındayım. Ama sana kalbimdeki suali sormaya korkuyorum.
1: Neyi Engin? Neyi sormaya korkuyorsun?
0: Sen meşhur bir sanatçısın. Bense askerim. Askerliğim bitince de avukatlığa başlayacağım. Yaşadığım bu renkli hayatı sana verebilmem imkansız. Seninle evlenmem çok güçlü.
1: Askerliğin bitince sen de meşhur bir avukat olabilirsin.
0: Belki. Fakat sen binlerce insanın kalbindesin. Ben evleneceğim kadının yalnız bana ait olmasını isterim. Seni sahnede hiçbir hayranınla paylaşmak istemem. Kıskanırım.
1: Haklısın sevgilim. Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil. Evlilik uğruna feda edemem bunları.

ederim. Bu sizlerle geçen son gecem ve son şarkım. Hepinize veda etmek zorundayım. Çok sevdiğim sizlerden ve beni göklere çıkaran alkışlarınızdan yuvamın kadını olabilmek sevinciyle ayrılıyorum. Artık sahneyi tamamen terk ediyorum. Bu gece ben çok mesudum. Çünkü artık...

0: Çıldırmışsın sen! Evlenmekle neler kaybedeceğini biliyor musun?
1: Neler kazanacağımı biliyorum. Aşk, mutlu bir yuva, sevimli çocuklar.
0: Ya sanatın, şöhretin, kazanacağın paralar? Bütün bunları basit bir evliliğe feda mı ediyorsun?
2: Bu gece benim gecem. Dünyaları verdin bana. Çok teşekkür ederim sevgilim.
0: Sizi tebrik ederim Engin Bey. Sanat alemimizin en parlak incisini koparıp aldığınız için çok talihlisiniz. Size mutluluklar dilerim.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Düğünümüze bekleriz beyefendi. Müsaadenizle.

0: Buyurun komutanım.
1: Kore'de Türk'ün cesaretini gösterme şansı bize güldü. Birliğimiz Kore'ye gidecek Tugay'a katılma emri aldı.
0: Böyle şerefli bir vazife bize düştüğü için sevinçliyim.
1: Hazırlıklarını tamamlaman için 2 gün izinlisin.
0: Baş üstüne komutanım.
2: Olur şey değil, kendime dede dedirttireceğim.

0: Sizlere bir müjdem var.
1: Hayırdır inşallah?
0: Kore'ye gidecek Türk Tugayı'na tayin edildim.
1: Kore'ye mi?
0: Ne o, yoksa buna sevinmedin mi?
1: Yo, sevindim ama bu ilk ayrılığımız. Şaşırdım birden. Kore o kadar uzak ki.
0: Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak. Bundan emin olabilirsin.
1: Eminim. Eminim ama savaş bu.
0: Tanrı bizi korur karıcı.
2: Korur elbet, gönlünü ferah tut kızım. Allah sizleri çocuğunuza bağışlasın.
3: Gül, çocuğumuza mı?
1: Evet sevgilim, yakında baba olacaksın.
3: Karıcığım, yavrum, sultanım benim. Sana o kadar minnettarım ki.

0: sevgilim. İşte sana sensiz geçen günlerimi anlattım. Söylediğim gibi artık yuvamızda seni iki kişi olarak bekliyoruz. Kızım ve ben.
1: Gül, bilmeni isterim ki bana dünyanın en güzel hediyesini, en yüce mutluluğunu verdi. Kim bilir analık ne kadar yakışıyordur sana. Kızımı benim için öp sevgili. Kokusu sana benziyordur mutlaka. Dünyanın öbür ucundan duyuyorum sanki sıcaklığınızı, nefes aldığınızı, hatta kalbinizin çarptığını bile. Benim için sakın üzülme. Savaştan ve ölümden korkmuyorum. Fakat yaşamak istiyorum. Senin için, kızımız için, aşkımız için.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bildirilmiştir. 35 numaralı tebliğdir. Bugün Pyongyang'ın güneyinde Türk Dugayı'ndan Teğmen Engin Borak komutasındaki bir birlik, komünistlerin merkez cephesindeki hücumunu süngüyle göğüs göğüse çarpışarak püskürtmüş ve düşmana ağır zayiat verdirtmiştir. Mehmetçik Türk gücünü Kore'de de tanıtmış.

0: Naz Teğmen Engin Bora'nın eşiyim efendim.
1: Buyurun kızım, oturun. Sizinle tanıştığım için şeref duydum.
0: Sağ olun.

0: beni çağırttığınıza göre kocamdan bir haber olsa gerek.
1: Evet, acı ama şerefli bir haber.
0: Anlayamadım efendim.
1: Durumu kocanızın yüceliğine yaraşan bir cesaretle karşılayacağınızdan eminim.
0: Yoksa onu kayıp mı ettim?
1: Şehitler kaybolmazlar. Kalplerimizde yaşarlar. Vatan sağ olsun kızım.

0: Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam, son nefesimde gözlerimi gözlerinde kapasaydım Engin.
1: Sensiz hayat kupkuru çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün.

0: Biliyorum. Ne söylesem boş. Hiçbir sözüm seni teselli edemez kızım.
1: Tek tesellim. Bundan sonra onun ebediyen kalbimde yaşayacağıdır Şevki abi.
0: Bir tesellin daha var. Çocuğun. Bak, anacığını istiyor.

0: Zeynep, öp bakalım Şevki dedenin elini.
1: Dügül dügül dügül dügül dügül. Maşallah kızınız çok büyümüş Oya Hanım.
0: Tam 3 yaşında. Babam askerden dönünce babamın da elini öptüreceğim ona.
2: Üç yıldır hayatının perdelerini açmadın. Evine güneşin girmesine dahi mani oldun. Hiç de doğru yapmıyorsun. Kızının istikbalini düşünmelisin. Feci aşk mahteminde kızının yarınlarını karartmaya hakkın yok. Çık bu karanlık dünyadan.
0: Elimde değil. Yüreğimde tükenmez acım varken ne yapabilirim?
2: Tekrar işe başlayabilir, sahneye dönebilirsin.

0: Yapamam. İçim bu haldeyken nasıl sahneye çıkabilirim? Nasıl şarkı söyleyebilirim?
1: Mecbursun. Şu masum yavrun için mecbursun çalışmaya.

0: Kızım bu ne hal? Kendine gel, metin ol biraz! Bak, salon alkıştan inliyor! Hadi yavrum! Sil gözlerini, gel!
1: Peki Şevka abi!

0: İçmek hiçbir şeyi halletmez kızım. Kendini mahvetmeye hakkın yok. Sana yakıştıramıyorum bunu.
1: Dayanamıyorum Şevki abi. Dayanamayacağım.
0: Kızım, her şeyden önce bir anne olduğunu unutma. Yavrunun sana ihtiyacı var.
1: Beni affet sevgilim. Tekrar sahneye döndüm.
2: Askerler geçiyor anneciğim. Ne olursun bakalım ha?

0: oluyor değil mi anneciğim?
1: Evet yavrum.
0: Anneciğim, Şevki amcama babam için mektup yazdırmıştım. Almış mıydın mektubumu acaba?
1: Almıştır kızım.
0: Babacığım evimize dönecek değil mi anneciğim?
1: Dönecek yavrum.

0: daha.
1: Emredersiniz. Gül Hanım için verir misiniz?
2: Çok içmeye başladı. Acaba onu tekrar sahneye döndürmekle hata mı ettik? İçmek, karanlık ve yalnızlıktan iyidir. Bugünün sahneye çıkışının 6. ayı. Her geçen günle içkisinin miktarı ve ıstırabı da artıyor. Yazık, ona mani olamadım. İyi geceler.
3: Sana da.
1: Gül Hanım'a bir daha...

0: Bir kadeh içki, bin dertten iyidir.
1: Bugün evlenme yıl dönümüm benim. Sabaha kadar içmek istiyorum.
0: Haklısın. Böyle bir günü kutlamalıyız. Nereye götüreyim seni?
1: Kulübe. Engin'le beraber gittiğimiz kulübe. Bu gece Engin'le benim gecem. Orada onun şerefine içeceğim.

0: Evlilik yıl dönümlerim hayatım boyunca en mutlu günlerim olacaktı. Oysa 3 yıldır en acılı günüm oldu.
1: Alın yazısı bu gül.
0: Onun o temiz alnına ölümün kara adının yazılacağı kimin aklına gelirdi? Bu masada oturmuştuk. Gene aynı müzik çalıyordu. Şurada onunla en mutlu gecelerimizden birini yaşamış ve dans etmiştik.

0: Çok fenayım. Etrafımda her şey dönüyor.
1: Gidelim öyleyse.
0: Evet. Evime, çocuğuma götür beni.

0: Başım dönüyor. Oya yavrum nerede? Burası evim değil benim. Neredeyim ben?
1: Benim evim senin sayılır. Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe, eşsiz bir güle ihtiyacı var.
0: Neler söylüyorsun sen? Beni lütfen evime götür. Derhal buradan gitmek istiyorum.
1: Gidemezsin Gül. Yıllardır bu anı bekledim. Seni seviyorum.
0: Dokunma, elini sürme bana!
1: Seni çılgın gibi seviyorum Gül!
0: Bu yaptığın alçaklık! Bırak beni, bırak!
1: Ne yapsan nafile, benim olacaksın!
0: Hayır, asla! Asla!
1: Gül!

0: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
1: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
0: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in. Başlık paraları!
2: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
0: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
3: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
4: Ne umduk ne bulduk. Yarın 16.15'te TV4'te. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
16: Neydi bu?
17: Evet, bu ne?
16: Nedir bu?
17: Kukla mı?
16: Şırk.
17: Cadı, canavar.
16: Cadı mı?
18: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
15: Eğlenceli cevaplar.
19: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
15: Kahkaha attıran görüntüler.
20: Var mı daha şey?
17: Bitti. Bitti. Bay bay.
20: Tamam.
16: Artık anlık üçgüden.
15: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap!
7: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
2: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: sevgilim.
1: Allah, bozma bu güzel rüyayı.
0: Rüya değil sevgilim. Yuvamıza döndüm.
2: Anneciğim, neden ağlıyorsun?
1: Çünkü baban harpten döndü kızım.
2: Babacığım!
0: Yavrum!
2: Babacığım!
0: Küçük meleğim benim.
1: Sevgilim, ölüm haberini alınca kahroldum. Unutamadığım güzel hayalinle geçirdim günlerim.
0: Benim vefalı, sadık karım, duygulu kadınım, aşkım, bir tanem, yaralanıp esir düştüm. Sana haber verememenin acısı yıllarca kahretti beni. Yaşama gücünü senden, yavrumuzdan aldım hep.
1: Bense çaresizdim, umutsuzdum. Beni ayakta tutan tek şey kızımızdı. Onun istikbalini düşünerek mecburen sahneye döndüm.

Anlıyorum yavrum. Acılı günler bitti artık. Şimdi gene yuvanın kadını olacaksın. Ve üçümüz için ben çalışacağım.

0: bir misafiriniz var. Salonda sizi bekliyorlar.
1: Geçmiş olsun Engin Bey. Dönüşünüze hepimiz sevindik.
2: Sağ olun. Sadık bir aile dostu olmanız beni çok memnun etti.
1: Sizi tekrar aramızda görmenin şerefine.
2: Teşekkür ederim.
1: Siz iştirak etmiyor musunuz Gül Hanım?
2: Öyle neşesiz duruyorsun ki Gül, yoksa rahatsız mısın?
1: Fazla mutluluk insanı durgunlaştırır Engin Bey. Gül Hanım'ın neşesizliği de bundandır herhalde.
0: Evet Cemil Bey, iyi tahmin ettiniz. Kocamı ölesiye seviyorum. Onun yanında dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
1: O halde bu mutluluğun şerefine içelim.
0: Bu zamanda saçları çok dağılmış, tarayalım ha?

0: Bir dakika yavrum.
1: Gül, kocanın dönüşü aşkımın sonu değil, başlangıcı oldu. Seni şimdi her zamandan fazla arzuluyorum. Hatırlarsan o gece etolünü ve çantanı bende unutmuştun. Gelip almanı bekliyorum.
2: Gül, mektup kimden?
0: Bir hayranımdan.

0: Alo.
1: Nasılsın yavrum? Mektubuma niçin cevap vermedin? Kocan geldiğinden beri seni çok özledim.
2: Etolünün kalbimi gıcıklayan kokusu seni büsbütün özletiyor. Gelmeni bekliyorum. Seninle konuşacaklarım var.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi sevgilim?
0: Geleceğim Cemil. Benim de sana söyleyeceklerim var. Buraya senin arzularına boyun eğmeye değil, beni rahat bırakmanı söylemeye geldim.
2: Bırakamam, elimde değil bu.
0: Ne istiyorsun? Yuvamı yıkmak mı?
2: Sadece senin daha mutlu olmanı istiyorum. Seni seviyorum.
0: Kocasını seven bir kadından istifadeye kalkmak aşk değil, sadece alçaklıktır. Beni rahat bırak Cemil. Etolümle çantamı ver, gideyim bu iğrenç yerden.

0: Zavallı dostum! Bu kadının yıllarca hep seni mi beklediğini sanmıştın? Hadi şimdi çık git evimden! Ne duruyorsun, defol!
1: Engin! Engin, yalvarırım dinle beni!

0: Yalan. Yalan efendim. Ben kocama ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
1: Ya bu fotoğraflar? Cemil Arkan'ın evinde salı günü ne işiniz vardı?
0: Etolümle çantamı almaya gitmiştim.
1: Oturunuz. Cemil Arkan. Gül Deniz'le aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Üç yıldır

0: gelmiyor?
1: Annen uzaklara gitti.
0: Ne zaman dönecek?
1: Hiç dönmeyecek kızım. Hadi sen yat artık.

Kızım, Engin, neredesiniz? Bırakmayın beni. Yavrumu verin. Kızımı verin bana. Engin, sevgilim, yalvarırım, inan, inan bana. Seni aldatmadım, yuvamıza ihanet etmedim.

0: 뭐 해도 있네.
1: 길렐렐레도 군마 kızıma.
2: Annesi olduğumu unutma Engin. Yalvarırım. Yalvarırım insaflı ol biraz.
1: Sen şerefimizi satarken insaflı mıydın? Alnına o kara lekeyi sürerken bizi düşündün mü? Hadi git artık.
2: Anneciğim gitme. Beni bırakma. Engin, benden nefret etsen de kızımı sağcık. Kulun kurbanını olayım, ayırma yavrumdan beni!
1: Sen kızın anası değil, yüz karasısın! Bizim için öldün artık! Defol buradan!
2: Hayır, gitmesin anneciğim! Kovma annemi babacığım!
1: Yeter! O senin annen değil artık!
2: Engin, yalvarırım dur! Peki, gidiyorum! Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim. Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz. Yalnız senden bir dileğim var. Yavruma iyi bak. O ıstırap çekmesin. Mutlu olsun. Başka bir şey istemiyorum senden.

0: Tebrik ederim kızım.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum ve her şeyimi size borçluyum.
2: Benim canım kızım. Bugün 18 yaşına girdin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Sana bütün kalbimle mutluluklar dilerim.

Güzel talebem! 18. baharınla dünyaya kristal parçaları gibi mor, sarı, eflatun renkler kattığın için seni tebrik ederim. Müzik hocam.

0: Teşekkür ederim. Güzel çaldınız Oya.
1: Ben de size çiçekleriniz için teşekkür ederim hocam.
0: Ödeştik öyleyse. Siz büyük bir kabiliyetsiniz Oya. Büyük.
1: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
0: Yalnız size söylüyorum Oya. Lütfen bana inanınız. Bu sihirli küçük parmaklar bir gün harikalar yaratacak. Ben de bundan gurur duyacağım.

0: Geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybeden avukat Engin Bora için evde yardımcı olacak kültürlü bir bayan aranmaktadır. İsteklilerin 47, 45, 57 numaraya müracaatları rica olunur.
1: O yaz sen misin?
2: Benim babacığım.
1: Daha okula gitmedin mi kızım?
2: Gazetedeki ilanımız için telefon ettiler, onu bekliyorum.
3: Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Hı hı.
0: Gazetedeki ilanınız için geldim.
2: Evet efendim, bir bakıcıya ihtiyacımız var. Ama bugüne kadar babamı...

0: Teşekkür ederim. Göreceksiniz, babanıza gönüllü bir yardımcı. Size candan bir abla. Hatta anne olacağım.
1: Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirim babacığım. Şansımıza çok iyi bir kadın bulduk. Sen de beğeneceksin.
2: Peki yavrum. Hadi bakayım. Okuluna geç kaldın artık.
1: Allah'a ısmarladık babacığım.
2: Güle güle yavrum.

0: Çayınızı getirdim Engin Bey. Başka bir emriniz var mı?
1: Sesiniz, kimsiniz, adınız ne?
0: Seher efendim.
1: Ne tuhaf! Ama imkansız! Sesiniz bana birini hatırlattı.
0: Kimi efendim?
1: Benim için ölmüş birini.
0: Ölmüş birini hatırlattığım için özür dilerim. Müsaadenizle efendim.

0: Hoş geldiniz Oya. Bu benim en sevdiğim eserdir. Tatlı ve acı hatıralarla doludur. Virgin konserde senin duygulu parmakların bu eseri çalarsa çok müteassıs olacağım.
1: Asıl buna ben sevinirim hocam. Bu nefis eseri çalmak benim için büyük bir şeref.
0: Ne garip değil mi Oya? Kalplerimizin aynı şeyler için çarpması güzel bir şey.
1: Güzelin ötesinde bir şey bu hocam.
0: Evet, haklısın. Burada ve her yerde benim için güzel olan yegane varlık yalnız sensin.
1: Mutlaka yeniden evlenmeniz lazımdı.
0: Bir zamanlar evlenmeyi düşünmüştüm. Ama Oya küçüktü. Onu üvey anne elinde büyütmeye gönlüm razı olmadı.
1: Hanımınızın genç yaşında ölmesine üzüldüm Engin Bey.
0: Keşke ölmüş olsaydı.
1: Yoksa yaşıyor mu?
0: Maalesef. Ama kızım onu öldü biliyor. Oya'ya annesinin yuvamıza ihanet eden bir olduğunu söylemektense kalbimdeki nefreti bir mezar taşı olarak gösterdim.
1: Bir ana bu kadar kötü olabilir mi?
0: Oldu Seher Hanım. Onu son defa bir gece tesadüfen bir batakhane önünde gördüm. Zamanında sevgilim, karım dediğim kadın adi bir sokak olmuş, saz salonlarına düşmüştü. Allak bullak oldu dünya. Arabamı nasıl sürdüğümü bilemedim. O gece onun yüzünden gözlerimi kaybettim. Seher Hanım, sizden ricam, Oya annesinin yaşadığını asla bilmemeli. Bir mezar taşına anne demesi çok daha hayırlı kızım için.
1: Merak etmeyin efendim. Bunu mukaddes bir sır olarak kalbimde saklayacağım. Sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil. Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım? Babam annemi ne kadar çok sevmiş ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu.

0: Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanı ile. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam.
1: Ne kadar özlemişim tabiatı. Meğer bunca zamandır kendimi dört duvar içine kapamakla hata etmişim. Size minnettarım Seher.
2: Yüzünüze bir mutluluk geldi. Memnun oldum.
1: Buna sebep sizsiniz. Ne garip! Sizi sanki tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Yaşamak çok güç gelmişti önceleri. Başıma gelen felaketlerde, bilhassa körlüğümde ölümü bir kurtuluş olarak düşünmüştüm. Kızım olmasaydı belki de...
0: Yok, hayır! Kızınızı böyle bir çılgınlığa feda edemezdiniz. Oya ile iftihar edebilirsiniz.
1: Ediyorum. Anasından kalan tek temiz miras... ...ondan aldığım müzik kabiliyeti. Annesi eşsiz bir sese sahipti. Güzeldi, şahaneydi. Ama kötüydü, yıktı yaktı, mahvetti beni. Ağlıyor musunuz?
0: Evet. Ondan bahsederken... ...o kadar üzülüyorsunuz ki.
1: Benim felaketime karın bile ağlamadı. Ama siz dertlerime ortak oldunuz. Benim için gözyaşı döktünüz. Islak gözlerinizi... ...hüzünlü yüzünüzü görmek istiyorum şu an. Hiç olmazsa ellerimde.
3: Şimdi geçmişteki ünlü sesler. Gül Deniz'den bir şarkı.
4: Ben seni unutmak için sevmedim. Gül ben ayrıldık.
5: Kapa o radyoyu! Kapa orayı! Gözlerimi kaybettim ama elim ayağım hala tutuyor. Seher!
0: Efendim?
1: Seher! Özür dilerim. Şimdi bana yardım eder misin?
0: Yalnız şimdi değil. Ölünceye kadar efendim.

0: Hoş geldiniz babacığım. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Müzik hocam.
1: Oo, şeref verdiler evimize. O şeref bana ait beyefendi.
0: Bu da Seher Hanım. Babama yardımcı olarak geldi ama bana çok iyi bir can yoldaşı oldu.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Seher Hanım.
0: Seher Hanım, misafirimize bir kahve yapar mısınız?
2: Kızımı da benim gibi mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım.
1: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Oya'ya ben hizmetçiniz değil, senin annenim mi diyeceksin? Yoksa babasına senin evine körlüğünden istifade ederek girdim mi diyeceksin?
2: Yalvarırım Cemil! Kızıma dokunma! O masum, tertemiz bir genç kız! Benim yuvamı yıktın, hayatımı mahvettin! Hepsini, her şeyi unutmaya ve seni affetmeye hazırım! Ama ne olur uzak dur Oya'dan!
1: İmkansız! Oya'yı deli gibi seviyorum!
2: Oya! Seni kızım gibi seviyorum! Ama müzik hocanın kim olduğunu görünce sanki dünya başıma yıkıldı. O adam sana layık biri değil.
0: O adam diye hitap ettiğiniz sevdiğim erkektir.
2: Sevemezsin onu. O çok kötü bir insandır.
0: Bu evdeki vazifelerinizi bilin ve haddinizi aşmayın Seher Hanım.
2: Anlaşıldı Oya Hanım. Özür dilerim. Haklısınız. Haddimi bilmeliydim. Müsaadenizle!
1: Gözlerimi açtırıp da ne göreceğim Seher? Batakhane kapılarında sarhoş mezesi olmuş o kadının!
2: Hayır! Masum ve tertemiz kızınızı Engin Bey! Ya kızınız bir hata yapar ve hayatını mahvederse? O zaman vicdan azabı çekmez misiniz?
1: Anlayamadım söylediklerini! Ortada böyle bir durum mu var?
2: Yok, hayır yok! Sadece onun yarınını düşündüğüm için söyledim bunları. Gören bir gözle kızınızın yarınlarına daha bir güven ve mutluluk getirebilirsiniz. Yalvarırım, gözlerinizi ameliyat ettirin Engin Bey.
1: Haklısın Seher. Bana vazifemi hatırlattığın için teşekkür ederim. Şimdi hem kızım, hem de senin için ameliyat olacağım.
2: Benim için mi?
1: Evet. Gözlerim açıldığında seni karşımda görmek... saçının... gözlerinin rengini seçmek... yüzüne doya doya bakmak istiyorum. O gün yanımda olacaksın, değil mi Seher?
2: Evet, yanınızda olacağım. Müsaadenizle... kızınıza bu müjdeyi vereyim. Hepsini duydum. Acıyıp seni bu eve almakla, sana annem gibi hürmet etmekle hata etmişim. Fakat ben... Sus! Kıskanç, kötü ruhlu bir kadınsın. Saadetime gölge düşürmek istiyorsun ama bunu yapamayacaksın. Çünkü Cemil'i seviyorum. Oya, yalvarırım dinle. Yalvarırım dinle beni. Sevdiğin adam seni tuzağına düşürmek isteyen bir adam!

0: Doktor bey, ameliyat nasıl geçti?
1: Çok başarılı geçti, merak etmeyin. Hiç üzülmeyin, babanızın gözleri artık görecek o yağını.
0: Size minnettarım Ertuğrul bey.
2: Allah'ım! Sana şükürler olsun Allah'ım!

0: istiyorsun. O kadar mutluyum ki.
1: Seher nerede?
0: Onu görmen imkansız babacığım.
1: Neden?
0: Sebepsiz evi terk etmiş.
1: Gözlerimin açılması için bana bu kadar ısrar etsin. Sonra da bizi terk etsin. Nasıl olur? İmkansız bu. Onu görmek istiyorum Oya. Bana Seher'i mutlaka bulmalısın.

0: Seni büyüleyip aşk cennetimize kaçırmak isterdim. Orada yalnız ikimiz yaşardık ve çok mutlu olurduk.
1: Başım dönüyor. Çok içtim.
0: Benim de başım dönüyor sevgilim. Ama içkiden değil, senin güzelliğinden.
1: Lütfen artık dans etmeyelim, oturalım.

0: Seni seviyorum Oya.
1: Başım dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni evime kadar götür.
0: Peki yavrum, sen nasıl istersen.

0: Neredeyim ben?
1: Evindesin sevgilim.
0: Başım dönüyor. Yatmak, uyumak istiyorum.

0: Hayır. Hayır, gitmek istiyorum. Bırak beni.
1: Seni seviyorum.
0: Hayır, hayır olmaz.
2: Bırak onu. Sana bu kızdan uzak dur demiştim.

0: Kaç buradan! Buraya hiç gelmedin! Hiçbir şey görmedin! Hiçbir şey bilmiyorsun! Susacaksın! Babanın ve senin şerefin susmana bağlı!
1: Ya siz? Beni kurtardınız!

0: yaptınız bunu?
1: Çünkü seni kızım gibi sevmiştim yavrum. Hadi git buradan!
2: Gül Deniz, cinayet suçuyla itham ediliyorsunuz.
1: Evet, Cemil Arkan'ı ben öldürdüm. Vereceğiniz en ağır cezaya razıyım.
3: Susmakla ölüme gidiyorsun Gül. Her şeyi mahkemede açıklamalısın.
1: Hayır, bunu yapamam.
3: Yapman lazım.
1: Artık yaşamak istemiyorum. Kaderimi değiştirmek elimde değil çünkü.
3: Yalvarırım, Cemil'i niçin öldürdüğünü itiraf et.
1: Hayır, etmeyeceğim. Onun için öldürdüğümü kimse bilmeyecek. Çünkü ölmek istiyorum. Yaşamaktan bıktım, usandım artık.
3: O halde her şeyi ben anlatacağım.
1: Şevki abi, eğer beni seviyorsan susacaksın. Engin'in şerefini, Oya'nın istikbalini düşün. O iki yüce varlık karşısında benim hayatımın ne kıymeti var? Ben o gece kızımın namusunu kurtardım. Analık vazifemi yaptım. Anne! Anneciğim! Nihayet gerçeği öğrendim. Artık benim de bir annem var. Yalvarırım bana kızım deyin. Bu kelimenin yıllarca

0: Kızım, yavrum, bir tanem,
1: anneciğim, sizi bulduğum gün kaybedecek miyim?
0: Kaderimiz buymuş kızım. Beni hapishanede tanıdığın için affet kızım.
1: Anneciğim, yalvarırım kendinizi müdafaa edin. Eminim ki adalet kızının namusunu kurtaran bir anayı mahkum etmez.
0: Hayır. Babanın ve senin şerefin için susmamız şart.
1: Babama hepsini anlatacağım. O sizi kurtaracak.
0: Sakın, sakın bunu yapma Oya. Eğer yaparsan, analık hakkımı helal etmem sana. Müsaade et kızım. Artık huzur içinde öleyim. Çünkü şimdiye kadar çok çektim.

0: Söyleyin bana! Annemi nasıl kurtaracağız?
1: Ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel kızım, gel!
2: Sanığın susması, kendini müdafaa edecek bir sözü olmadığı içindir. Gayesi işlediği cinayeti bir esrar perdesi ardına gizlemek ve zavallı bir kadın rolü oynayarak adaletin merhametine sığınmaktır. Olay meydandadır.
0: Bana annemin öldüğünü söylediniz. Öksüzlüğümün acısını yüreğimde yıllarca taşıttınız. Oysa annem yaşıyor. Onu kurtarmak vazifeniz babacığım.
3: Keşke ölmüş olsaydı. O alnımıza silinmesi imkansız bir lekeyi vurdu. Öyle bir kadın için parmağımı dahi oynatmam.
0: Annemin ölmesine göz mü yumacaksınız?
3: Senin annen çoktan öldü. Sana ne anlatmışlarsa inanma.
0: Annem masumdur. Bir genç kızın namusunu kurtardı. Şimdi mahkemede bunun için susuyor. Kendini o genç kızın şeref uğruna feda ediyor.
3: Yalan! O bunu yapamaz. Yapabilseydi zamanında kendi namusunu kurtarırdı.
0: Annem zamanında kendi ve şimdi de benim namusumu kurtardı. Gözlerimin önünde öldürdü Cemil'i.
3: Neler söylüyorsun sen?
0: Bu evde Seher diye biri vardı.
3: Evet.
0: İşte o benim annemdi. Gözleriniz ışığa kavuşturduktan sonra gitti. Çünkü onu affetmemiştiniz, kovacaktınız görünce.
1: O asla size ihanet etmedi Engin Bey. Sadece iftiraya kurban gitti. Ve yıllar boyu siz yükselir, o düşerken yalnız sizi sevdi.
0: Şimdi her şeyi anladınız değil mi babacığım? Artık annemi bana verecek misiniz? Onu kurtaracak mısınız?

0: şu ayaklarını siliver.
1: Ver Ayda. Daha yeni diktim. Nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
1: Hiç mi gelmedi yani?
0: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
1: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
5: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
0: Katilsin sen.
4: Saçmalama
0: çekil
4: Halis.
0: Çekil önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA.
1: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
7: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil. Adı Elif, başka bir kız o.
0: Kimse elimden alamaz kızımı. Kimse, anladın mı?
8: Körebe birazdan TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Abi motor komple bitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk... KOP'ta sadece 299 lira.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
3: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Frulao.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
19: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bakın,

0: Bu fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydim.
9: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
10: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
11: Altına fiyakalı arabayı çekince ya Boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
9: Sayın fabrikatör babanız, nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
12: Doğan bir daha geri dönmez.
13: Ayşe senin çocuğundu. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadın.
6: Oyun bitti. Yarın 18'de TV4'te.
14: Evet sayın yargıçlar, Güldeniz'in idamını talep ediyorum.
15: Hala susacak, kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz?
12: Hayır. Yaşamak istemiyorum. Asın, öldürün, kurtarın beni çektiğim bu ıstıraptan.
15: Gereği düşünüldü. Güldeniz'in taammüden cinayet işlediğine deliller ve kendi ifadesiyle karar verilerek suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun...
16: Sayın Yargıç!
14: Müsaadenizle feci bir adli hataya mani olmak istiyorum. Bu müdahale yersizdir. Henüz karar okunmamıştır. Beni dinlediğinizde davanın sonucu tamamen değişecektir.
16: Dava sonuçlanmıştır ama buna rağmen avukat Engin Bora'nın dinlenilmesini talep ediyorum.
14: Sayın Yargıç, ben buraya sizleri aydınlatmaya ve şurada susan, kurtuluşunu ölümde bekleyen bu kadının masum olduğunu ispat etmeye geldim.

0: Sizi dinliyoruz.
1: Sayın Yargıç! Güldeniz, zamanında ünlü bir ses sanatçısı iken, hayatında ilk darbeyi Cemil Arkan'dan yemiş ve korkunç bir iftiraya uğramıştır. Yıllarca kızından, kocasından ve yuvasından ayrı kalmış, sefalet içinde yaşamış, ama asla iffetini kirletmemiş olan Güldeniz, bu cinayeti tahammüden işlememiştir. Bir ırz düşmanı olan Cemil Arkan'ın elinden masum kızının namusunu kurtarmıştır. Çünkü Güldeniz bir anadır. Ve biliriz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Dünya yüzünde hangi ana gözleri önünde kızının ırzına geçilmesine tahammül edebilir? Yüksek Mahkeme Heyetine soruyorum. Bu kadın suçlu mudur?
2: Niçin bunları anlatmadı? Neden kendini müdafaa etmedi?
1: Çünkü kızının ve kocasının şerefi uğruna kendini feda edecek ve ölümü kabullenecek kadar asil bir insandır müvekkilim.
3: Kocası ve kızı kimdir?

0: masum kadını yuvasından, kızından mahrum bırakan ve onu haksız yere suçlamış olan koca benim.
1: Kızı da benim efendim. Anneciğim! Anneciğim! Kızım, yavrum!
0: Beni affet Gül. Yalvarırım unut geçmişteki kötü günlerimizi. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım.
1: Buna inanıyorum Engin, inanıyorum.

0: Bize gelsene.
1: Olmaz, dayımlara gideceğim bu akşam.
0: İyi, sen de dönüşte gel.
1: Ya ben dönmeyeceğim ki, video seyredeceğim. Yarın annem alıp okula getirecek beni.
0: Ben de pazar günü babamda seyredeceğim video.
1: İyi,
0: güle güle. Karnım acıktı.
2: Ortalığı dağıtmaya mı?

0: Buyurun.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Oyalanmadan dön.
3: Peki. Abla. Abla, zafiyet ne demek?
1: Zafiyet?
3: Ha, zafiyet.
1: Niye soruyorsun ki?
3: Hiç.
1: Zayıf düşmek demek, bir hastalık. Hasta mısın Haydar?
3: Yok abla, bir şeyim yok.
2: Disiplin, disiplin, disiplin. Hürmetler hanımefendi.
1: Sağ
2: yavaş evladım, yavaş. Şu ayaklarını siliver.
1: Ver Haydar.
2: Kusura bakmayın. Bunlar
3: sağ
2: malum.
3: Abla.
2: Nizam intizam kalmıyor. Şu yeni astığım bildiriyi de
1: okurum, merak etmeyin.
2: Bazı dairelerin çöplerini istenilen biçimde koymadığı müşahede edilmektedir.

0: Elif. Elif. Elif gelmemiş. Ama biri buraya gelip çantasını bırakmış. Sonra da yemek yemiş. Bu gelen küçük bir bebek olmalı. Çünkü dağıttıklarını toplamamış. Nerelerde acaba bu küçük kız? Burada da değil. Şu küçük bebeği bir bulsam. Bir bulsam da Elif'e aldığım game watch'u ona versem. Vermeyeceğim.
1: Anne,
0: hayır, git çabuk. Elif, hadi kızım.

0: 5 dakikası kalmadı artık. Kalkamıyorsun sonra sabahleyin. Elif!
1: Bir dakika anne!
0: Bak tüketme beni, yorgunum zaten. Pişman etme insanı şunu aldığına.
1: Uf, tamam ya, yandım işte senin yüzünden.
0: Tek başına gidebilecek misin okula yarın?
1: Gidebileceğim tabii, hem buket benden çabuk yoruluyor.
0: Keçi!
1: Keçi değilim ben!
0: Keçi değilsin tabii, oğlaksın!
1: Şanslı oğlak, oğlak, oğlak!
0: Hadi hadi azma! Gir yatağa bakayım çabuk hadi! Gir, gir, gir, gir, gir, gir!
1: Anneciğim, bugün ne gündü?
0: Salı!
1: Cumartesi günü babama gideceğim mi?
0: Elif, her hafta gitmen gerekiyor, niye soruyorsun ki?
1: Geçen hafta gitmedim!
0: Babanın işi çıkmıştır, hadi uyu artık!
1: Ben de orada video seyrederim!

0: Neracığım, rahatsız ettim seni. Kadir'in iş arkadaşları bizde. Şerminler de geldi, benim de buzum bitti. Gel. Elif yattı mı?
1: Daha uyumadı. Aa, niye kalktın kızım?
2: Kim diye baktım.
0: Sonra kalksana, bize yabancı yok.
1: Bakayım, uyusun da.
0: Çok bekleriz, resme dalmışsın bile. İyi, sıkılırsan gel gene de.
2: Benim resmimi ne zaman yapacaksın?
1: Senin resmini yapabilmem için daha çok çalışmam gerek. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi? Kızım bırak şimdi onu, sütünü iç, geç kalıyorsun.
2: Okula gitmeyeceğim.
1: Saçmalama. Canım. Güle güle.
2: Ay!
1: Yavrum geç kalıyorsun, hadi.
2: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Allah'a ısmarladık.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Ne o kız? Hiç yüz vermiyorsun.
2: Görmedim. Ne zaman geldin?
1: Tuvaletteydim. Bana bak. Yarın akşam Elif'i birine sat. Birlikteyiz, tamam mı?
2: Kime satayım ki? Biliyorsun yok kimse.
1: Vallahi onu bunu bilmem. Yarın kaçıracağım seni. Bu kaçıncı be? Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
2: Teyzeme mi? Aman onların dırdırları eksik olsun. Halisi desen ona hiç güven olmaz.
1: Niye? Ayol kızı bir geceliğine ver diyorum. Elif'le nikah tazele demiyorum ki.
2: Nasıl vereyim? Kızı alacağım diyor, unutuyor, gelmiyor. Aldığı zaman da video ile serseme çeviriyor. İşi başından aşkın zaten.
1: Ne bir yere gittiğim var, ne kimseyi gördüğüm var. Nasıl sıkılmıyorsun şaşıyorum vallahi.
2: Bir başka zaman.
1: Ay dur, sana bir dedikodu anlatacaktım. Kiminle tanıştığımı imkanı yok tahmin edemezsin.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Sonra anlatırım.
3: 1480 lira.
2: Haydar yok mu?
3: Gelmedi bugün. Bunlara güven olmaz ki.

Elif. Elif. Elif. Allah Allah, Elif gelmemiş. Acaba nereye gitmiş? Eli, Eli, Feli, Feli. Kız, çık ortaya. Elif. Elif. Elif.

0: Seher Hanım'a Elif gelmedi mi?
1: Yok.
0: Nerede bu kız?
1: Ne bileyim, Buket mi ne bir arkadaşı vardı, ona gitti herhal.
0: Hiç yaptığı iş değil. Peki, sağ ol.
2: Hoş geldin.
0: Elif sizde mi?
1: Yok.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani? Alo, Halis Bey'i rica edecektim. Ankara'da mı? 3 gündür. Elif orada değil mi? Kimsiniz? Sağ ol. Yok, babasında değil. Ankara'daymış Halis.
2: Kiminle konuştun?
0: Gündelikçiyle. Eminsin değil mi? Okula gelmedi bugün Elif.
3: Hayır, gelmedi.
0: Ben karakola gidiyorum.
2: Bekle, seninle geliyorum. Göz kulak ol, biz hemen döneriz.
4: 148-50-73, babasının telefonu. Ankara'da mıymış şimdi?
0: Evet efendim.
4: Okula gittik dediniz.
0: Buraya geliyorduk hemen. Sonra okula soralım dedik. Nöbetçi öğretmen sınıf öğretmenleriymiş. Okula gitmemiş hiç. Komşulara da sorduk. Hiç anlamıyorum.
4: Karakola gelmeden önce okuluna uğrayıp nöbetçi öğretmen. Öğretmenin adını biliyor musunuz?
2: Melike öğretmen efendim. Soyadını bilmiyorum.
4: Melike öğretmene sorduk ve o da okula gelmediğini söyledi. Komşulara ve esnafa da sorduk ve bir sonuç alamadık. Halen kızım Elif Günalp'in nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Tamam, ver imzalasın. Memur yolluyorum. Çevrede araştırma yaparlar. Buyurun gidin evinize hanımefendi. Biz gerekeni yaparız.
0: Haber verirsiniz değil mi?
4: Bir şey bulursak haber veririz tabii hanımefendi. Babasını bulun, babasını.
5: Bir haber var mı?
6: Geldiler.
5: Babasında mı acaba?
7: Açalan, açalan gelsin.

0: Telefon ediyor sağ sola.
1: Peki kardeşim, sağ ol. Henüz bir haber yok.
2: Babasındadır ayol, bak demedi demeyin. Boşuna bu telaş.
0: Anne, Ankara'daymış adam. Hem haber vermez olur mu canım?
1: 7 yaşında bir kız çocuğu kardeşim. Evet, kız çocuğu. Size telefon numarası versek? Peki, biz ararız efendim.
0: Polis geldi.
1: Elif Günal. Evet, kız çocuğu, 7 yaşında.
3: Biz aniden ortadan kayboldu. Herhalde kaçırılmıştır.
4: Peki efendim. Geri dönün beyler, tamam. Geri dönün. Tamam beyler.
1: Hayır, öyle yaralı bir kız çocuğu var mı diye soruyorum. Anlıyorum. Peki, anladım.
2: Ay, bırak şu sigarayı, miden delinecek vallahi. Midesine vurdu kızcağızın.
0: Her şey olabilir, Allah korusun.
3: Polis de geldi. Çevreyi tarıyor. Siz hiç merak etmeyin efendim.
2: Bir haber var mı?
4: Şimdilik bir şey yok. Biz durumu merkeze bildirdik. Haber veririz size.
3: Haber veririz size. Merak etmeyin efendim.
5: Bulunur hemen. Nereye gidecek?
2: Gönlünü ferah tut kızım. Sabah ola hayrola.

0: Elif nerede? Salak, Elif nerede? Allah'ın salağı! Cevap versene öyle alık alık bakacağına!
1: Doğru konuş!
0: Allah belanı versin senin! Ne diyeyim sana?
2: Halis!
0: Bırak! Karı olamadın, hiç olmazsa anne ol ulan!
1: Halis, doğru konuşsana!
2: Ya reis, saçmalama!
0: Ne alt edersen et ama ayılma bayılma numarası yapma bana!
1: Ne terbiyesiz adammışsın sen be! Dünden beri mahvoldu kızcağız! İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum!
2: Hanımefendi, rica ederim sakin olalım!
1: Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum beyefendi! Ama bu kızı...
2: Benim adım Turgay efendim! Halis Bey'in avukatıyım! Şimdi tanıştık işte! Ama lütfen mantıklı davranalım hepimiz! Meral Hanım çocuk bürosuna gittiniz mi?
1: Karakola gittik, orada ifade verdik!
0: Orada da Elif'i babası kaçırdı diye yumurtlamışsın! Suçlu gibi getirdiler bizi sabahın köründe oraya!
1: Ben böyle bir şey söylemedim, seni onlar sordu!
2: Meral Hanım, Halis, bu lafların sonu yok kardeşim! Hadi, vakit kaybetmeden çocuk bürosuna gidelim!
3: Kaç yıldır ayrısınız?
0: 2 yıl oluyor!
3: Çocuk annede mi kalıyor?
0: Hafta sonları bende kalır!
3: Kaybolduğu zaman annenin mi yanındaydı?
2: Evet efendim, annesinin yanındaydı!
3: Eviniz kaç odalı?
1: 3! 2 oda bir salon! Niye sordunuz ki?
3: Hakkınıza her şeyi bilmem gerekiyor!
0: Memur bey, kayıp kız çocuğu var mı elinizde?
3: Önce sorulara cevap vereceksiniz kardeşim!
0: Anlamadım! Elinizde çocuk varsa görelim!
3: Ya senin olmayan çocuğu alıp gidersen?
0: Kardeşim, benim olmayan çocuğu niye alayım?

0: Şu an yapılabilecek her şeyi yaptık Meral Hanım. İnanın bana.
1: Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum.
0: En iyisi bekleyin siz. Evden ayrılmayın. Ben sürekli ilgileneceğim.

0: Ne oluyor orada?
1: Ben bir bakayım.
2: Ne oluyor, anlatsana.
3: Hanımefendi, bunu nasıl söylesem bilemiyorum ama.
1: Beyefendi, Elif'in kaybolmasıyla çırağın ilgisi olduğunu sanıyor.
3: Efendim, eminim. Zaten kaç gündür kuşkulanmaktaydım. Bu olay olunca, bu olaydan sonra gelmedi markete. Yani kızınızın kaybolduğu gün araştırdım, polise ihbar ettim.
0: Peki olduğundan nereden eminsiniz?
3: Kızınızın eşarbı. Kızınızın eşarbı Haydar'ın üstünden çıktı, saklıyormuş. Durum kesin maalesef.

0: olay olunca... Bu olaydan sonra gelmedi markete. Yani kızınızın kaybolduğu gün araştırdım, polise ihbar ettim.
1: Peki olduğundan nereden eminsiniz?
0: Kızınızın eşarbı. Kızınızın eşarbı Haydar'ın üstünden çıktı, saklıyormuş. Durum kesin, maalesef.

Yo.

Ah.

Du

Yeah.

Me.

Ben

Yeah.

Get it.

0: Passa.
1: Mas...

Ne horoklok. Ne

Yeah.

No.

Bulgurun.

0: Bulguru.
1: Cam.
0: Al. Öyle.
1: Be.
2: Yok.